ettiğin hayırı isterim. Ummadık bir yerden birdenbire oh ne mutlu işte bu hayıra erdim filan diye ansızın gelen hayırı isterim. Ve euzübike min fücaati şerri ve sana ansızın gelen şerden sığınırım. Hiç ummadığım bir yerde patladık hay Allah. Başına böyle birden bir aniden bir şer gelmesinden ya Rabbi baş şer gelmesinden başıma sana sığınırım buyurulmuş Peygamber Efendimiz ve dermiş ki fe innel abde la yedri ma yefce'uhu iza asbaha ve iza emşisa. Böyle dua etmek lazım çünkü kul sabahleyin başına ne gelecek, akşam olunca akşam da başına ne gelecek bilmez. İstesin ki Allah'tan hayrını istesin, şerrinden sığınsın ki Allah korusun dermiş. Hakikaten insan gece yatıyor, sabah ne gibi bir hadiseyle karşılaşacağını bilmez. Birdenbire bakarsın, ertesi gün hiç ummadığı bir durumla karşılaşmış. Ya hay Allah, filancanın başına şu hal gelmiş, şöyle olmuş filan diye insan böyle hayretler içinde kalır ani olan şeylerden. Rabbimiz cümlemizi hayırlara erdirsin ve şerlerden korusun. İki cihanda mesut ve bahtiyar eylesin. Bir daha söyleyeyim bu duayı. Allahümme inni eselke min fücaetil hayri ve euzübike min fücaetil şerri. Böyle dua edermiş sabah akşam. Kâne izâ asbaha ve izâ emsâ kâle asbahna alâ fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve alâ dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve milleti ebina İbrahim'e hanifen müslümen ve mâ kâne minel müşrikîn. Böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bu da bir sabah duası. Peygamber Efendimiz sabaha çıktığı zaman ve akşama ulaştığı zaman böyle dua eder. Nasıl dua ederdi? Ne derdi? Asbahna alâ fıtratil İslam ve kelimetil ihlas diye söylerdi. Ne demek? İslam fıtratı üzere sabahladım ve ihlas sözü üzere sabahladım. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere sabahladım. Ve atamız İbrahim aleyhisselamın milleti üzere sabahladım. Hanifen, Müslümen, Hakk'a meyletmiş, Hakk'a efendim yönelmiş, kendini Rabbine teslim etmiş bir kul olarak. Ve mâ kâne minel müşrikîn, o İbrahim ki Allah'ın sevgili kulu Halilullah peygamberi, müşriklerden olmadı, şirke sapmadı, efendim aya güneşe tapmadı, puta yıldıza tapmadı, Allah'ın varlığına, birliğine ikrar getirip büyük bir mücadele içinde efendim müşriklere boyun eğmedi. İşte onun o öyle Allah'a teslim olan ve Hakk'a teveccüh eden milleti üzere ve Muhammed-i Mustafa'nın dini üzere ve ihlas kelimesi üzerine ve fıtrat-ı İslam üzere sabahladım diye böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Yani fıtrat-ı İslam ne demek? Yani Allah'ın hak dini üzere ve razı olduğu tabii insanın fıtratına uygun olan, hiç katığı olmayan, efendim beşerin yalan yanlış itikatlarının bulaşmamış olduğu fıtrat dini üzere sabahladım. Muhterem kardeşlerim, bu çok önemli bir şey. Dünyada pek çok insanın bir inancı var. Bu inanç nereden kalmış? Aslı nedir? Belki bir aslı vardı, belki bir peygamberden öğrendiği bir şeydi o kavmin, sonradan sapıttı. Belki de bazı insanlar kendiliklerinden bazı şeyleri efendim böyle adet haline getiriyorlar. O adetler sonra din haline geliyor. İşte insanlar olmadık şeylere tapınmaya başlıyorlar. Güneşe tapınıyorlar. Mesela bugün dahi Japonlar güneşe tapınıyor ve imparatorlarını güneşin oğlu olarak biliyorlar. Şu Japonlar. Hintliler ineğe tapıyor biliyorsun hala. İşte böyle çeşitli hayvanlara tapanlar var. Mısırlılar eskiden ineğe tapınırlarmış. Daha başka birçok şeylere tapınırlarmış. Firavun ben sizin Rabbinizim diyor. Demek ona da tapınıyorlardı ve Firavun tapındırtıyordu yani kendisini. Benden gayrı size bir tanrı tanımıyorum, bana tapının diye de zorbalıkla tazik ediyordu. Şimdi insanlar arasında çok çeşitli inançlar var. Amerika'da biliyorsunuz bir adam çıktı, etrafa insanları topladı, hepsini bir ormana götürdü, hepsi orada topluca intihar ettiler. Biz İsveç'e gittiğimiz zaman orada gördük, böyle saçlarını tıraş etmişler, arkasından bir tutam saç bırakmışlar, boncuk bağlamışlar, efendim çarşaf dolanmışlar, ellerinde ziller, miller, efendim Krishna dinine mensuplarmış Hindistan'ın, zil çalarak o tarafa o tarafa dans eder gibi efendim ahenkli bir takım şeyler söyleyerek çarşı pazarda gösteri yapıyorlardı. Herkes de dikilip bakıyordu bunlar ne filan diye. Yani Hristiyanlığı da bırakmış da Hintlilerin filanca dinine girmiş. Girmiş ama ne olmuş? Yani bu dinlerde ne var? İncelediğin zaman bir Avrupalı Güneydoğu Asya'da elçilikte vazifeli.

bypass ameliyatı geçirmiş öteki arkadaşımız. Onunla ikisi konuşuyorlar. İlaç kullanıyor musun? Ben kullanıyorum diyor. O bypass ameliyatı geçiren. Yani göğsü açılıyor böyle. Efendim işte damarı ayağından çekiliyor, kopartılıyor, bu tarafa takılıyor filan. Büyük bir ameliyat. Bir ikisi diyor ki ben diyor pek ilaç kullanmıyorum diyor. Peygamber Efendimizin sünneti bana yetiyor diyor. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorum diyor. Bir de diyor eyyamu biz oruçlarını tuttum mu diyor. Yani Arabi ayların 13, 14, 15'i tam bir regülatör vazifesi görüyor diyor. Yani düzenleyici vazifesi görüyor diyor. Yani sair günler yemek yiyor, pazartesi yemiyor, oruç tutuyor. Sair günler yemek yiyor, perşembeye gelince oruç tutuyor. Böyle haftanın iki günü mideyi dinlendirmek bana bir sürü happu almaktan daha iyi geliyor diyor. Hastalığıma iyi geliyor diyor. Bak elhamdülillah iyiyim falan diye anlatıyordu. Birkaç defa söyledi bunu yani. Ben de dedim bunu vaaza, cemaatime söylerim dedim. Yani İslam'ın emirleri, farzlar olsun, Peygamber Efendimizin tavsiye etmiş olduğu sünneti olsun. Her şeyinde bir hikmet var. Her şeyi güzel. Tatbik eden memnun kalıyor. Bak biz burada hoca olarak hadislerde geldiği zaman size anlatıyoruz. Pazartesi, perşembe Efendimiz oruç tutmayı severdi. Tutun filan diye söylüyoruz ama o hasta kendisi denemiş. Tam diyor beni düzenliyor diyor. Sıhhatimi tanzim ediyor diyor. O önemli. Yani biz sıhhatliyiz de zaten sıhhatli olduğumuzdan kıymetinin ne olduğunu anlayamıyoruz şeyde. O orucu tuttuğumuz zaman ne kadar faydalar kazandığımızın farkında değiliz ama bilen biliyor. Onun için İslam fıtrat dini. İnsanın fıtratına uygun din. İnsanın hılkatına muvafık din. Bir askeri ateşemiz albay Paris'te vazife yaparken bir Fransızla dost olmuş da o Fransız bir gün çok fena durumdaymış böyle. Morali bozuk, yüzü buruşuk, böyle kötü, kaşları çatık filan. Demiş nedir derdin ne? İntihar edeceğim demiş. Niye intihar edeceksin? Karım kötü yola saptı. Beni efendim şerefimi ayaklar altına alıyor. İntihar edeceğim. Demiş boşa. Boşa. Demiş bizim katoliklikte evlendin mi boşanmak yok. Ebediyen öyle devam etmek şeyi var. Ondan. İntihara razı oluyor yani. Bak fıtrata uygun olmadı mı din? İnsanların uydurmasıyla bozuldu mu? Fıtrata uygun olmadı mı? Bak insanları nerelere sürüklüyor. Onun için İslam'ın kıymetini bilelim ve İslam'ın fıtrat dini olduğunu bilelim. Yani insanın hılkatına uygun olduğunu, sıhhatini takviye ettiğini, ruhunu beslediğini ve gerçeklere uygun din olduğunu iyi bilelim. Başka dinleri incelediği zaman insan anlar. Şimdi biz ilk naylon çıktığı zaman herkes naylon çoraba sımsıkı sarıldı. Vay dedi. Efendim yıkıyorsun, yıka yıka giy. Her akşam yıkıyorsun, sabahleyin tekrar giyiyorsun. Halbuki bizim çoraplar çabuk yıpranıyor, yamanıyor vesaire filan. Herkes naylonu sevdi ama ondan sonra herkesin ayağında parmak arasında bir kaşıntı başladı. Bir mantar hastalığı başladı. Bir alerji başladı. Bizim pamuğumuz iyi. Bizim yün çorabımız çok sıhhatliymiş. Bizim efendim şile bezimiz çok uygunmuş. Bizim denizli havlumuz efendim şöyle kıymetliymiş. Bizim yün efendim şeylerimiz şöyle kıymetliymiş diye kıymetini sonradan anlamaya başladık. Yani mukayese edince anlıyor insan. Şimdi biz İslam dinindeyiz hepimiz. Elhamdülillah anamızdan babamızdan Müslüman doğduk. İslam'ın kıymetini bilmiyoruz. Çünkü mukayese yapmadık ki. Amerika'yı göreceksin. Afrika'yı göreceksin. Hindistan'ı göreceksin. Eskimoları göreceksin. Hepsinin inancına bakacaksın. Bunların inancı da inanç mıymış be? Elhamdülillah ben Müslümanım diyeceksin o zaman. Bak nasıl sarılır? Nasıl sımsıkı sarılırsın? İslam'ın güzelliğini anlayınca, kadrinin kıymetini anlayınca o zaman sımsıkı sarılırsın. İşte bizi böyle sabaha çıktığı zaman Peygamber Efendimiz ben İslam fıtratı üzere sabahladım diye onu şey yaparmış. Yani bozuk bir itikat üzere değil, Allah'ın razı olduğu ve fıtrata uygun olan efendim din üzere sabahladım diye ve kelimetil ihlas yani ihlas sözü yani Allah'ın varlığını birliğini ifade eden ve onu her türlü katıktan bozuk ilave eden ayıklayan söz. İhlas bir şeyi halis kılmak demek. Safi kılmak demek. Kelime-i ihlas ne demek? Allah hakkında doğru olan itikadı söylemek, doğru olmayan şeylerden onu çekip sıyırıp safi kılmak demek. Onun için kelime-i ihlas deniliyor. Yani Allah vardır, şeriki naziri yoktur, eşi ortağı yoktur, benzeri yoktur, küfüvi yoktur, dengi yoktur diye insan la ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip onun varlığını bilip ona inanıyoruz biz. İşte bu inançla sabahladık. İşte o hak fıtrat dini üzere sabahladık. Bu güzel itikat üzere sabahladık diye Peygamber Efendimiz böyle söylermiş.

İslam fıtratı üzere sabahladık, İhlas kelimesi üzere sabahladık ve dini Nebina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere sabahladık. Şimdi Peygamber Efendimiz söylüyor, kendisine salavat-ı şerife getiriyor ve onun dini üzere sabahladık diyor. Bunu yapardı Peygamber Efendimiz. Yani kendisinden üçüncü bir şahıs gibi bahsederek yapardı. Talim için, öğrensin diye. Yani ümmetine öğretiyor ya, bizzat kendisi yapmak suretiyle öğrensin diye. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmeyi bize emrediyor. Farz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salatu selam getirin diye farz emrediyor Allah. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ben kendisinin yanında anıldığım halde bana salatu selam getirmeyenin burnu yerde sürtsün. Ragime enfü racülün zükirtü indehu felem yusalli aleyye. Burnu yerde sürtsün veyahut burnu yerde sürter der manası. Çünkü efendim Peygamber Efendimiz'i sevmeden insanın dini tamam olmaz. Bu işin aslı, temeli, kökü, kaynağı, menbaı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i candan sevmek. Ona canını vereceksin. Fidâke ebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyeceksin. Onun adı anıldığı zaman böyle bir gözlerinde değişiklik olacak. Gönlüne bir başkalık gelecek. Candan bir salatü selam edeceksin, dua edeceksin. Cimri'nin ta kendisidir. Ben kendisinin yanında anıldığım halde bana salatü selam getirmeyen diyor Peygamber Efendimiz. Tabi bunu böyle hadis-i şeriflerden biliyoruz. Allah emrettiği için Allah'ın emrini yapmama durumuna düşmesinler diye bize öğretmek için Peygamber Efendimiz böyle açıkça ifade ediyor. Çünkü etrafındaki insanlar kimisi çölden gelmiş bedevi, çoğu okumamış. Okuma yazma bilen bir şey değil. Onlara hazır halde önüne koymak lazım ki şaşırmadan öğrenebilsinler. Sonra ve ala milleti İbrahim'e milleti ebina İbrahim, yani atamız İbrahim aleyhisselamın dini üzere, ki o neydi? Hanif idi. Yani mailen ile dinil müstakim, doğru olan dine meyletmiş, ona teveccüh etmiş bir kimseydi. Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanında insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapıyorlardı. Bunun içinde bulunduğu cemiyette çeşit çeşit putlar yapmışlardı elleriyle. Puthanelerine onları koymuşlardı. Bir büyük put vardı. Ondan sonra çeşit çeşit başka putlar vardı. İbrahim aleyhisselam onlara tapmadığı gibi tapılmasının doğru olmadığını da söyledi. Bir delikanlıyken, genç bir kimseyken yaptığınız doğru değil, tapınmamanız lazım dedi. Sonra daha da ileri, daha merdane, daha kahramanca bir şey söyledi. Bak dedi, elime fırsat geçerse ben sizin bu putlarınızın hepsini parçalayacağım. Bunu da söyledi. Dobra dobra. Ve onlar bir merasim münasebetiyle şehrin dışına gittikleri zaman puthaneye girdi. Bütün putları parçaladı. Parçaladığı baltayı da götürdü. Büyük putun eline, boynuna astı. Geldiler baktılar ki puthane harabeye dönmüş. Bütün o tapındıkları putlar hepsi yerlerde. Bunu kim yapmıştır? Kim yapmıştır? İşte dediler bir İbrahim diye birisi var. Yezkürühüm yukalü lehu İbrahim. İbrahim adı verilen bir kimse var ki böyle bunları kıracağım diye söylüyordu. Getirin onu insanların önüne dediler. Getirdiler İbrahim aleyhisselamı. İbrahim aleyhisselam Allah'a dayanmış. Hasbunallah ve nimel vekil diyor. O şuurdaki insan. Mümin, iman numunesi. Emsalsiz bir insan. Allah'ın dostu, gayriye aldıran bir insan değil. Gayri ne yaparsa yapsın. Korkusu yok. Diyorlar ki sen mi yaptın bunu ya İbrahim? Ente fealte hâde bi âlihetina ya İbrahim. Bizim putlarımıza, ilahlarımıza bu tecavüzü sen mi yaptın? İbrahim aleyhisselam onlarla yaptıkları işin yanlışlığını anlatmak için şöyle konuşuyor. Diyor ki bel fealehu kebiruhum. Belki en büyüğü yapmıştır. Feseluhum inkânü yentif. Yani konuşursa sorun. Sorun bakalım. Diyorlar ki ya İbrahim biliyorsun ki bu putlar konuşmaz. Bir şey söylemez. Yani ne diye ona sor diye bizi sıkıştırıp duruyorsun. O zaman yapıştırıyor cevabı. Böyle kendisini parçalanmaktan koruyamayan, birisi saldırdığı zaman parçalanmaktan kurtulamayan, kendisini koruyamayan, sorulduğu zaman cevap veremeyen bu aciz şeylere ne tapınıyorsunuz diyor. İşte İbrahim aleyhisselamın dini bu. Yani Hakk'a meyletmiş, Hakk'a yönelmiş, batıldan yüz çevirmiş, hiç sarsılmıyor. Ya başına bir zarar gelirse, Müslümen,
Allah'a kendisini teslim etmiş, Allah'a sığınmış. Estemtü veciye lillezî fatara semâvâti vel ard. Yeri göğü yaratmış olan Allah'a ben zatımı teslim ettim. Ona dayanmış, o hasbünallah'ın mücessem numunesi İbrahim aleyhisselam. Hasbiyallah'ın mücessem numunesi, yani Allah bana yeter.

0: sözünü insan söyler de ona göre hareket etmeyi başaramaz. İbrahim Aleyhisselam onun başarmış olan kahramanlardır. Allah'ın dostu. Hem hasbiyallah diyor, yani Allah bana yeter diyor, hem de Allah'ın yettiğini bilen bir insan gibi kahramanca hareket ediyor. Hiç kimseden korkmak. Peygamber Efendimiz de diyor ki, fıtratı İslam dini, İslam fıtratı üzere sabahladım. Efendim, ihlas sözü üzerine sabahladım. Kelime-i şehadet üzere sabahladım. Muhammed-i Mustafa'nın dini üzere sabahladım. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın, Hanif ve Müslüm olan İbrahim Aleyhisselam'ın inancı üzere sabahladım diyor. Bize ne işaretler veriyor bunlar yani? Biz de sabaha kalktığımız zaman, çıktığımız zaman efendim bunları hatırlamalıyız. Hak din üzere olduğumuzu, Allah'tan başka ilahın olmadığını, Muhammed-i Mustafa'nın ümmeti olup onun yolunda gitmemiz gerektiğini ve İbrahim Aleyhisselam gibi hakka meyledip batıldan yüz çeviren ve her türlü şeyin karşısında Allah'a kendisini teslim edip de kimseden korkmayan, çekinmeyen insanlar olmalıyız. Biz böyle Müslümanlar olsak o zaman izzet ve şeref bizim. İnsanın eceli değişmez. Vefatı nerede olacaksa orada olacak. O değişmez de işte onların karşısında insan rezil rüsva olur. Perişan olur. Halbuki şey yapsa efendim bu kuvvette olsa, bu çalışmada olsa belki zaten oralarda kafir kalmazdı. Bu itikatta insanlar oralarda olsaydı ya sen benim yanımda bu has itikat varken bu batıl yolda nasıl duruyorsun diye esaslarını öğretmeyi becerememişiz. 7 asır Bulgarlara öğretememişiz. Onun cezasını çekiyoruz. Halbuki bizim asıl işimiz oydu. Müslümanın asıl vazifesi Allah'ın dinine yardım etmektir. Allah'ın dinini başkalarına yaymaktır. Din için çalışmaktır. Biz dünya için çalışmaya yönelmişiz. Para kazanmaya, zevke, sefaya, efendim rahata, ticarete, kazanca yönelmişiz. Ondan sonra فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Eğer senin anan, baban, karın, kızın, efendim ticaretin, köşkün, sarayın, bahçen, evin, dükkanın sana daha kıymetliyse, daha önde görünüyorsa, sen ona meyletmişsen o zaman başına gelecekleri bekle diyor Tevbe suresinde 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazretleri. Yani Allah onların cezası olarak Müslümanlara bunları veriyor. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin cezası nasıl geliyor? İşte bakın ibret alın. Bak bu boğazda efendim sadrazamın arazisini almışlar. Amerikalılar şey yapmak için bir kolej kuracağız diye. Padişah onu sattı diye sadrazama darılmış. Tam Rumeli'nin yanında orayı alıyorlar. Fatih İstanbul'u buradan fethetmişti. Biz de İstanbul'u buradan tekrar Müslümanların elinden koparacağız diye. Bugün Hristiyan ülkelerindeki mülklerin, arazilerin büyük çoğunluğu kilisenin malıdır. Çünkü adam ihtiyarladı mı efendim sevap kazanayım diye ona artık cennette ne vaat ediyor, ne yapıyorsa parasını, malını, mülkünü getiriyor. Efendim çoluğu çocuğu yoksa zaten çok çoluk çocuk sahibi olmuyorlar onlar. Efendim getiriyor kiliseye veriyor. Büyük imkanları var. Onlarla geliyorlar İslam diyarlarında kilise kuruyorlar, okul kuruyorlar. Efendim Müslümanlar çalışmıyor tabii. Ondan sonra başına milletimizin çeşitli yerlerde çeşitli sıkıntılar geliyor. Rabbimiz bizi o İbrahim Aleyhisselam'ın kahramanlığında eylesin. Peygamber Efendimiz'e indirilen ahkama uyup has halis din ile ve kelime-i şehadetin gösterdiği tevhid akidesi üzere ve fıtrat dini üzere Müslümanlığımızı yaşamayı nasip etsin. Bir insan niye sabah bu akşam bunu söylüyor? Hatırlatıyor kendisine. Her sabah, her akşam benim bu olmam lazım, bu kafada insan olmam lazım diye hatırlatıyor. Ticaretini ona göre yapacak, o günkü faaliyetlerini ona göre yapacak, konuşmasını ona göre yapacak, çalışmasını ona göre yapacak. Bunu sabahleyin boşuna söylemiyor. Gününü ona göre tanzim etsin diye söylüyor. Rabbimiz böyle sabaha böyle giren ve gününü bu söylediği sözlerin ışığında geçiren kimselerden eylesin. Bir de şeyi söyleyeyim. Hocamız rahmetullahi aleyh sabahları akşamları okuyalım diye bir dua kitabı meydana getirmiş. Sabahları biz burada okuyoruz. Orada hatırlayacak okuyan kardeşlerimiz Asbahna ala fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve ala dini nebina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ibna İbrahim'e aleyhissalatu vesselam diye bu duayı hocamız eklemiş yani onu ihmal etmemiş. Sabahları o bizim evrad-ı şerifemizi okuyan kardeşlerimiz bu duayı da okumuş oluyorlar. Hanifem Müslüme ve makane minel müşrikin ilavesinde kendileri yapabilirler.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan

bir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz, dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece, duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamber Efendimiz, insanlardan bir kısım insanlar vardır ki hayrın anahtarlarıdır ve şerrin kilitleridir. Yani var oldukça hayırlar onların vasıtasıyla yapılır, şerlerin önüne set çekilir onlar vasıtasıyla. O varken şerler çıkamaz ortaya. Şerri set eder. Bazı insanlar böyledir. Buna mukabil bazı başka insanlar da vardır ki şerrin anahtarıdır, hayrı tıkayıcıdır. Var oldukça şerri işlerler, şerrin kapısını açarlar, fitne fesat yayarlar ortalığa, hayrı da tıkarlar. Kendisi hayır yapmadığı gibi tıkaç olur önüne hayrın yapılmasına. Allah onu böyle yaratmış, berikisini de böyle yaratmış. Efendimiz buyuruyor ki فَتُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيَنْ خَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ. Eline hayrın anahtarları verdiği adamlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Eline şerrin anahtarlarını verdiği insanlara da ne yazık buyuruyor. Biz kendimize bakacağız, hayra mı yarıyoruz, şerre mi yarıyoruz? Şimdi öyle insanlar var ki parası yok, pulu yok. Bizim mahallede bildiğim öyle arkadaşlar vardı, kimseler vardı. Civa gibi yerinde duramaz. Oraya koşar, oraya koşar, bakarsın hiç yoktan bir cami yaptırmış bir yere. Parası yok ama cevi var. Gidiyor, geliyor, konuşuyor, yalvarıyor, yakarıyor, koparıyor işi, bir cami yaptırıyor. Hadi öbür tarafta bilmem ne yaptırıyor. Hadi öbür tarafta başka bir iş yaptırıyor. Her gün bir işte ve hakikaten de başarıyor. Elhamdülillah işte bilmem hanın altında bir cami açtırdık hocam. Maşallah iyi yapmışsınız, Allah razı olsun. Hocam filanca mahallede işte şöyle bir şey var, bir Kur'an kursu yaptık. Maşallah. İşte filanca yerde bir kapatılmış cami vardı, onu açtık. Maşallah. Böyle. Yani para olması da lazım değil. İnsan aşkı oldu mu böyle şeyler yapabiliyor. Bazı insanlar da var, yapılmış hayrı söndürüyor. Hayır yapılmış, çalışıp duruyor. Geliyor bir çomak sokuyor. Tekere bir çomak sokuyor. Çatır çutur kırıyor. Motorun bir yerine bir şey yapıyor, durduruyor gibi. Ne mutlu hayır yapanlara, o ölecek, hayır görecek. Ne mutlu şer işleyenlere, fesat çıkartanlara. Onlar da bu dünyada ettiklerinin cezasını, belasını ahirette görecekler. Biz dikkat edelim ki yaptığımız işlerimiz, kaprislerimiz, inatlarımız şerre vasıta olmasın.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19'u dinlediniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat,

Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel indi, ummanlara dal indi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliyim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Bol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Bol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Özellikle gebelik sırasında anne depresyondaysa ister istemez hani vücudundaki hormonların dengesi değişmiş, etkilenmiş, kortizon seviyeleri değişmiş oluyor. Kendine öz bakımı farklılaşıyor. Diyetine dikkat etmesi, beslenmesine dikkat etmesi, uykusuna dikkat etmesi. Tüm bunlar kümülatif bir etki, yani toplam bir etki. Hani bardağa düşen damlalar gibi düşünelim. Bunlarda olan dezavantaj durumlar anne karnındaki bebeğin gelişimini, nörokognitif gelişimini, bilişsel gelişimini, tam direkt zeka diyemesek bile gelişimini sekteye uğratmış oluyor. Bir parça gerilik sağlamış oluyor yaşıtlarına göre. O nedenle gebelik depresyonunun da anne karnındayken bebeğin etkilenmemesi açısından tedavisi önemli. Genellikle burada hekimler açısından şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle teşhis doğru, en doğru teşhisin konulması. Çünkü burada bir şekilde ilaç tedavisi veya yatarak tedavi veya parlak ışık tedavisi veya uyku yoksunluğu tedavisi veya psikoterapiler gündeme gelecek. Hangi tedavi hangi hasta için daha uygun, bunun belirlenmesi gerekiyor. Tedavi belirlendiği zaman da tabii ortada bir hem anne söz konusu hem bir bebek söz konusu. Çünkü bebeği anne emzirecek veya emzirmeyecek. Bunun kararı var. Emzirecekse anne sütüne geçen ilaçlar, bütün ilaçlar kısmen geçiyor. Nispeten güvenli dediğimiz ilaçlar var. Anne sütüne geçse de kullanılabilir dediğimiz ilaçlar var. Veya kesinlikle emzirmenin bırakılmasını gerektiren ilaçlar var. Bu konuda mutlaka yani hekim tarafından anne babanın çok iyi bir şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve bu kararı müşterek olarak katılması çok önemli. Çünkü burada bu hekimin tek başına verebileceği bir karar değil. Hekim riskleri, zararları, ilacın yararını, ilaç kullanmamanın riskini veya kullanmanın riskini çok net bir şekilde anlatmalı. Anne babayı bilgilendirmeli ve anne baba da bu tedaviyle alakalı kendilerine düşen kararı ve sorumluluğu almalı. Böyle bir süreç izlenmiş oluyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.

Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir hayra sebep olursa, onu yapan gibi sevap alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin, mümine karşı birbirine kenetlenmiş binalar gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyahat edin, sıhhat bulursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin Allah'a en sevimli olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Her kötü davranışın ardından iyi bir amel işle ki o günahı silsin. İnsanlara güzel ahlak ile davran. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir müminin dünyaya ait sıkıntılarından birini giderenin, ahirete ait bir sıkıntısını da Allah giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herkesin eli ve dili hususunda kendinden emin olduğu, güvenilir, zararsız ve dosdoğru olan tüccar, kıyamette şehitlerle beraberdir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının. Zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiştir. Onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevk etmiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanda bulunan en şerli şey, aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah, zulüm ve sıla-i rahmin koparılmasıdır. Bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin malayani şeyleri terki, İslam'ının güzelliğinden ileri gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok, efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür. Hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır. Diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar. Gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titriye titriye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun desin. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insanın. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur, yani insanın davranış tarzından belli olur.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şan.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı ikisi üstüne düşmek, nokta. Aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki evet. Travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İşte ilişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı hep bencil de. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Aa, olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsiz. Çünkü yani, sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak. Hı hı. Sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun. Atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki burada bir tehlike var. Evet. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin. Yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akla dinle, farkında ol.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkını aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim. Ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim buha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim buha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler,

Görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin. Yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Göster cemalin şem'ini, yansın oda pervaneler. Devlet değil mi aşıka, şem'ine karşı yaneler? Ol hali çok âlâ güzel, yağmaladı gönlüm evin. Pek bağlı aşkın zincirin, boşanmasın divaneler.

Mescit ile medreseyi ısmarladık zahitlere. Hakka münacat etmeye yeter bize viraneler. Ben meye tevbe etmezem, ayar elinden içmezem. Kudret eliyle sun bize dolu dolu peymaneler. Cebrü cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Sen sanma kim seni seven, senden şeha usaneler.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ebru su üzerinde boyaları yüzdürmektir aslında. Yazı yazmak değildir tabii ki. Belli formlara sokulmuş alfabetik bir şekiller silsilesi mi var? Hayır. Orada tamamen renklerin resmini yapıyoruz. Bu tabiri hiç unutmayın. Renklerin resmidir. Hatta biz Ebrucular battal Ebru'yu, yani ilk fırçadan döküldüğü gibi kalan Ebru'yu çok önemseriz. O, çünkü o anda ortaya çıkan bir zuhurattır. Daha önce var olmayan bir şeklin ilk defa ortaya çıktığı andır. Ve o an bizim için büyülü, hatta ilahi bir andır aslında. Yaratılışın ilk orada göründüğü andır. Battal Ebru'nun önemini anlatmak için şöyle diyorum. Ebru battaldır, gerisi oyun oynaştır diyorum. Çünkü ilk Ebru'yu atıyorsunuz, orada bir şey o meydana çıkıyor, yaratılıyor. Orada sizin elinizle, sizin cüz'i iradenizle o külli irade orada bir şey yaratıyor. Siz değil, bu çok keskin bir sınırdır orası. Siz değil, sizin elinizle orada bir şey oluşuyor, yaratılıyor ve o çok büyülü bir an. Ondan sonrası onun üzerinde artık böyle geller gittiler, işte taraklar, bülbül yuvaları vesaire, oynaşıyorsunuz. Ebru aslında bir kitap sanatı, kitap süsleme sanatı. Yazıların etrafını süsleyebilmek adına aslında bir tür, bu ifade hafifletici bir ifade gibi algılanmasın, renkli kağıt üretme sanatı ya da zanaati de diyebilirsiniz. Çünkü zanaatle sanat orada çok ince bir çizgide ayrışıyor Ebru'da. Eski yüzyıllardan beri bütün kadim cilt ustalarımızdan, aslında cildin bir yan dalıdır Ebru. Kitap kapaklarında cilt yan kağıdı olarak kullanılarak günümüze gelmiş. Ama özellikle 20. yüzyılın başlarında abstre soyut sanat zevkinin gelişmesiyle Türkiye'de, yani dönemin Türkiye'sine etkisiyle de, ya evet, Ebru sanatı da aslında bir levha sanatı, bir tablo sanatı olabilir. Ya burada da bazı şekiller yapılabilir deyip başlayan bir levha sanatı olma serüveni var aslında Ebru'nun. Ve daha çok çiçekli Ebru'lar üzerinde gelişerek bir levha sanatı olarak bugünlerde de hala alabildiğince hızla yapılıyor ve gelişimine devam ediyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak

0: sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent, halaktani ve ana abduk, ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel magrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak

0: ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir, bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya

0: beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike.

0: ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme cealni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım.

0: O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
3: التذلل للحق حتى بوين بك Hakka boyun bükmek. Akrabu ilel ilm ne teazzübi batıl. Batıl ile izzetlenmek, gururlanmaktansa hakka tezellül ile tevazu etmek izzete daha yakındır. İnsanı daha çabuk aciz eder. Daha güzel aciz eder. Batıl ile izzetlenmektense hakka boyun bükmek sözü olan izzet daha Allah-u Teala'yı yakındır insanlara. Ve men teazzübi bil batıl. Bir insan da batıl ile özetleniyor. Batıl ile. Parasına güveniyor, malına güveniyor, kuvvetine güveniyor, kudretine güveniyor. Bu batıl olan şeylerle kendisinde bir varlık görüyor. Cezahullahu züllen bir gayri zulmin. Allah-u Teala ona öyle bir zülletle cezalandırır ki, öyle bir zülletle cezalandırır ki, ona zulmetmiş de olmamak şartıyla yani. Zulmetmiş de yani. Onun için insan batıl olan şeylerle katiyen böbürlenemeli. Et-tesbih nısful mizan. Bir temsil olarak. Tesbih, Sübhanallah. Sübhanallah demek. Çeşit nevileri var tesbihlerin. Çeşit nevileri var. Cenab-ı Vâcibül Vücud'da Kur'an azımışan'da ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu tesbihlere devam edilmesini sabahta ve akşamda tavsiye buyurmuşlardır. İşte o tesbihlerin sevabındandır ki et-tesbih nısful mizan. İki gözle şimdi bir teraziler iki göz olmaz ya. Bu iki gözden bir gözünü Sübhanallah doldurur. Yaptığın tesbihlerle terazinin bir gözü dolmuştur. Velhamdülillah. Bir de gözü var ya, diğer bir gözü. O da elhamdülillah. Sübhanallah ve elhamdülillah. Bu ikisini söyledin mi? Terazi tamamıyla dolar. Tamamıyla dolar. Ve tekbir. Bir de Sübhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallahu ve allahu ekber diyoruz ya. Buradaki tekbir yemle ma beyne semai vel ard. Şu yer ile gök arası peki boşluk ne kadar mesafeyse bu mesafeyi bu tekbirler sevapla doldurur. Sevapla doldurur. Yemle ma beyne semai vel ard. Tesbih terazinin bir gözü. Hamid elhamdülillah ikinci gözü. Tekbir ise bütün yer ile gök arasını dolduran bir sevabı insanlara ulaştırır. Ve sav. Şimdi ikinci bir misalle, bir de oruç diyoruz ya, oruç, savuk, nısfı sabr, sabır denilen bir şey var ya, bu sabrın yarısı oruçtadır. Yani oruç tutaraktan insan sabrı alışır ve sabrı insanın genişler, çoğalır. Oruç, sabrın yarısı. Ve tuhur, abdest, nısfı iman, o da imanın yarısı. Yani abdestli insan imanın yarısını kazanmış oluyor bir abdestiyle. Bunun için abdestli insan daima hazırdır ahirete. Ecel geldiği vakitte tereddüt etmez, düşünmez. İmanı da var göksünde tamamıyla. Bu abdestli de yerinde geldi de hoş geldin, sabah geldin buyurun de onu teslim eder. Gideceği yer çünkü Allah Celle ve Ala'yıdır. Onun için tesbihten geri kalmamalı.
4: Namazlarda biz mesela

33 defa Subhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Bunu 5 vakitte diyoruz. Günde 99 defa, yüzde 5 vakitte 500 defa demek bu tesbihleri okuyoruz ama bizim mizan, teraziler küflenmiş, paslanmış, güzel işlemiyor. İşlemediği için bu 500 az geliyor bize. Onun için çokça yapmak lazım bu tesbihleri. Ne kadar çok yaparsak sermaye o kadar çok artar. Mesela bugün bana 50 lira yeter. 50 lira yeter deyip de insan işi bırakıyor mu? 100 lira yapayım diyor, 200 lira yapayım diyor, 500 lira yapayım diyor, 1000 lira yapayım diyor, 1000 oluyor, milyon olsun diyor. Doymuyor insan. Halbuki hepimiz onların bırakıp gideceğiz burada. Bırakırken hiçbirisi de arkamızdan gelecek değil. Arkamızdan bir kefene saracaklar mesela. Bu çalıştığımız dünya hayatı burada olduğu gibi kalacak. İster kaç milyon olursa olsun. Ama senin de gidecek bu tesbihlerindir. Bu tesbihlerin ne kadar çok olursa burada hiçbirisi kalmaz. Hepsi oraya seninle beraber gider. Terazine konacak onun için. Ondan dolayı ne kadar çok yapabilirseniz, sabrınız ne kadar çok olursa, orucunuz ne kadar çok olursa, efendim abdestiniz ne kadar çok olursa, daimi olursa, yerinde olursa, hep bunlar büyük büyük mükafatlardır yarın için. Hürmet ve saygı ne olursa olsun Allah'adır. Bunun mükafatı boş kalmaz yani. Hiçbir şeyin mükafatı boş kalmaz. Dünyada görülmesi de. Onun için bu ruhaniyet, hani biz görmüyoruz bu tarafa. Halbuki onlar bizimle çok alakadardır. Bizi pek iyi görürler ve bilirler. Nasıl biz sayyardan giderken aşağısını çok güzel görüyoruz. Eğer bir de mikroskop falan olsa önümüzde çok açık göreceğiz. Onlar da yukarıdan bizi çok güzel görüyorlar. Kimi de rüyayı sadıkı ile terbiye olur. Geceleri güzel rüyalar gösterirler. Rüyalarında harekatını da kendisine bildirirler. Eksiklikleri varsa bunlar senin için yanlış bir daha yapma derler. Rüyada temsilen bildirilir. İyi huylar kendisine bildirilir bunları yap gibiler de. Bu da rüyayı sadıka ile ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahyi rüyayı sadıka ile başlamıştır. Rüyayı sadıkalar kamil insanlardır, tahakkuk eder. Bizim rüyaları göremeyişimizin sebebi şeylerimizin hep noksanlığından, kendimizin noksanlığından. Ve bazı da üstazları vasıtasıyla terbiye oluruz. Çocukları okutuyorlar sırayla, öğretiyorlar. Buna elif derler, buna be derler diyerekten hocaları. Bazıları da böyle üstazlarıyla terbiye oluruz. Onun için buyurmuş ki, İnne hâzel ehlâk minallah. Şu gördüğümüz ahlaklar var ya, bunlar hep Allah-u Teala'dandır. Ve men erâdallâhu lihi hayran. Kim ki, kimden ki Allah hayır murad ediyor, hangi kulundan ki hayır murad ediyor Cenab-ı Hak, o kuluna menâhuhu kulluken hasenâ. Ona güzel ahlak işlem eder. Güzel ahlak işlem. Herkes de güzel bilsindir. Herkes Müslüman amiresi vardır. İnsanlara kendisini sevdirir, kendisi de insanları sever. Çünkü seversen severler, sevmezsen sevmezler. Bu hem seviyor hem sevdiriyor demek kendisine. Bu Allah-u Teala'nın o kula bir lütfu ihsanıdır. Sevmek ve sevilmek. Ve men erade bihi şerren. Cenab-ı Hak hayır murad etmiyorsa o kulundan menehuhu kulukan seyyâ. Ahlakın kötüsünü de ona verir. Kötü mü bir ahlak? Bir kimsenin ahlakı demek Allah onu sevmiyor. Alameti. Sevilen adamın, sevilmeyen adamın alameti bekler işte. İki tane işar. Ahlakı güzelse, herkese karşı muamelesi güzelse, bunu demek Allah seviyor. Öteki herkesten kavga gürültü ediyor, kimseyle geçinmiyor, kötü de ahlakı var, fena şey, günah şeyleri de işliyor. Demek ki Allah'ın sevmediği yok. Kıtçesini de yazın. Cümle ahlaklar Mevla'dandır. Hak Teala bir adamı severse, ona güzel ahlakı verir. Eğer bir kimseyi sevmezse ona da kötü ahlak verir. Yine bir şey de buyurmuş. Bir kimse dünyadan irad edip ahirete ruh ve can ile meylederse Allah-u Teala anı sebepsiz ve vasıtasız terbiye eder. Zühd diyorlar ya, dünyadan ahirete meyil. Kimde bu tahakkuk ederse Allah-u Teala onu üstaza ve başka kimselere vasıta kılmadan kendi Zat-ı Ecelle Alası onu terbiye eder. Terbiye eder. Yetiştirir yani. Ve rahı hakkı göster, doğru yolu göster ona. Ve ana hidayet eder. Üstaza haceti ve ihtiyacı olmaz. La yestekimü dinül abdi hatta ya'fi anillah. Bu çok dikkate değer bir sözdür. Bu çok dikkate değer. Bir kimse dininde, bir kimse dininde istikamet ve doğru olamaz. Ve her iyi ve kötüyü bilemez. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince doğruyu yanlışı ayıramaz. Kendi aklı
bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu ayıramaz. Demiş ki, dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan, çok büyük bir söz bu, dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan ahzetmese, Allah, mümin kamil olamaz. İnsanın kamil olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve hidayetine muhtaçtır. Bu tevfik ve hidayet kendisine gelmedikçe kendiliğinden insanın kamil olmasına imkan yok. Yine bunları hadislerle söylüyor. Ve fi hadis yekûnul mü'minin fi âhir zaman evvel mineşşah. Mineşşah yani. Yani mü'min âhir zamanda, mü'min ne kadar güzeldir. Âhir zamanda koyun sahibinin elinde nasıl aciz ve naçar olduğu gibi verirse yiyip götürürse gider, suyunu verirse içirir, vermezse elinden bir şey gelmez. Nasıl acizse, koyun sahibinin elinde nasıl acizse, mümin de ahir zamanda böyle aciz ve naçar olacaktır demiş. Allah sırlarımızı affetsin. Şimdi tesbih, nusul, mizan, elhamdülillah bunu dolduruyor. Tekbir yer ile gök arasını dolduruyor. Oruç sabrın yarısı, taharet de imanın yarısıdır. Usul ve abdestler. Et-tesbih lir-rical ve tasvib lin-nisa. Namazda İmam Efendi şaşırdı. Okurken arkasını getiremiyor. Bizde olur bu. O zaman yahut oturacaktı kalktı, kalkacaktı oturdu. Nasılsa. O zaman erkekler Sübhanallah. Hoca Efendi şaşırdı. Oturacaksın diye bir ihtardır bu tesbih. Ve tesbih dinlisa. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim buyuruyor. Böyle yapınız derse. Arkası size ait. Hemen eşara fi salatihi. Namazdayken bir şey işaret ediyor. Tüfhenü anhü. Mesela namaz kılıyor. Namaz kılarken sobaya odun asılacak mesela kış günü. Oradan elini diyor ki işaret ediyor. Odun kur sobaya. Böyle bir işaret. Fel yu'idha, o namazı iade etsin böyle yaparsan. O namaz namaz olmadı. Çünkü sen huzur-u Rabbül Alemin'di desin. Artık başka şeylerle meşgul olmana imkan yok. Cevaz yok. Sen ise o dünya işte de yahut kapıyı ört diyor. Soğuk geliyor kapıdan. Kapıyı ört diyor yahut aç diyor. Kapıyı aç diyor sıcak geldiyse mesela. Bu gibi işaretler hangi birisi olursa. Yahut kapı çalınır da bak bak kapı çalınıyor aç kapıyı diye bir ihtar yapar işaretle. Bunların hepsi namazı bozan şeylerdendir. Bazı müstesnaları vardır. Mesela Allah'a sebebi yangın oluyorsa, bir çocuğun ölümüne sebep olacak bir hadise varsa, o zaman işaret değil, namazı bozmak da caiz. Bundan kendini kurtarmak. Mesela benim küçük bir kardeşimin çocuğu var. Bulunduğumuz yerde bir havuz vardı. Çocuk havuza düşüvermiş. Düşüvermiş. Anası bağırıyor dışarıdan ama anasının havuza inip de çocuğunu alacak kudreti yok. Öte tarafta adam namaza durmuş demek, namaz kılıyor. Şimdi o benim namazı bitireyim de dese çocuk ne olur da? Hemen çabuk bereket, akıllı adam namazını bozduğundan gelmiş çocuğu kurtarmış. O zaman bu iade mümkün olan bir şey çünkü. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Akra. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Ya Malik'el Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız...

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize geliyor. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğim şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum zihnimde, okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum ama zamanla üstüne ekle ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o bir karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım.

0: yaptım, belki 3 ay yaptım, 1 yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsal. Yani 40 yıl ben kötümserdim, 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Hay. Yalnızım, sensiz bırakma beni. Kayboldum, yolda bırakma beni. Düştüm, bırakma ellerimi. Doğumla bebek anne karnından ayrılıp ilk nefesi çekiyor ve hayat başlıyor. Dünyada her saniyede 4 kez yaşanan bu olay, biraz daha az sayıda insanın nefesinin durmasıyla da sonlanıyor. 2 nefes arasında hayat sahibi oluyor ve bunun adına yaşam diyoruz. Başlangıcı ayrı bir şaşkınlık, son vedası ayrı bir hayret olan ömür maceramızda yaşıyor ve ölüyoruz. Her türlü canlının yaşayıp ölmesi gibi bizim de varoluş ve yok oluş hikayemiz, hayat ölüm çerçevesinde bir resim karesi gibi asılı duruyor. Tıpkı masallardaki gibi bir varmışız, bir yokmuşuz. Hayatlarımız da zaten biraz masala benzemez mi? Bizler hayal, oysa gerçek hayat sahibidir.

bu nizamı kuran yani yaşatan, öldüren ve tekrar dirilten, tabiatı bu düzenle idare eden Allah Teala, ebedi hayatla haydır. Akıl ve gerçeklik de bunu gerektirir. Kainatta her şey bir varoluş ve yok oluş sergilerken, hakkında ölüm geçerli olmayan tek varlık O'dur. O, her yönüyle tam bir hayat sahibidir. Hiçbir başlangıçta başlamaz ve hiçbir nihayetle son bulmaz. Ebedi ve ezeli hayatla kadimdir. Hayatı son bulmaz. Hay, ölmeyen, baki kalan demektir. Hay sıfatının Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı 3 ayeti kerimede Kayyum ismiyle birlikte Hayyül Kayyum şeklinde yer almıştır. Öyle bir ilah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O Hay ve Kayyum'dur ifadeleri geçer. İnsan bu ismi şerifle tek hayat sahibinin Allah olduğunu, bizim hayatlarımızın o hayat sahibinden olduğunu düşünmelidir. Bizim diri olarak vasıflandırdığımız her şey ancak onun hayat vermesiyledir. Bir bebek, bir çiçek, bir yumurta yaratılış merhalesinde birçok şart, zaman, çevre ve mekanizmaya muhtaçtır. Oysa ki o bu tip şart ve sınırlamalardan münezzehtir. El-Hay olan Rabbimiz hayatı şu an durdurmayı dilese dünya, güneş, ay hepsi bir anda duruverir. Nefesimiz, havamız, toprağımız, suyumuz, neyimiz bizim ki?

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer.

0: meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: ...1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hadis alimi İmam Buhari'nin yetişmesine katkı sağlayan, ilmi çalışmalarını şekillendiren, dönemin özelliklerini ve Buhari'nin yaşadığı devirde olaylar karşısındaki tutumunu aktaracağımız bir bölümle birlikteyiz. Hadis ilmi denilince akla ilk gelen alimlerden biri şüphesiz İmam Buhari. Kendisi daha hayattayken büyük ilgi görmüştür. Her insan gibi o da yaşadığı dönemin etkileri altında ilmi faaliyetlerde bulunmuş, düşünmüş ve yazmıştır. Onu iyi tanımak ve anlamak için öncelikle yetiştiği çevreyi ve dönemini iyi bilmek gerekiyor. Buhari, Hicri 3, Miladi 9. yüzyılda İslam

İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Onun yetiştiği çevreyi tanımak için yaşadığı zamanın siyasal ve fikri yapısına ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Sevgili dinleyenler, İmam Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasal yapısının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, iktidarda bulunan 10 halifenin dönemine şahitlik etmiştir. Abbasiler, batıda Endülüs'ten, doğuda Çin'e kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuşlardı. Aynı dönemlerde bazı bölgelerde özerk diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi İmam Buhari'nin yaşadığı bölgede Horasan'da kurulan ve Nişabur'u başkent yapan Tahiriler Devleti'dir. Buhari'nin doğduğu şehir olan Buhara, Maveraünnehir bölgesinin en büyük şehirlerindendi. Emevilerin meşhur komutanlarından Kuteybe bin Müslim, 706 ila 709 yıllar arasındaki seferleriyle sonunda buradaki mukavemeti kırdı ve hakimiyeti tekrar sağladı. Horasan valisi de olan Kuteybe, Buhara'ya camiler yaptırmış ve buralarda zamanla ilim halkaları oluşmuştur. Bu dönemde inşa edilen Kuteybe Camii de İslam tarihinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmiş, burada pek çok İslam alimi yetişmiştir. Çok sayıda alim, fakih, muhaddis ve zahit yetiştiren Buhara, daha çok hadis ilmiyle ön plana çıkmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi de Buhari'nin yaşadığı dönemin fikri yapısına bakalım. Bir ilim ve fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği ve ilmi fikri birikimini kazandığı sosyal ve kültürel coğrafyası bilinmeden görüşleri ve faaliyetleri sağlıklı bir şekilde anlaşılmaz. Bu nedenle ilk olarak bu fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği sosyal ve kültürel coğrafyayı anlamaya çalışalım. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren başlayan fetih hareketleri Abbasiler döneminde de devam ederek İslam devletinin sınırları oldukça genişledi. Değişik dil, inanç ve kültüre mensup toplumların İslam sınırları içerisinde yaşamaları sağlandı. Geniş bir coğrafyaya yayılmanın da etkisiyle bu dönemlerde pek çok fikir akımı da ortaya çıktı. Gerek Emeviler döneminde ve gerekse Abbasiler döneminde başta fıkıh ve hadis olmak üzere pek çok alanda önemli alimler yetişti ve her bir alanda ilk temel eserler bu dönemde ortaya kondu. Emeviler döneminde resmen başlatılan hadis tedvin yani kitap haline getirme çalışmaları Abbasiler döneminde ise zirveye çıktı. İmam Buhari gerek El-Camiü's Sahih'te oluşturduğu bazı bölümler ve gerek diğer eserleriyle kendi dönemindeki ilim ve fikir hareketlerini iyi takip ettiğini ispat etmekle kalmamış, bizzat fikirleri gündem oluşturmuş ve kendisinden sonraki ilmi fikri gelişmeleri de etkilemeyi başarmıştır. İmam Buhari'nin yaşadığı 3. asır, hadis ve kelam ilimlerinde olduğu gibi, fıkıh ilmi içinde olgunluk ve altın çağı olarak kabul ediliyor. Sadece dini ilimlerde değil, felsefe, tıp, matematik, astronomi, kimya gibi ilimlerde de bu dönemde büyük gelişmeler oldu. Önceki medeniyetlere ait kitapların Arapçaya çevrilmeye başlaması da bu döneme rastlıyor. Hadis, tefsir, fıkıh, siyer gibi dini ilimler alanının en önemli kaynaklarının büyük bir çoğunluğu yine bu dönemde yazıldı. Abbasiler döneminde devlet sahip olduğu geniş topraklarla çok farklı kültürlerden insanları bünyesine katmıştı. Bu farklı milletlerin mirasının etkisiyle çok renkli yeni bir İslam kültür ve medeniyeti doğdu. İşte Buhari de bu ortamda dünyaya geldi ve yaşadı.
Memun gibi bazı halifelerin felsefi düşünceye ilgileri ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmalar yapıldığı Beytül Hikme gibi kurumların inşa edilmesi de bu kültürel zenginliği besliyordu. İşte bu zeminde çok bereketli bir fikir ve düşünce dünyası ortaya çıkmıştır değerli dinleyenler. Buhari'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise İslami ilimler oluşum süreçlerini tamamlamıştı. Fıkhi ve

itikadi mezhepler büyük oranda oluşmuştu. Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii gibi fıkıh önderleri Buhari'den önce yaşamış ve fıkıh sistemlerini kurmuşlardı. Yine Ahmet bin Hanbel de onun çağdaşı ve ehli hadisin imamı olarak tarihteki rolünü almıştı. Değerli dinleyiciler, Buhari'nin zamanında yaşadığı bölge olan Horasan, Nişabur, Buhara, Semerkant, Merv gibi şehirleriyle önemli hadis alimlerinin yaşadığı bir bölgeydi. Buhara, tarih boyunca farklı düşüncelere ev sahipliği yapan önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu merkezde birçok değişik fikri hareketler de boy göstermiştir. Ancak burada öne çıkan ilim dalı hadistir diyebiliriz. Söz konusu tespit, Kütüb-i Sitte yazarlarının ait oldukları coğrafyaya bakıldığında açıkça görülmekte. Nitekim bu duruma bağlı olarak Horasan ve Maveraünnehir bölgesi bu dönemde Sünni İslam anlayışının kalesi olarak görülüyordu değerli dinleyenler. Buhari'nin sonradan gittiği Hicaz ise sünnetin merkezi, yani Darü's-Sünne olarak anıla gelmiştir. Burası diğer bölgelerden farklı olarak felsefi, dini, fikri tartışmalardan çok daha uzaktı. Onun ilim aldığı diğer bir merkez olan Irak ise çok sayıda fikir akımının doğduğu veya geliştiği bir merkez görünümündeydi ve oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Nitekim isnat, yani sözü söyleyen ilk kaynağa kadar ulaştırmak dahil birçok hadis ilmi burada gelişmiştir. Buhari, Bağdat'a geldiğinde başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere çok sayıda hadis aliminden ders almış ve bu onun ilmi ve fikri gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İmam Buhari hayatı boyunca ehli hadisin ilim ve fikir anlayışına uymayan görüşleri savunan hareketlerden uzak durmuş, onlardan güvenirliğine ve doğruluğuna kanaat getirdiklerindense çok sayıda hadis nakletmiştir.

Buhari, siyasi ve sosyal çalkantıların en yoğun yaşandığı, ilmi ve fikri tartışmalarının zirve noktasına ulaştığı bir dönem ve çevrede yaşamıştır. Her alim gibi görüşlerinin oluşumunda dönemin ilmi ve fikri hareketlerinden ve tartışmalarından etkilenmiştir. Genellikle hadisçiliğiyle şöhret bulan İmam Buhari, fıkhi ve itikadi görüşleriyle de ilgi ve kabul görmüştür. Yaşadığı dönemde İslam toplumuna yön verdiği, fikir ve görüşleriyle aydınlattığı gibi, günümüze kadar İslam dünyasını yüzyıllardır etkileyen isimlerden biri olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, aroma deyince aklımıza ne geliyor? Güzel koku geliyor, değil mi? Güzel koku. Ancak sadece koku aromayı tarif etmez. Aroma tatla beraber, tat ve koku birlikte aromayı oluşturur. Nitekim burnunuz tıkalı olursa yediğiniz, içtiğiniz gıdaların tadını da tam alamazsınız. Çünkü beynimize tatla koku birlikte değerlendirilir. Aromalar için diyoruz ki koku veya tat vermek ya da gıdaların sahip olduğu koku veya tadı kuvvetlendirmek ya da değiştirmek amacıyla gıdalara ilave edilen ürünlerdir. Peki hangi gıdalara katılıyor? Hazır gıdaların neredeyse tamamına yakınında aromalar kullanılmaktadır. Aromaların E numarası yoktur. Çünkü bunlar bir gıda içeriği olarak değerlendirilmektedir. Bir şeker gibi, bir jelatin gibi, bir protein gibi, gıda içeriği gibi değerlendirilir ve bunların E numarası yoktur. Ayrıca aromalar tek bir molekül olmayabilir. Bazı aromalar onlarca molekülün bir araya gelmesiyle oluşan ürünlerdir. Gıda etiketlerine bakacak olursak aroma yazar, doğal aroma yazar, doğala özdeş aroma yazar. Nedir bunlar arasındaki farklar? Efendim, aromaları üçe ayırıyoruz. Birincisi doğal aromalar. Bunlar bitkilerden, sebzelerden özüt almak suretiyle elde edilen aromalardır. Doğal aromalardır. Bir de doğala özdeş aromalar var. Bunlar da doğal olarak elde edilen aromalarla molekül olarak aynı formüle sahip olan ancak laboratuvar ortamında üretilen aromalardır. Sentetik aromalar ise bunlar doğal olarak karşılığı yoktur. Direkt laboratuvarda sentetik olarak üretilirler.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd.
2: Biz müminleriz, Allah'ın sevdiği kullarız. Ama dünya üzerinde bizden çok daha üstün başarı sergileyen gayrimüslim milletler var. Kıskanıyorum. Japonya'nın o gelişmesi, o üretimi, o üretimdeki canlılığı, efendim üretimi geliştirmek, güzelleştirmek için fikirlerin çalışması, buluşların yapılması çok önemli. 4000 tane buluş teklif ediyor fabrikanın şeyine, efendim ne kadar geliştiğini ve efendim elemanların her birisi işin gelişmesi için bir yeni teklifte bulunuyor ve bu 4000 adedi buluyor. Bizde 4 tane bir yeni teklif yapılmıyorsa ayıptır, günahtır. Yani bir işi, yani bizim kafamız mı eksik, gönlümüz mü nedir, yani biz bir buluş yapamaz mıyız? Ben oturduğum yerden edebiyat fakültesi mezunu bir insan olarak, efendim pencerelerin şekli, kapıların formu, efendim bilmem nenin nasıl olması gerektiği konusunda icatlar peşindeyim. Vaktim olsa oturacağım, cetvelle çizeceğim. Bence bu direklerin böyle, köşeler böyle olmaz. Neden? Birisi çarparsa bir çocuk burada, kafası yarılır. Karpuz gibi ikiye ayrılır kafası. Nasıl olacak? Yuvarlak olacak. Hafif yuvarlatılmış olacak. Bu önemli bir şey. Yani kafasını, Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, tefekkürü geliştirmesi lazım bir Müslümanın. La ibadete ket tefekkür. Düşünmek gibi kıymetli, sevaplı ibadet olmaz buyuruyor. Düşünen insan olacağız, geliştiren insan olacağız, problemleri çözen insan olacağız, yenilikler ortaya koyan insan olacağız. Ben kardeşlerime dedim ki yeni icat edin, onu iman edelim, yeni olsun yani. Niye başkasını takip ediyoruz? Otururuz, daha güzelini yaparız, düşünelim. Ama daha güzelini yapmak için mevcudu bilmek gerekir. İlmin ilk şartı budur. Yani mevcudu bileceksiniz, ondan sonra mevcudu aşacaksınız. Çünkü sizin aylarca, yıllarca uğraşacağınız şeyi birisi uğraşmıştır da çözmüştür. Onun için Amerika'nın demir perde olduğu zaman Rusya'daki buluşları iyi takip edememesinden, efendim araştırma geliştirme masraflarında çok büyük kayıplar yaptığını yazıyordu bir kitap. Çünkü aynı konuyu Ruslar da incelemiş ve çözmüş. Amerika ondan habersiz o konunun çözümü için ne kadar masraf yapmış, sene harcamış. Onun için teknolojik casusluk, efendim teknolojik istihbarat, bilimsel istihbarat önemlidir. Yeni şeyler bulanlar bilgisini saklarlar. Karşı tarafta onu çalmak için allem eder, kallem eder, uğraşır, didinir.

0: hakkını çalmaya çalışır. Neden? Zahmetten kurtulmak için. Bir Japon efendim öğrencisi Almanya'daki bir fotoğraf firmasının çeşitli bölümlerinde çalışıyor. Sonra işini bitirdiği zaman Japonya'ya dönüyor. Japonya'da o çalıştığı firmanın aynı inşa edilmiş o fabrikanın başına getiriliyor. Çünkü çalıştığı bölümlerin fotoğraflarını çekmiş, Japonya'ya aktarmış. Efendim o bölümler aynen inşa edilmiş Japonya'da. Japonya'ya geldiği zaman o Almanya'daki o fotoğraf firması o hale gelinceye kadar neler çekmiştir. Hazır olarak hemen yüksek seviyede fotoğrafçılık yapmaya başlıyor. Tabii ondan sonra da geliştiriyorlar. Yani yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İmalatçı, fabrikatör Charles'tan dinlemiştim. Bizim diyor fabrikamızda bir problem vardı. İmalatı aksatıyordu. Onun çözümünü bilmiyorduk. Almanya'da aynı cins veya Avrupa'nın bir başka şehrinde aynı cins imalat yapan bir fabrikaya gittim diyor. O benim problemli bölümüm orada gizli bölüm diyor. Oraya beni sokmadılar diyor. Yani tam püf noktası böyle olan noktaya yasak kısım fabrikaya oraya sokmadılar. Ama ben oradaki konstrüksiyonda bir şeyin nasıl yapıldığını anladım diyor. Biz başka türlü yapıyorduk. O şöyle yapmış. Böyle cihazların, depoların vesairenin duruşundan, gelişinden, gidişinden, ham malzemenin geliş yeriyle çıkış yerinin farkından anladım meseleyi diyor. Problemi çözdüm diyor bir bakışta. Gittim diyor. Hallettim diyor. Radyo evinin karton piyerlerini yapmayı bir Karadenizli kardeşimiz ihaleyi kazanmış. Alçı karton piyerler yapılacak. Şu kenarlardaki desenli alçı kısımlar yapılacak. Bidonla alçıyı karıyoruz diyor. Yerine uygulayacağımız zamana kadar donuyor diyor. Çözemedik diyor. Çuvallarla alçı ziyan ettik diyor. Meseleyi çözemedik diyor. Onun üzerine gitmiş bir bu işin ustası gayrimüslimi parayla tutmuş. Onun başında da Şahin gibi oturmuş. Bakalım bu problemi nasıl çözecek? Yani alçının ani donmasını engelleyip oraya uygulanmasını sağlayacak kadar zamanı nasıl kazanıyor? Bu işi nasıl uyguluyor diye. Bir gün çalıştırmış o adamı, ondan sonra işine son vermiş. Çünkü problemi çözmüş. Anlamış. Nasıl o işi uyguladığını anlamış. Evet. Yani araştırma ve geliştirmenizi teşvik için bu sözleri söylemiş oluyorum. Japonya'dan bizim aşağı kalmamamız lazım muhterem kardeşlerim. Efendim putperest bir kavim, müşrik bir kavim ama hırsla çalışıyorlar. Ve Allah da sa'i kanununa göre çalışmalarının sonucunu veriyor. Batı Almanya'nın gelişmesi, Yahudiler kendilerine düşman, Yahudileri destekleyen Amerika, İngiltere, Fransa kendisine düşman, efendim Avrupa devletlerinin çoğu eskiden beri onun hasmı, o kadar hasmın karşısında vura kıra Almanya bugün Doğu Almanya'yı kurtardığı gibi şeyi de sürüklüyor. Efendim Avrupa Birliği'ni de, Avrupa topluluğunu da sürüklüyor. Düşmanlarının muhalefetlerine rağmen efendim Amerika gibi, efendim Rusya gibi, Çin gibi büyük bir devlet olma dinamizmini gösteriyor. Yani o hızla çalışıyor. Çok utanıyorum. Yani bizim Almanya'dan ve Japonya'dan geri kalmamızı fevkalade utanç verici bir durum olarak görüyorum. Çünkü biz de Osmanlı Devleti Aliyesi'nin evlatlarıyız. Yani niye biz Osmanlı Devleti Aliyesi'ni bu Batı Almanya'nın şimdiki çalışması gibi efendim yeniden kurtarma çalışmasına girişmemişiz? İşte ihtiyaç olduğu Makedonya'dan, efendim Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Kafkasya'dan, Suriye'den, Irak'tan, efendim Küveyt'ten görülüyor. Yani 23'ten sonra bu gibi meselelerle ilgilenmemiştir. Gözümüzün önünde 12 aday Yunanlılara verilmiştir, yendiğimiz Yunanlılara. Efendim Bulgaristan'la ilgilenilmemiştir. Yunanistan'a buğday yardımı yapılmıştır da Batı Trakya desteklenmemiştir. Kafkasya ihmal edilmiştir. Kafkasya'dan Türkiye'ye kaçanlar geriye oraya iade edilmiştir İnönü zamanında. Köprünün öbür tarafından geçer geçmez onlar bu tarafta yalvarmışlardır. Bunlar o tarafa geçince bizi öldürecekler. Siz öldürün demişlerdir. Hayır, öbür tarafa geçer geçmez Rus askerleri hiç başka bir şey yapmadan takır takır orada teslim edenlerin gözü önünde o mültecileri öldürmüşlerdir. Ne Nahçıvan hakkında bilgisi vardır yöneticilerin, ne Azerbaycan'ın yapısını bilirler, ne Kafkasya'yı bilirler. İtiraf ediyorum ki ben de Kuzey Ossetya, Güney Ossetya vesaire gibi Çeçen, İngüç vesaire gibi şeylerin Kafkasya'daki önemini vesaireyi son olaylardan sonra tanıdım. Sancak, Kosova, Makedonya vesaire gibi şeyleri son olaylarda öğrendim. Yani bizim Japonya'dan ve Almanya'dan ne eksikliğimiz vardı? Vefasız bir millet miyiz biz? Duygusuz bir millet miyiz? Korkak bir millet miyiz? Aptal bir millet miyiz? Aptal bir ümmet miyiz? Nedir bizim kusurumuz ki biz Japonya gibi Amerika'nın karşısında mutlak bir teslim oluşla, tamam iki tane atom bombası Hiroşima ve Nagasaki'de atıldıktan sonra kayıtsız şartsız teslim olmuş bir Japonya'dan ve Fransa, Rusya, Amerika, İngiltere tarafından toprakları istila edilmiş bir Batı Almanya'dan daha geri mi bir topluluktuk biz? Hangi şeyimiz eksikti ki onlar bu başarıyı bugünlerde aradan bu geçen zaman sahasında sağladılar da biz sağlayamadık. Bizim Almanya'dan, Japonya'dan eksik tarafımız yoktur. Bizim rakibimiz Japonya'dır, Almanya'dır, Amerika'dır. Bizim onlarla yarışmamız lazım. Bizim onlarla efendim güreşmemiz lazım. Bizim onlarla olimpiyat mücadelesine girmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Onun için vazifeniz çok büyük. Biz Dünya Kupası'nda birincilik için mücadele verme durumundayız. Sizler de bu mücadelenin efendim elemanlarısınız bulunduğunuz beldelerde. Sıradan insanlar değilsiniz. Biz dünyadaki birincilik için çalışmaya başlamalıyız. Bu şuurla çalışın. Allah-u Teala Hazretleri muvaffakiyet ihsan eylesin. Birinci olmayı ihsan eylesin. Çünkü İslam birinci dindir. Çünkü Müslümanlar Allah'ın en sevgili kullarıdır. Çünkü birincilik Allah'ın mümin kullarına layıktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kafirun Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Kafirun Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 6 ayetten oluşmaktadır. İlk ayeti kafirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Sureye şirk ve nifaktan uzaklaştırılan anlamında mukaşkışe de denilir. Ayrıca İhlas ve Kafirun surelerinin ikisine iki ihlas anlamında İhlaseyn, şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında mukaşkışeteyn de denilmiştir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Müşrikler Peygamber Efendimiz'e cazip teklifler yapmışlar. Ona başkanlık vermeyi, birer yıl dönüşümlü olarak putlara tapmayı ve Allah'a ibadet etmeyi teklif etmişlerdi. Bunun üzerine içeriğinde taviz ve uzlaşmanın kesinlikle reddedildiği Kafirun suresi indi. Bundan sonra ümitlerini kaybeden kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına sert davranmaya, eziyet vermeye başladılar. Kafirun suresinde kafirler karşısında kararlılıkla duruş, taviz vermemek ve inanca, ibadetlere sağlam bağlılık anlatılmaktadır. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Ayetiyle sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Önceki programımızda Tebük Seferi konusuna başlamıştık. Bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çöl Araplarından bazılarının sefere katılmamak için izin istemeleri. İçlerinde Beni Gıfarlardan Hufaf bin İma gibi bazı kişilerde bulunan Bedevi Araplardan 82 kişi, Tebük seferine çıkmamak için özür dilediler ve izin istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, sefer hazırlıklarıyla uğraştığı günlerden birinde, Beni Salimlerden münafık Cet bin Kays'a, "Ey Cet, bu yıl Beni Asfarlarla savaşmaya bizimle birlikte sen de gitsen olmaz mı?" diye sormuştu. Cet, "Ya Resulallah, bana izin ver de beni fitneye düşürme, günaha sokma." Cet'in oğlu Abdullah ise sağlam imanlı bir Müslümandı. Babasının yanına varıp ona, "Sen Resulullah Aleyhisselam'ın sözünü niçin reddettin? Vallahi Beni Selimeler içinde savaşa gidecek veya gideceklere binit sağlayacak senden daha zengin bir kimse yoktur." dedi. Cet, "Ey oğulcuğum, şu yıllarda sıcaklarda zorluklar ve güçlükler içinde Beni Asfarların üzerlerine yürümek benim neyime gerek? Vallahi ben Beni Asfarların korkusundan emin de bulunmuyorum. Ben evimde oturacağım, sen git de onlarla savaş. Vallahi oğulcuğum, ben zamanın başa ne felaketler getireceğini bilirim." dedi ve oğluna ağır laflar söyledi. Bunun üzerine Abdullah, "Hayır, vallahi senin bu tutum ve davranışın münafıklıktan başka bir şey değildir. Vallahi senin hakkında Resulullah'a Kur'an ayetleri inecek ve o da onu okuyacaktır." dedi. Cet bin Kays kızdı. Ayakkabısını kaldırıp Abdullah'ın yüzüne çarptı. Abdullah ona hiçbir şey söylemeden geri döndü. Cet de sıçrayıp ayağa kalktı. Kavminin yanına vardı. Cebbar bin Sahr'la Beni Selimelerden bazı kişilere, "Ey Selime oğulları! Şu sıcakta sakın gazaya çıkmayınız." dedi. Cet bin Kays ve diğer münafıklar hakkında inen ayetlerde şöyle buyuruldu. "Onlardan kimi de bana izin ver de beni fitneye düşürme diyor. Haberin olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüş bulunuyorlar. Cehennemse o kafirleri herhalde ve herhalde çepeçevre kuşatıcıdır. Allah'ın Resulüne muhalefet için gazadan geri kalan münafıklar, yurtlarından çıkmayıp oturmalarıyla ferahlandılar. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar ve bu sıcakta gazaya çıkmayınız dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır, anlayabilselerdi. Artık onlar kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Bu ayetler inince, Abdullah bin Cet, babasının yanına tekrar vardı ve, "Ben senin hakkında Resulullah'a Kur'an ayetleri inecek, o da onları Müslümanlara okuyacaktır diye söylememiş miydim? İşte dediğim çıktı," dedi. Cet, "Sus ey alçak, vallahi ben seni hiçbir zaman yararlandırıcı olarak yararlandırmadım."

0: yalanlandırmayacağım. Vallahi sen bana Muhammed'den daha katı düşmansın dedi. Medine'de vekil bırakılanlar ve Hazreti Ali'nin Ehl-i Beyt vekilliği. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'de yerine Muhammed bin Mesleme'yi vekil bıraktı. Siba bin Urfuta'yı vekil bıraktığı da rivayet edilir. Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Seniyetül Veda'ya kadar gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Burada Medine'de ya ben oturacağım kalacağım ya da sen oturacak kalacaksın" buyurdu. Her iki ev halkının işleriyle meşgul olmak üzere Medine'de bırakınca Hazreti Ali ağlayarak, "Ya Resulallah, beni çocuklar ve kadınlar içinde vekil mi bırakıyorsun?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bana göre sen, Musa'ya göre Harun gibi olmaya razı olmaz mısın? Şu kadar ki, benden sonra peygamber yoktur" buyurdu. Hazreti Ali hemen geri dönüp öyle hızlı yürüdü ki, ayaklarının kaldırdığı tozların havaya yükseldiği görüldü. İslam ordugahı ve ordu mevcudu. Peygamberimiz Aleyhisselam sefer hazırlığına girişti. Seniyetül Veda'da ordugah kurdu. Hazreti Ebubekir'i ordugahta namaz kıldırmakla görevlendirdi. Tebük seferi için toplanan Müslümanlar divan defterine sığmayacak kadar çoktu. Er at sayısı 30 bindi. 10 bin at, 12 bin veya 15 bin deve bulunuyordu. Tebük Süvari Birliği'nin askeri düzeni. Talha bin Ubeydullah sağ kol kumandanlığına, Abdurrahman bin Af sol kol kumandanlığına tayin olundu. Seniyetül Veda karargahından Tebük'e doğru hareket edileceği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam sancaklar ve bayraklar bağladı. En büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, en büyük bayrağı da Zübeyir bin Avvam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazretçilerin sancağını Ebu Dücani'ye veya Hubab bin Münzir'e verdi. Beni Malik bin Necar'ların bayrağını Umare bin Hazm'a vermişti. Zeyd bin Sabit'i görünce bayrağı Umare'den alıp ona verdi. Umare bin Hazm, "Ya Resulallah, belki de bana kızmışsındır" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır, vallahi kızmadım. Fakat Kur'an'ı siz de tercih ediniz. O Kur'an'ı senden daha çok ezberlemiştir. Ezberinde Kur'an çok olan, burnu kesik zenci köle de olsa tercih olunur" buyurdu. Kur'an'ı daha çok ezberlemiş bulunanlara bayraklarını taşıtmalarını Evs ve Hazreç kabilelerine de emretti. Bunun üzerine Beni Amr bin Afların bayrağını Ebu Zeyd, Beni Selimelerin bayrağını da Muaz bin Cebel taşıdı. Ensardan her oymağın, Araplardan her kabilenin birer sancak ve bayrak edinmelerini emr, süvarilere yanlarında yedek ayakkabı bulundurmalarında tavsiye etti. Ebu Katade'ye de ıbrık ve küçük su tulumunu iyi koru buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akran, yol arkadaşım.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Akra FM'de çıktığımız Erenler Kervanı'nın bugünkü durağı İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemalettin, künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelir, 1745 senesinde ise İstanbul'da vefat eder. Kabri şerifi, bon kapanına inen caddeyle Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanında yer almaktadır. Mehmet Emin Efendi, ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 yılında İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yegdes Cüryani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat, yani yazı sanatını Yedi Kuleli Hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibiydi değerli dinleyenler. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe toplandı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arif-i Muhlisi lakabını verdiler. Katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra başyüznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle

görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu başyüznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti değerli dinleyenler. Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Karar verdiği günün sabahı Edirne'de Saraçhane yakınındaki çalıştığı dairesine gitmek üzere evden çıkmıştı. Yolu meşhur büyük bir zat olan Kasapzade Muhammed Efendi'nin dergahına uğradı. Oraya yaklaşınca Muhammed Efendi'nin oğlu Abdülkadir Efendi'nin dergahın önünde beklediğini gördü. Abdülkadir Efendi yanına yaklaşıp, "Babam sizi dergahta bekliyor, buyursun bir kahve içelim," diyor, dedi. Bu davet üzerine Kasapzade Muhammed Efendi'nin yanına gidip elini öptü. O da, "Safa geldiniz Hacı Emin Efendi," dedi ve elinden tutup odasına götürdü. Oturup sohbete başladıkları sırada Mehmet Emin Efendi, "Elhamdülillah, bizi Hacc-ı Şerif'le müjdelediniz," deyince Muhammed Efendi, "Evet, siz bu gece hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik," deyip sohbete başladı. Sohbet sırasında Mehmet Emin Efendi'ye fıtraten yüksek bir kabiliyete sahip olduğunu ve çok büyük nimetlere kavuşacağını müjdeledi. Mekke'ye varınca Evliya'nın büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 3. oğlu Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin yetiştirdiği Ahmet Yegdes Cüryani'nin huzuruna gitmesini, kendisinin de selamını ve hürmetlerini arz ederek onun talebesi olmasını tavsiye etti. Hayatında önemli bir dönüm noktası olan bu hocasıyla tanışmasını bizzat kendisi şöyle anlatır. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaretle geçti. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te kıldıktan sonra dışarı çıkacağım sırada Harem-i Şerif'in bir köşesinde 30'a yakın kimsenin bir halka halinde oturduklarını gördüm. "Niçin böyle halk olmuşlar acaba? Ders için hocalarını mı bekliyorlar?" diyerek yanlarına yaklaşıp oturdum. Hepsinin başlarını eğip edeple oturduklarını gördüm. Ben de oturup başımı eğerek bekledim. Bir ara başımı kaldırıp baktığımda halkanın ortasında duran bir zatı karşımda gördüm. Dikkatle bana bakıyordu. Bakışlarından ve heybetinden ürperip başımı eğip gözlerimi yumdum. Bir müddet daha öyle durduktan sonra yine dikkatle bana baktığını gördüm. Sonra o zat ellerini kaldırıp dua etti. Duadan sonra Fatiha okundu ve herkes kalkıp dağılmaya başladı. Ben de kalkıp giderken o mübarek zat bana yaklaştı. Yanıma gelip selam verdi ve "Hoş geldin Emin Efendi," dedi. Halimi hatırımı sordu, sonra beni yanına alıp Harem-i Şerif'in yakınında bulunan evine götürdü. İçeri girip oturduktan biraz sonra hizmetçisi sofrayı kurdu. Sofrada sıcak bir ekmek ve fincan içinde içecek bir şey vardı. O mübarek zat ellerini ekmeğe uzatınca bir elinin bileğinden kesik olduğunu gördüm. Hemen Edirne'deki Şeyh Muhammed Efendi'nin tavsiyesi aklıma geldi ve bahsettiğinin bu mübarek zat olduğunu anladım. Beni talebeliğe kabul edip ders vermeye başladı ve Allah-u Teala'nın ismini zikretmemi söyledi. Sonra da şu beyti okudu. 30-40 yıl geçince eylemiş tahkik Hakan'ı ki bir dem hakkı zikretmek değer mülki Süleyman'ı. Bundan sonra dille anlatılmayacak hallere ve nimetlere kavuştum. Farisi bildiğim için ekseriyetle Farisi kelimelerle konuşuyordu. Benden 2 sene önce huzuruna gelen Tatar Ahmet Efendi adında bir zat ona hizmet etmekteydi. Ben huzuruna kavuşunca Tatar Ahmet Efendi'yi Medine'de bulunan ve orada insanlara rehberlik yapan talebesi Abdurrahim Buhari'nin hizmetine gönderdi. Sonra benim İstanbul'a döneceğim sırada Tatar Ahmet Efendi'yi tekrar Mekke'ye çağırıp icazet verip Anadolu'ya insanları irşad için gönderdi. 1702 senesi haç mevsiminden 1705 senesi haç mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yegdes Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundum. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocamın izni üzerine İstanbul'a döndüm.

0: Akra, Akra, Akra.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Seyit Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam, Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fethi tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesi yapmama izin vermeleri üzerine sabah hocam Mehmet Emin Efendi'nin huzurundan ayrılıp Ağa Kapısı'na gidip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteyken 1745 senesi Recep ayında hocam Mehmet Emin Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim eve teşrif edip bir hafta müddetle dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şirpence olduğu anlaşıldı. İhtimamla dikkatle tedavi etmeye başladık. Arkadan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmet Emin Efendi'nin talebesi olan Baklalı Camii İmam-ı El-Hac Muhammed Efendi o gece bir rüya gördü. Mehmet Emin Efendi ona rüyasında "Yarın gel benim cenazemi yıka." buyurduğundan sabahleyin hocalarının evine gelip durumu gördü ve rüyasını anlattı. Himmetzade merhum Abdülsamed Efendi'nin damadı Ordu Şeyhi Abdülhalim Efendi cenazesini yıkamak için gelmişti. Baklalı Camii İmamı Muhammed Efendi bu vazifenin kendisine verildiğini söyleyince Abdülhalim Efendi gasp işini bırakıp su dökme hizmetini yaptı. Abdülhalim Efendi ile El-Hac Muhammed Efendi cenazesini yıkayıp kefenlediler. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde cenaze namazı kılınıp evinin yakınlarında Piri Paşa Medresesi önündeki kabristana defnedildi. Mehmet Emin Efendi İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarlığın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerife okurdu. Yanındakilere de "Burada her zaman böyle dua ediniz," derdi. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi. Mehmet Emin Efendi'nin alnı açık ve nurlu, kaşları yay gibi ve araları açık, gözleri iri, parlak ve elaydı. Burnu düzgün ve doğru, yanakları ne etli ne de zayıftı. Bıyıklarıyla kaşları aynıydı. Sakalı yuvarlak ve beyazdı. Uzuvları düzgün, yürüyüşü Resulullah Efendimizin sünnetine uygundu. Konuşması tatlı ve tesirli, sesi gür olup Davudi'ydi. Şefkati çok yetişmiş ve yetiştiren büyük bir mürşid-i kamildi. Son derece mütevazı davranır ve hallerini daima gizlerdi. Talebeleriyle yakından ilgilenir, müşkillerini çözüp teselli ve ferahlık verirdi. Meclisinde herkesin anlayışına göre konuşur, her ilmin, her fennin hakikat ve inceliklerinden de bahsederdi. Kıymetli tefsir kitaplarından söz açınca, kitaba bakmadan ibareyi aynen okurdu. Buhari ve Müslim kitaplarındaki hadis-i şerifleri de böylece ezberden okurdu. İbadet ve taatlerini son derece gizlemeye çalışır, giyinişinde, kıyafetinde hususi bir elbise veya kıyafet giymeyip bu hususta halkın giydiklerini tercih ederdi. Kendisinden nasihat isteyenlere daima önce şunu iyi bilmelidir. Müminlere önce lazım olan ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdikleri şekilde itikad etmektir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Doğru itikat her şeyden önce geldiği için önce onu söylüyoruz. ehli sünnet ve cemaat, ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimiz, müçtehit imamlar ve kıyamete kadar olanlara tam olarak tabi olanlardır, buyurdu. Mehmed Emin Efendi talebelerinden birine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bu aleme niçin gelindiğini, asıl maksadın Allahü Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Dünya dostu, mal dostu, güzellik dostu ve diğer şeylerin dostu çoktur.

Allah dostu, iksiri azam, yani her derde deva gibi nadir bulunan çok kıymetli bir şeydir. Bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese iki şükür olmak üzere 48 bin şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa şükür, şükür diyerek Allahü Teala'ya hamd ve şükretse yine şükrün hakkını eda edemez. Malum oldu ki Allahü Teala'ya şükrün binde birini eda edemez. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin Arapça, Türkçe ve Farsça eserleri vardır. Eserlerinden bir kısmı şunlardır: İrşad-ü Salikin, Risaletül Etbar, Şerh-i Kaside-i Askalani, Tuhfetül Tullab, Hulasa-i Tarikat ve Risale-i Ruhiye. Bugünkü programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Yüce Allah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla, bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğinde bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var, onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını. Bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişi güzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimizde bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana İcabet eden kim?

0: hayran olur hey.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Değerli kitap severler, adalet duygusunun peygamberimizdeki tezahürü hayranlık uyandırıyor. Cömertliği ise nice küfür içindeki gönlü hidayete eriştiriyor. Onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim ise kıyamete kadar cihanı aydınlatmaya devam edecek. Kur'an-ı Kerim'in insanlar üzerindeki tesirlerini okuyalım biraz da. Kur'an ve insan. Dinleyenler Ömer gibi ya hemen kapılıp teslim oldular yahut içinden çıkamadıkları bir acayiplik, harikuladelik, görülmemişlik tesirine düştüler. Hesap ve muvazene sarsıcı bir tecelli karşısında kaldılar ve sihir dediler, insan kelamı diyemediler. Velid bin Mugire, şiir ve kelam sanatında Kureyş'in bir tanesi. Allah Resulüne başvurdu. Bana Kur'an'dan oku. Okudular, daha oku. Kelimelerin büyücüsü Velid, başını alıp Kureyşlilere koştu. Aranızda benden üstün şair yok. Her türlü şiir halini, insan ve cin şiirlerini benden iyi bileniniz yok. Vallahi, onun okuduğu kelam bunlardan hiçbirisine benzemiyor. Vallahi öyle acayip bir dokunaklığı var ki aklım başımdan gitti. Allah Resulüne güya doğru yolu göstermesi için kafirler Rebiya oğlu Utbe'yi gönderdiler. Utbe söyledi, söyledi, söyledi. Sözün tamam oldu mu? Evet. Öyleyse şimdi beni dinle. Buyurdular ve Secde suresini okumaya başladılar. Secde ayeti gelince de secde ettiler. Yüzü gözü karmaşık, Kureyşlilerin içine düşen Utbe, bir kelam işittim ki ömrümde mislini duymadım. Ne sözü bu söz? Şiir değil, sihir değil, kahin lafı değil. Ey Kureyşliler, beni dinlerseniz bu adama ilişmeyiniz, bu adamı kendi haline bırakınız. Arap şiirinin ve kelam tılsımının baş örnekleri, 7 askı. Kabe duvarına asılı duruyor. Başta İmrül Kays'ın şaheseri. Belagatta herkesi kemiklerine kadar eriten bir ayet indi. İmrül Kays'ın henüz hayatta bulunan kız kardeşi hemen Kabe'ye koştu. Kardeşinin şaheserini Kabe duvarından tırnaklarıyla yırtıp indirdi ve haykırdı. Artık kimsenin diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri de iftihar makamında duramaz. Ve bütün 7 askı birbiri arkasından toprağa serildi. Nuh tufanına dair o ayetten meal. Ey arz, suyunu yut. Ey sema, suyunu tut. Ve su çekildi ve Allah'ın kazası yerine geldi. Bir badiye arabı zahiri manası, sana emredileni açıkça bildir emrinden ibaret ayeti işitmekle, içini öyle bir heybet kapladı ki hemen secdeye vardı. Bu arabın kulağından ruhuna dolan ahenk, hece ve kelime tertibi, süzülmüş fikir, üstün eda, kim bilir onu hangi derinliklere çekmişti. Bu halin cevabını Kur'an veriyor. De ki, bütün insanlar ve cinler bir araya gelse ve birbirleriyle yardımlaşsa, Kur'an'ın bir parçasına misil getiremezler. Arapçanın ve kelam sanatının ruhuna ermiş İslam büyükleri, bakın ne dediler. Kur'an'ı bir takım yapraklar üstüne yazsalar da dağlarda, kuytularda bir yere bıraksalar ve kimin yazdığı, nereden geldiği, ne olduğu bilinmese yine selim akıl anlar ki bu Allah'ın kelamından başkası olamaz. Allah'a ve neticede Resulüne ve Kur'an'a inanmayanlar vardır. Allah'a inandığını sanıp da Resulüne ve Kur'an'a inanmayanlar vardır. Bunlar bile bedahat aydınlığı içinde kabul eder ki Kur'an onun ağzından serpildiği gibi sımsıkı, mahfuz kaldı. Tek kelimesi değiştirilmemiş, harfi titrememiş ve o en küçük aşıntı kabul etmez bir tamamlık halinde günümüze gelmiştir. Yarına da böyle, sonsuz yekpareliği ve tecezzi üstü mahiyetiyle zamanı delip geçecektir. Aradan geçen 1300 şu kadar yıl içinde Kur'an, medeni muhafaza vasıtalarından mahrum devirler ve içli dışlı İslamiyet düşmanlarının pusuları içinde yol alarak geldiğine göre, onun bu muhteşem mahzunluğunu izah edin. Tesadüf kelimesinden başka bir ifade yok mudur? Vardır. Ancak ilahi kudrettir ki onu elde tutmak iktidarındadır. Kur'an'ı Allah'ın kelamı diye uyduran bir insanın ebediyen mahfuz kalacak diyebilmesi muhaldir. Uydurulması muhal olduğu gibi. Allah varlığını, ezeli kelamını, Resulünü ve onun sıdk derecesini Kur'an'da öyle gösterdi ki, insan denize düşse ve suda boğulsa, yine bunun kadar boğulduğu denizi hissetmek kadar açık bir vaka tecellisi karşısında kalamaz. O kadar keskin. Ve Kur'an'da haber verilen birçok fethin gerçekleşmesi, daha bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz nice zuhur. Başta bugün dünyaya hakim din şubeleri içinde bağlıları bulunan İncil ve Tevrat yahut bağlılarınca İncil ve Tevrat sanılan iki kitap. İkisini de kafir ve münafık eli tahrip etti ve içlerine kendinden birçok şey kattı. Buna tarih boyunca birbirine uymayan binlerce ayrı nüsha şahit olduğu gibi, bizzat mahluk ağzından nakiller ve mahluk ifadesini aşmayan eda da şahit. Her biri kendi aslı içinde de başka başka İncil, hiçbirinin İncil olmadığına ve semavi kitabın kaybolmuş bulunduğunun riyazi delili. İncil ve Tevrat aslında peygamberler peygamberinin müjdecisidir. İncil onu Ahmet isminin karşılığıyla anar. Tevrat da İbrani dilinde hamd manasına bir kelimenin iştiyakıyla haber verir. Adem peygamberden ona kadar mukaddes sancağı birbirine devrederek gelenlerden İbrahim, Musa ve İsa peygamberlere Allah sevgilisini bildirdi. Belli başlı zaman ve mekanın peygamberleri bütün zaman ve mekanın peygamberini müjdelediler. Fakat Allah kelamının tahrifçisi Meş'um el bu işaretleri semavi kitaplardan kazıdı. Buna rağmen İncil'in yıkıntıları ve döküntüleri içinden son müjdeyi müjdeleyici, kelime ve işaretleri meydana çıkaran İslam tetkikçileri gelmiştir. Kur'an Allah'ın insan mucizesi üzerine yönelttiği en büyük mucize. Kur'an'ı anlamak, Kur'an hikmeti ve emirleri. Kainatın bütün esrarını en yakın ve en uzak her zerrenin birbirine nispetinde, zaman ve mekan boyunca olmuş ve olacak her şeye kadar Kur'an'ın hikmeti içinde bilmek lazım. Bilinmezi bilmek budur ve bu kadardır. Kur'an'da sure, kelime, harf, nokta sayısına kadar zahiri ve batini remzlere doğru, kemmiyet ve keyfiyette her işaret varlığın hudutsuz mimarisinden bir haber. Ama bu budur, şu şudur demek ve mutlak teşhisleri koymaya kimse de takat hayal edilemez. Kur'an'ın zahirdeki apaçık emir ve delaletler müstehcen.

0: Esra, esrar alemine karşı böyle teşhisler koyan birini gördünüz mü? Şer'i bir emniyet ve itminan ile o iddiacıya süflilik isnat edebilirsiniz. Kur'an'dan nefslerine ve nefsani hevalarına pay çıkaranlar, Allah'ın haşyet duygusundan mahrum kıldığı bedbahtlar. Kur'an esrarını yalnız Allah, insan çerçevesinde de en fazla yine Allah'ın bildirdiği kadarıyla Resulü bilir. Emirlerse apaçık zahirleri ve onların bağlı olduğu sonsuz batınlarıyla mutlak mizan ve şaşmaz mihenk. Bazı sure başlarında huruf-u mukattaat-ı Kur'aniye veya tavasinül Kur'an isimli kesik harfler, sevenle sevilen arasında namütenahi esrar belirtici şifreler. Sadece insanı yeryüzünde halifesi olarak yarattığını ve onu eşya ve hadiseleri teshire memur ettiğini bildiren Allah'ın emrindeki zahiri delaleti mefkureleştirmiş olsaydık, bugün müsbet bilgileriyle cihana hakim garbın basit akıl harikası bizde olurdu. İlahi cilve topyekün garbı bilmeksizin Kur'an emrini tatbik eden ruhsuz bir ülke, şarkı da gördüğü halde anlamayan akılsız bir diyar olarak meydana çıkardı. İkisinin de hasreti öbürüne. Kur'an'ın tefsiri belli başlı hat ve derecelere kadar mümkün. En büyük tefsirci bizzat kendisine Kur'an nazil olan Resuller Resulü. Sonra sahabilerin büyükleri, daha sonra da toplu ifadeyle büyük hal, takva, ilim, ahlak ve tahkik ehli. Sonuncularından ikisi baş örnek, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Kadî-i Beyzavi Hazretleri. Bunlar da biri itikat ve amel, öbürü hikmet ve inceliklerde muayyen merhalelere kadar ilerleyip haşyetle durmuş ve gerisini Allah'ın namütenahi esrarına bırakmış büyük tenzihçiler. Doğrudan doğruya tefsir işiyle uğraşmış ve örnek tefsirlerden birini vücuda getirmiş olan da Kadî-i Beyzavi Hazretleri. Her fert, Kur'an'ın zahiri manasındaki derinlik ve sonsuzluktan dilediği güzellik ve büyüklüğü devşirmekte hürdür. Bu bakımdan sadece vecd ve zevk anlayışıyla herkes zaruri bir tefsircidir. Fakat herkese mahsus, sabit, umumi ve teşhisi tefsir ve takdir esasen hiç kimsenin haddi değilken, ancak belli başlı dereceler üzerinde büyük ilim ve ahlakla içtihat makamına erebilmiş kahramanların kârı olabilir. Bir insan ben Kur'an'ı kendi aklımla tefsir ederim dese de neticede tefsiri noktası noktasına büyük tefsircilerinkine uygun çıksa hareketi yine dini cinayetlerin en büyüğü olur. Küfür. Kur'an'ı öz aklı ve anlayışıyla tefsire kalkışanın küfürde olduğu hadisle sabit. Hazreti Ömer'in halifeliğinde muayyen bir yerin büyükleri Kur'an'da kendi aleyhlerine tefsir ettikleri bir kelimenin tek harfi üzerinde o harfe ait noktanın üstten kaldırılıp alta alınması kadar küçük bir değişiklik istiyorlar. Mana büsbütün bozulmuyor. Cevap, yerin ve göklerin bütün halkları gelip de o noktaya çengel assalar ve asılsalar, onu yine aşağıya indiremezler. Tefsir ödenmez bir vebal, altından kalkılmaz bir yük, tesellisiz bir cüret işi. Yanlış el atılan ve yanlış kıvamlandırılan her noktanın bir atom bombası gibi patlayacağı tehlike tarlasında yol alabilmek için onun ruhaniyetine tevarüz etmiş bir kılavuz bulmak lazım. Bu haşyete malik olmayan el, Kur'an'ın sahifelerini bile çevirmeye layık değil. Allah Kur'an'ında hiçbir defa sevgilisine has ismi, nida edatıyla hitap etmedi. Bunu biliyor musunuz? Eritici bir edep ve haya tecellisi. Halbuki en eski çağlarda bile derin aşk ve yüksek ilim devrine yakın tefsircilerden çoğu şu müstesna gamızayı inceliği gösterememiş, ham ve kaba kalmış ve bazı ayet başlarında de ki hitabından sonra ya Muhammed diye onun has ismini kullanmak cüretini göstermiştir. De ki emrinden sonra bizzat Allah'ın kullanmadığı ismi nasıl kullanırlar ve bir sırrı çiğnemiş olmaktan nasıl ürpermezler? Anlayın, Kur'an tefsirine mahsus ehliyet ne demektir? Meal işine gelince, o büsbütün belalı. Eskiden tefsir vardı. Umumi din ilimleriyle meşgul ve irfan sahibi herkes, Kur'an'ı zahirinden sökebileceği için ayrıca meal diye bir mesele yoktu. Yahut meal mefhumundan korkacak ve her ibareye tefsir demeyi tercih edecek kadar haşyet duygusu vardı. Halbuki insan iktidar ve itinasının son haddiyle ve tam haşyet ve teslimiyet duygusu içinde meydana getirilecek bir meal tefsirinden daha az tehlikeli olabilir. Haddini bilmeyen meal ise tefsirden daha vehametli. Kısacası meali de tefsir sayarak fakat başıboş tefsire hiç yanaşmayarak zahiri manaya tam riayet, haşyet, teslimiyet ve bütün bunlardan sonra ne yapıldığını, yapılanın ne olduğunu ve ne ifade ettiğini bilmek yegane aziz ölçü. Bakın, yapılanlar ne zannedilmektedir ve nedir? Meallere nakledilen dilin ismiyle verilen Türkçe, Çince, İngilizce Kur'an ismi sadece küfürdür. Arapça Kur'an denebilir mi? Kur'an Arapça mahluk lisanından da münezzehtir. Kur'an tercümesi demek de yanlış ve öbüründen ancak bir derece hafif bir cinayet. Bu da Kur'an'ın tercüme çerçevesinde zapt ve ifade edilebileceği gibi bir gaflet edasına yol açar. Hiçbir tercüme aslının aynı olmadığına göre Allah'ın kelamını tercüme iddiası ne demek olur? Onu tercümesi kabil ve tercüme tabirinin kadrolaştırdığı eşyadan görmek olur şey mi? Öyleyse Kur'an'a el sürülemez ve Allah'ın anlamanız için Arap lisanı üzere indirdim dediği ana kitabın manalarına yabancı mı kalınır? Hayır, aksine o manalara bürünmek lazım. Buna bilhassa memur ve muhtacız. Nasıl? Şöyle. Yukarıda temas ettiğimiz iç şartı ve şuuruyla yapılan ne Kur'an ne de tercümedir. Ancak bu bilgiyledir ki Allah kelamının zahiri manası her dile nakledilebilir. Bu nakillere sadece meal ismi verilir ve üstüne şöyle yazılır. Kur'an'ın Türkçe, Çince veya İngilizce zahiri manası veya meali. İş budur ve bu işi en bilgiç ve en çilekeş iman alimlerine yaptırmak, her türlü indiği tefsirden kaçınmak ve tefsir zaruri olunca mazinin büyük tefsircilerine sığınmak tek yol. Allah'ın ayetlerini ticaret metaı diye kullananların son moda meal ve tefsirlerinden her Müslüman en vahşi çirkinlikten kaçarcasına uzak kalmalıdır. Bir tercüme, tefsir veya meali Kur'an zannetmek, fotoğraftaki şekilleri canlı sanmaktan daha abestir. Ayet meali: eğer biz Kur'an'ı dağ ve taş üzerine indirseydik, Allah'ın haşyetinden dağ ve taş paramparça olurdu. Fakat Allah'ın çoğunu mühürlediği insan kalbi hiçbir şey duymuyor.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar.

Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhabalar efendim. Her kutsal kitabın bir mucizeyle geldiğini bilmeyenimiz yoktur. Bizim mukaddes kitabımızsa edebi bir mucize olarak gönderilmiştir. Bir söz mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'den ve onu daha iyi anlama zaruretinden doğmuş belagat ilmi, en güzel örneklerini ilahi kelamın eşsiz ifadelerinden derleyerek teşekkül etmiştir. Kur'an, Türk edebiyatının edebi sanatlarını, belagat anlayışını da temellendirmiştir. Onu getiren Allah Resulü ise, kavminin ve milletinin edibi, sözü en hoş ve doğru söyleyeni, hakikatten başka bir şey konuşmayanıdır. Hazreti Peygamber'in bizzat kendi ifadelerine göre Yüce Allah onu Cevami-ül Kelim ile göndermiştir. Yani az sözle en hikmetli ifadeleri dile getirme kabiliyetine haizdir. Kur'an'ın kendisi de öyledir. İslam dini sözün de edepli olmasını, edep dairesinde söylenmesini, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her çeşit hata, kusur ve şaibeden beri ve salin bulunmasını ye ve üstün tutmuştur. Müminlerin dili maharetle kullanmalarını bizzat İslam dininin iki önemli kaynağı Kur'an ve Allah Resulü ile örneklendirmiştir. Türk edebiyatının İslam dinine hasredilmiş hususi bölümleri bulunmasının yanında hayat, ahlak, adet ve gelenekler, önemli günler, devrin ilimleri, efsane hatta masallar, savaşlar gibi doğrudan dini olmayan kaynakları da İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'den ilham almış, onların izlerini yansıtmıştır. İnanç ve itikatlar dilin üzerindeki en büyük tesir alanlarıdır. Zaten din dile nüfuz ve etmemiş ise o din yaşayan bir din olarak kabul edilemez bile. Zira dil, dinin en önemli aktarma araçlarından biridir aynı zamanda. Dil, milli hafızanın, milli hatıraların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi değerlerin, bütün buluş ve fikirlerin ortak hazinesidir. Millet denilen insan topluluğunun en önemli sosyal varlığıdır. Bir milletin tarihi, coğrafyası, diğer ölçüleri, folkloru, müziği, edebiyatı, ilmi, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine akıtılmakta, özünü orada saklamaktadır. Bireylerin sahip oldukları duygu ve düşünceler dille vücut bulur, görücüye çıkar. Diline gereken önemi vermeyen toplumlar kültürlerini kaybettikleri gibi kültürüne sahip olmayanların da dillerini dinamik tutma seçenekleri ortadan kalkar. Yunus Emre, dil hikmetin yoludur der. Bir millet

0: Dilimizin cevami-ül kelim niteliğini yansıtan en önemli unsurları deyimlerimiz ve atasözlerimizdir. Bunlar milli varlıklarımızdır ve ruha tesir eden bir etki taşırlar. Halkımızın yüzyıllar boyunca seyahat ettikleri coğrafyalardan, karşılaştıkları kültürlerden, dinlerden, alışkanlıklardan süzülüp doğmuşlardır. Dilimizin tarihinden itibaren diri olan en aktif parçalarıdırlar. Her deyim, her atasözü ait olduğu milletin damgasını taşır. Bizim deyimlerimiz ve atasözlerimiz ve hatta dilimizi kullanırkenki üslup ve duruşumuz milletimizin, ahlakımızın damgasını taşır. Mesela şu iki seyyaha kulak verelim. Osmanlı beyefendilerinin konuşmaları ciddidir. Kısa söz söylerler. Kendilerine de dilek ve maksatların kısaca anlatılmasını isterler. Osmanlılar vakur, terbiyeli, edepli bir millettir. Terbiye ve nezaket kaidelerini hiç ihmal etmezler. Hangi sosyal tabakaya mensup olurlarsa olsunlar, hareketlerinde açıkça vakar görünür. Huzur ve sükuna çok düşkündürler. Kimseyi rahatsız etmezler, kendilerini rahatsız edeni de hoş görmezler. Az heyecanlı, az meraklıdırlar. Sokakta bir şey için toplanmak, birbirini kovalamak, taşkınlıkta bulunmak gibi hareketler Osmanlı şehirlerinde görülmez.
1: Anadolu irfanı.
0: Üzerinde konuşulan konuların anlaşılmasını kolaylaştıran, anlamı renklendiren ve çoğu zaman dakikalarca konuşularak ifade edilemeyecek fikirleri bir çırpıda dile getirmeye yarayan deyimler, bir toplumun diline yansıyan kültürünün izlerini, ipuçlarını ortaya koyarak anlatım gücünü artırıcı, kimi zaman hoşa gidecek, söylenene zevk veren ve hatırda kalmayı sağlayan zekice öğeler içermektedir. Tüm dillerde var olan atasözleri ve deyimler, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye değer milli söz varlıklarımızdır. Bunlar aynı zamanda deyiş güzelliği, anlatım gücü ve kavram zenginliği bakımından da son derece önemli dil yapılarıdır. Başlangıçta mahalli olarak doğan ve daha sonra zaman süzgecinden geçmek suretiyle en mükemmel bir şekilde genelleşen atasözlerinin her biri bir tecrübenin sonunda söylenmiş olup aynı zamanda bir hayat felsefesini yansıtırlar. Kalıp kıyafetle adam adam olmaz. İşini bilmeyen kasap ne bıçak kor ne masat. Yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmez. Atasözlerimizin bir başka özelliği de toplumun inançlarıyla davranış biçimlerini aktarma aracı olarak kullanılabilmeleridir. Onlarda halkın yüzyıllar boyu geçirdiği tecrübelerle bu tecrübeler sonucunda oluşmuş değer, düşünce, kanaat, yaklaşım ve geleneklerin izlerini buluruz. Birçok hatip, şair ve yazarda ya da sözde kudret arayanlarda atasözleri ve deyimlerden yararlanmışlar, milli kültürün güçlü sembolleri olarak ve söylediklerine inandırıcı bir hava verebilmek, ataların sözlerinden destek bulmak, sözlerini süslemek, düşüncelerini güçlendirmek, söylemek istediklerini daha açık, net ve etkili bir biçimde ifade etmek için bu söz varlıklarına sıkça başvurmuşlardır. Şiirlere konu edinilmiş atasözlerimizden birkaç örnek verelim. İyiliği yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Kıl eylügi, sal suya ki deryalar eder dur. Şol katriyi kim ebr atayı sadef eyler. Başın reisin çok olduğu iş murad üzre olmaz. İki alemde Necati sana bir yar yeter. Ver murad olmaz ol iş, andaki server çoğul. Dar yerde mihmana, misafire yer bulunmaz. Şehri fenada, zahid-i nadana yer bulunmaz. Zira

ki tengirdür, mihmana yer bulunmaz. Ehli irfan kadrini irfan sahibi olanlar anlar. Ehli irfan kadrin anlar sahibi irfan olan. Kanda bilsin gevherin kıymetini nadan olan. Erde ya mal ya kemal gerektir. Ey ziyai kemale sayeyle ki gerek erde ya kemal ya mal. Hak denince akan sular durur. Hak geldi, batıl zail oldu ayetinden mülhemdir. Hak yerini bulur, haksızlığın er geç ortaya çıkacağını, ah alan olmaz, kötülük ettiği için beddua alan kişinin iflah olmayacağını, etme bulursun, inleme ölürsün, insanların nasıl davranırlarsa öyle karşılık göreceklerini ve mazlumun ahı indirir şahı, zulüm gören kimsenin bedduasının tutacağını anlatan atasözlerimizdir. Helalzade barıştırır, haramzade karıştırır. Kötü huylu kişilerin başkalarının arasını açıp anlaşmalarına engel olduğu, soylu kişininse arabuluculuk yaparak insanların anlaşmalarına yardım ettiği anlamında kullanılan, insanları barıştırmanın bir erdem olduğunu ifade eden bir atasözüdür. Zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında. Atasözü, zengin kişinin zenginliğinin parasının olduğunu, bilgin kişinin zenginliğinin ise kafasındaki bilgisi, düşüncesi olduğunu. Akıl adama sermayedir atasözü de, bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısının akıl olduğunu ifade eder. İnsanlar çeşitli konularda yanıla yanıla olgunlaşır, bilgi sahibi olur. Deneyim kazanır anlamındaki adam yanıla yanıla alim olur atasözü ise bilimsel bilginin niteliğine vurgu yapması yönünden dikkate değer bir atasözümüzdür. Çürük merdivenle dama çıkılmaz, çürük iple kuyuya inilmez atasözleri de sağlam dayanakları olmayan bir işte başarıya ulaşılamayacağını belirterek yine bilimsel bilginin güvenirliliğini desteklemektedir. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur atasözleri. Cahil insanlara laf anlatmak, onları bir konuda ikna etmenin çok zor olduğunu anlatmaktadır. Ne mal iledir, ne sal iledir beyim. Ululuk kemal iledir. Büyük ve hatırı sayılır kişi olmanın sağlam bir karakter ve olgunluk gerektirdiğini ifade eden ve alim insanlara verilen değeri anlatan atasözleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer anlamda kullanılan güzel bir atasözü de alimle sohbet lale, mercan incedir. Cahille sohbet her gün bir can incitir. Acem kılıcı gibi iki taraflı kesmek deyimi her iki tarafı idare eden güvenilmez kişileri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş atasözü. İnsanlar ait oldukları ortamdan uzak kaldıklarında mutsuz olurlar. İnsan ne kadar iyi, lüks bir ortamda olsa da yurdunu, vatanını, ait olduğu ortamı özler, arar anlamına gelmektedir. Gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar anlamına gelen, yağ delde beylik sürmekten yurtta züğürt gezmek yeğdir atasözü, vatanseverliği anlatan diğer bir deyişimizdir. Yabancı köpek yedi mahalleden kovulur ve yabancı koyun kenara yatar atasözleri de, kişilerin yabancı bir çevreye girdiklerinde toplum içerisinde hoşnutsuzlukla karşılanabileceklerini ifade etmektedir. Yine ya devlet başa ya kuzgun leşe atasözü ise, bir toplum kendini yöneten ve idare eden bir devletten yoksun ise düşmanları onun üzerine üşüşür ve onu kolayca yok ederler anlamıyla hem vatanseverliğin hem de devletin varlığının gerekliliğini güzel bir şekilde ifade etmektedir. Şu beyitlerse şairlerimiz tarafından yazılmasına rağmen birer darb-ı mesele dönüşmüş, adeta atasözlerimiz gibi şöhret bulmuştur. Şecaat arz ederken

0: Merdi Kıpti, Sirkatin söyler. Sükût etmek gibi nadane alemde cevap olmaz. Mihneti kendiye zevk etmedir alemde hüner. Takdiri hüda, kuvveti bazu ile dönmez. Bir şem-i hak yaka, cihan üflese sönmez.
1: Anadolu İrfanı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu. Namaz vakitleri bildirimi. Geliştirilen medya dinleme özellikleri. Açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi. Dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin. Yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: herkesin bildiği güçlü bir varlıktan yardım alır. Benzetmenin yani teşbihin 4 unsuru vardır. Benzeyen, anlatmak istediğimiz şey, kendisine benzetilen güçlü, belirgin özellikli olan şey. Benzetme yönü bu ikisi arasındaki ortak özellik, benzetme edatı gibi, sanki, tıpkı gibi kelimeler. Şimdi bunu örneklerle düşünelim. Tam teşbih, benzetmenin tüm öğeleri açıkça ortadadır. Divan şiirinden, Baki'den bir örnekle değerlendirelim. Gül yüzünde şebnem gibi inci taneleri. Gül üzerindeki su damlası inciye benzetilir. Hem görüntü hem parlaklık zihinde hemen canlanır. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılarak yapılmış olan kısaltılmış teşbihler. Teşbih-i beli. Bunlar en şiirsel ve en yalın biçimi olarak değerlendirilir benzetmenin. Sadece benzeyen ve benzetilen vardır dedik. Yunus'tan bir şiir. Gönül bir Kabe, insan bir misafir. Bu sözlerde benzetme doğrudan ruha dokunur ve geniş bir anlam alanı açar. Bu yüzden teşbih, yani benzetme, hem şiirde hem günlük dilde en sık kullanılan ve en etkili söz sanatıdır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî. Canım elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a yemin olsun ki. Lâ tedhulûnel cennete hattâ tü'min. İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki, inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Hattâ tü'minû, iman etmedik. Tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz buyurdu. Devam etti. Ve la tü'minû.

0: hatta tehabbu. İşte bu cümle bize işin en ince noktasını anlatıyor. Birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı muhabbet beslemedikçe, birbirinizle dostluk duygusu içinde olmadıkça da iman edemezsiniz. Hakiki mümin olamazsınız. Anahtarı görüyor musunuz, işin anahtarı? İman. Hocam imanın tadını duyamıyorum, ibadetten zevk alamıyorum, tesbih çekiyorum ama bir şey ne olmuyor bilmem ne. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol. Başka çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam iyi ama hıkmık. Bir tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim acı bir şey yap ama seveceksin. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Kendimizi bir tasih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 110 ila 123. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar, Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindi de ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin, "Andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım" sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda, bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini, elinizden geleni yapın. Biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin. Doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 110 ila 123. ayetlerini dinlediniz.
3: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum. Evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
3: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Allahu Ekber.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden

0: mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bilimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar sevgiler sunuyoruz efendim. Bugün de Akra'dayız. Akra'da gezen, seyahat eden ve tecrübelerini bizlerle paylaşan bir misafirimiz var yine. Çok değerli bir misafirimiz Şevval Aslan bizimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Çok mutluyum bugün burada sizinle olmaktan.
0: Biz de çok keyif aldık, sizi de görmekten mutlu olduk. Gezenler birbirini gördüğü zaman sürekli gezilerinden bahseder,
1: evet,
0: ve yeni rotalarından bahseder. Ondan dolayı kayıt almamız da biraz, programımıza gelmemiz de biraz uzadı. Nereleri gezdin,

0: neler yaptı, yeni yer, nerelere gitmek istiyor, neden geziyor gibi soruların cevaplarını program öncesinde almış olduk. Şimdi sizlerle de paylaşacağız inşallah. Şimdi sizi kısaca bir tanıyalım. Şevval Aslan kimdir?
1: Merhabalar öncelikle. İsmim Şevval Aslan. Ben 28 yaşındayım. İnsan kaynaklarında çalışıyorum işe alım uzmanı olarak. Müsait oldukça da tüm tatillerimi gezilerimle değerlendirmeye çalışıyorum. Dünyayı gezmeyi, keşfetmeyi çok seviyorum. Bu zamana kadar farklı farklı ülkelerde bulundum. İlk seyahatime Güney Kore ile başlamıştım. Bir dil eğitimi vesilesiyle orada bir kursa katıldım.
0: Tabii şimdi hemen gezilere geziyoruz ama ilk başta Şevval ne demek? Yani Şevval ayında falan mı doğdunuz?
1: Şevval ayında doğmadım. Ailem Şevval ismini sevdiği için koymuş. Aslında parlak ay, ışıldayan demek.
0: Sanki isminizde de müsemma olmuş gibi.
1: İsmimi çok seviyorum. Yani parlak ayı da çok severim.
0: Ayın 14'ü değil mi?
1: Evet.
0: İK'da çalışıyorsunuz. Gezmeye vakit ayırabiliyor musunuz?
1: Yıllık izinlerimi birleştirip o şekilde bir program çıkarmaya çalışıyorum kendime. Öncelikle böyle uzak rotaları ve vizesiz rotaları belirlemiştim. İşe başladığımdan beri Kore, Japonya, Tayland ve Malezya şeklinde iki büyük gezi yaptım.
0: Bayağı uzak rotalar.
1: Evet.
0: Genelde çalışanlara ve gezenlere şu çok söylenir. Size de söyleniyor mu? Sen ne zaman çalışıyorsun? Bir de tabii sosyal medyada da paylaşımlar böyle güncel olmak durumunda değil. Gezip geldikten sonra da bir ay boyunca onu paylaşıyorsun. Sürekli mesaj geliyor. Ya sen hala işte orada mısın?
1: Evet.
0: İşte misin? İstanbul'da mısın? Ama kimse bilmez ki sizin ne kadar erken kalktığınızı, nasıl
1: tabii
0: çalıştığınızı
1: ki.
0: Kimse
1: gerçekten
0: bilmez.
1: Öyle.
0: Ondan dolayı insanlar son çıktıya bakarak yorum yapar. Sizde de öyle oluyordur tahmin ediyorum.
1: Evet. Ben dönünce zaten bir arkadaşlar merak etmeyin döndüm. Ofisteyim diye bir paylaşım yapıyorum. Geldim
0: evet, evet.
1: diyorum. Sonra paylaşmaya devam ediyorum.
0: Peki geziler nasıl başladı ilk önce?
1: Benim aslında lisedeki coğrafyaya ve dünya haritasına olan merakımla başladı. Ben ülkeleri, nüfuslarını, yüz ölçümlerini, coğrafya özelliklerini, orada yaşayan insanların etnik kökenlerini, dini görüşlerini hep böyle okuyup araştırırdım. Önüme atlası açar, rastgele ülkelere bakardım. İşte Güney Amerika kıtası uzak olduğu için ve farklı olduğu için çok ilgimi çekerdi. Antarktika ile ilgili okumalarım olmuştu. Ama tabii daha ulaşılabilir ve yakın taraftan, ilgi alanlarıma da göre şekillenen alanlardan gezmeye başladım. İlk yurt dışı seyahatimde Korece ve Kore kültürüne olan ilgimden dolayı Güney Kore'ye yaptığım bir eğitim seyahatiydi aslında.
0: Tabii şey uç noktada olan
1: evet,
0: bir tercih.
1: Evet.
0: Yani normalde ilk seyahatler genelde Türkiye'dekilerin Balkanlara giderek
1: evet,
0: başlar. Ama siz birden böyle bir Güney Kore'ye gitmeye heveslenmişsiniz. Nasıl geçti, ne kadar kaldınız dil eğitimi için?
1: Evet, dil eğitimi.
0: Neden Korece?
1: Biz lisedeyken en yakın arkadaşım Fazilet'le birlikte Korece öğrenmeye başlamıştık. İşte kültürü, dizileri, filmleri, müzikleri o dönemde çok ilgimizi çekiyordu. Dili öğrenmeye başladıktan sonra ilerletmek istedik. Üniversiteye ilk başladığımız senede bir oradaki üniversiteden kabul aldık. Orada kursa gittik. 1,5 ay kadar kaldık. Hem kursa gittik, dil öğrenimini gerçekleştirdik. Hem de seyahat ettik orada. Tabii dil orada arkadaşlarla da bir şekilde konuşarak, pratik yaparak öğreniliyor. Birçok arkadaşımız olmuştu Koreli. Onları ziyaret ettik. Onlarla birlikte seyahat ettik.
0: Seul'de miydiniz başkentte?
1: Seul'de kaldık ama farklı şehirlere de yine seyahat ettik o dönemde.
0: Peki Kore'de Müslümanlar çok yok diye biliyorum ama.
1: Kore'de Müslümanlık gerçekten çok az. O zaman 2015 yılında bir büyük merkez cami vardı. Mescit tek tük bile yoktu. Biz hani çantamızda hep seccademiz yanımızda. İşte boş bulduğumuz AVM'lerin belki kabinlerinde, belki de parkların kenar köşelerinde böyle dışarıda hep namaz kılmaya çalışıyoruz.
0: O da çok pratik olmuyor mu gezenler
1: evet,
0: için? Evet, seyahat seccadesi çantanda çok küçücük böyle ne kadar 10 santimlik bir şeyde çantanın içinde
1: evet,
0: her zaman yanında çok rahatlıkla bir de böyle tenha bulabileceğin müsait yerler de var.
1: Evet.
0: Yeter ki sen bunun olabilirliğine inan ve
1: kesinlikle,
0: niyet et değil mi?
1: Kesinlikle. Zaten o seyahatimden sonra ilk kez öyle büyük bir seyahat yaptığım için seccade taşıma alışkanlığı da böyle çok yer edindi. Hani yurt içinde de artık hep hani seccademi yanımda taşımaya başladım farklı seyahatlerimde de. Oradaki Müslümanlar sayıca gerçekten azınlıktaydı. Daha çok tabii Asya bölgesinde olduğu için biraz daha giden Endonezyalılar, Malezyalılar oraya o İslam'ı belki de yaygınlaştırıp taşımıştı. Yani cami cemaatini genelde farklı etnik gruptaki Müslümanlar oluşturuyordu. Tabii Araplar da orada fazlaca var. Hani üniversite öğrenimi için giden Araplar da vardı fazlaca. Ama onun haricinde çok fazla Müslümanlığın bilinirliği yoktu. Hatta bizi sokakta gören bazı yaşlı teyze ve amca grupları hani başınızdaki ne? Hani burada takmanıza gerek yok, burada böyle bir zorunluluk yok deyip hani sadece bunu bir zorunluluktan yapıldığını biliyorlardı. Hani bunu dini bir amaçla bizim isteyerek gerçekten bunu yapmamız gerektiğini düşünerek taktığımızdan bir haberlerdi.
0: Peki şunu diyebilir miyiz? Mesela o bölgelere işte Güney Kore gibi, Tayland, işte Malezya, Güney Asya ülkelerinde Müslümanlık ticaretle gitti. Tüccarlar aracılığıyla büyük çoğunluğu Müslüman oldular. Yani tüccarlar aracılığıyla Müslümanlık yayıldı diye tarih kitapları yazar. Bugünün gezginleri de bu niyetle olsa aslında çok kolay gidilebilir. Bir uçağa bakan, bir bilete bakan ve oraya gidip arkadaş edinen, ortam yapan, bir iletişim kuran insanlar da tebliğci olamazlar mı yani?
1: Kesinlikle olabilirler.
0: İlla söylemelerine de gerek yoktur değil mi? Duruşuyla bile, nezaketiyle bile ki iletişimin en ortak dili nezaket. Yani evet. Dünyanın neresine giderseniz gidin, güler yüz güler yüz, gözyaşı gözyaşı. Ya da işte nefret nefret, ön yargı ön yargı gibi böyle ortak duygular olduğu için iletişim belki de özellikle iletişimdeki nezaket bunun başlıca maddesi gibi geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ya benim tabii ki dokunabildiğim bir kişi olarak muhatap olabildiğim insan sayısı çok kısıtlı. Ama bir kişiye bile bu kültürü aktarıp İslam'ı aslında bir şekilde gösterebilmişsem bu bile hani benim nezdimde büyük bir şeye tekabül ediyor.
0: Bazen ufak bir hareket birçok ön yargıyı bitiriyor.
1: Evet. Bana bu, çok fazla yabancı arkadaşım bunu söyledi. Hani ben Müslümanların böyle yaşadığını, böyle konuştuğunu hiç bilmiyordum. Siz eğitim alıyorsunuz, üniversiteye gidiyorsunuz, yabancı dili öğreniyorsunuz. Hani ben Müslüman kadınlar kapatılıp evde sadece oturuyorlar, çocuk bakıyorlar zannediyordum demişti. Hani çünkü onlara yansıtılan, baskın olan medyadaki taraf o olduğu için onlar aslında Müslümanların gerçekten nasıl yaşadığını görmüyor. Benim seyahat edip farklı yabancı diller konuşabildiğimi gördüklerinde ve aynı zamanda da namazlarıma dikkat edip onlara inanç temelli imanı aslında bahsettiğimde çok merak ediyorlar bu arada, çok soruyorlar. Ben onlar sormadan anlatmıyorum genelde. Hani sormalarına vesile olup da bir şekilde anlattığımda da gerçekten çok güzel dönütler almıştım.
0: Evet, Kore'ye gittiniz, 1,5 ay kaldınız ama biz bugün Kore'yi çok konuşmayacağız. Peki ondan sonra rota nasıl gelişti?
1: Ondan sonra üniversite döneminde bir Erasmus programı ile Almanya'ya gittim. Orada 6 ay kadar kaldığım sürede birçok Avrupa ülkesini gezdim.
0: Birbirine benzeyen.
1: Evet, hepsi aslında birbirine benzeyen büyük bir ülkenin şehirleri gibi. Burada hani en farklılıkla aradan sıyrılan benim için İspanya oldu. Oradaki Endülüs bölgesi gerçekten yani böyle Fas'ı görmedim ama hani herkes o tarafa benzettiği için fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla belki de o toprakların Müslüman kültürünü çok fazla yansıtan bir yapıya sahipti. Oradaki camileri gezmek, oradaki kültür. Yani o sıcaklık bence hala devam ediyordu. Hissiyat olarak.
0: Mesela çok ilginç, İspanya'da Barcelona, yani İspanya'da belirli bölgelere ayrılan bir ülke. Katalonların falan evet. olduğu. Ama Barcelona'dan aşağı Madrid, güneye doğru inmeye başladığınızda işte neresi? Sevilla, Granada gibi. İşte Fas'a Cebeli Tarık kısmı evet. ve Fas inanılmaz bir şekilde aslında İspanya'da değil de Fas'tasınız gibi hissedilen evet. bölge. Aynı hissi ben de yaşamıştım İspanya'nın güney kısmında özellikle. Fas'ta tabii bariz bir Fas Müslüman ülke. Evet. Orada zaten kültür ve medeniyet tamamen oraya ait. Tabii orada da başka şeyler var. Yani orada da bir Fransız etkisi görüyorsunuz tabii. böyle. Ama İspanya özelinde evet Avrupa ülkelerinde en farklı olan yerlerden bir tanesi.
1: Evet, orada mesela camiye gidip namaz kılabilmek benim için çok büyük bir özel bir andı. Çünkü bütün Avrupa seyahatim boyunca doğru düzgün camiye denk gelmemiştim. Ama o Endülüs bölgesinde sık sık camilere rastlayıp orada namaz kılabilmek beni gerçekten çok mutlu etmişti.
0: Aslında bilgimiz olsa Avrupa ülkelerinde de mescitler var.
1: Evet.
0: Böyle merkezi yerlerde muhakkak mescitler var, kadın erkek. Sizde de öyle midir? Gittiğiniz yerlerde böyle mescit, cami arama.
1: Tabii ki. Özellikle bunun için yapılan uygulamalar var. Gitmeden evet. muhakkak onları indiriyorum. Hem helal yemek seçeneklerini sunduğu hem de harita anlamında hani mescit, cami ya da hani farklı alanları da aslında gösterdi. Yani Müslümanlara hitap eden bu tarz mobil uygulamalar oluyor. Muhakkak gideceğim o bölgeye göre ya daha önceden gitmiş bir arkadaştan tavsiye edip indiriyorum ya da kendim araştırıp indiriyorum. o uygulamaları aktif kullanıp hani günümü aslında sabah çıkmadan o şekilde planlayıp o programa göre geziyorum. İşte burada öğlen namazını kılabileceğim neresi var, rotamı ona göre ayarlayayım gibi.
0: Bir de orada İslamik Center'lar falan oluyor.
1: Evet.
0: Öyle işte Müslümanların toplandığı, bayramlaştığı bazı yerler falan oluyor. Bana şey çok ilginç gelmiştir. Mesela bir daha görmeyeceksin onu. Hani görme ihtimali. Evet.

0: ihtimalin çok düşük. Orada bayramlaştın, konuştun, muhabbet ettin. Orada biz İsveç'te öyle bir şey yaşamıştık. Oradaki işte kendimize yakın olan mescit neresi diye tarama yaptık ve ziyarete gittik. Yani orada bir gece kalacaktık zaten. O akşam orayı hani keşfedelim, gidelim. Malmö bölgesindeydi zannediyorum. Gittik, Somalili Müslümanlar vardı. Hı. Mahalle Somaliliydi bu arada. Somali Müslümanlarından. Aynen. Gittik, hani Arapça, İngilizce, hani ortak bir dil olan samimi şeylerimizle, ifadelerimizle orada onlarla tanıştık. Ama ben oradaki insanları şu anda hatırlamıyorum bile. Ayrılırken de şey dedik, cennette buluşuruz.
1: Evet, inşallah. Ne güzel.
0: Cennette buluşuruz inşallah. Yani çok ortak noktası olup dilin dahi olmadığı, çünkü onların da orada da yerel diller de çok fazla. İngilizce, Arapça yok, onların dili farklı. Ama yine de anlaşabildik biz.
1: Evet.
0: Bir iletişimimiz oldu.
1: Evet, kalbi evet. Bir şekilde.
0: Aynen,
1: anlaşılıyor.
0: Evet. Sonra rotanız Avrupa ülkelerini gezdiniz.
1: Daha sonrasında bir tabii pandemi araya girdi. O biraz sekteye uğrattı gezilerimde. Ama sonrasında Saraybosna'yla, Bosna Hersek'le aslında devam ettim. Ona da yine arkadaşlarla bir ekip gitmiştik. Balkanlara da öyle bir giriş yapmış oldum aslında. O bölge de bana gerçekten Osmanlı izlerini hatırlatan ve ya evet burası da bizden birileri, hiç böyle uzak hissetmediğim bir yerdi gerçekten. Hani hem yemek kültürü olarak işte orada da camiler, ezan okunuyor. Yani beni gerçekten çok mutlu etmişti. O şekilde bir aslında Müslümanların ağırlıkta yaşadığı bir ülkeye de seyahatim ilk kez olmuştu o dönemde. O anlamda çok daha tabii konforlu bir geziydi. Oradan sonra tekrar Kore, Japonya'ya gitmek ekstra bir insana çaba gerektiriyor. Tekrar helal yemek yeri bulma noktasında, işte mescit, namaz kılma yeri bulma noktasında. Daha sonrasında tekrar bir Kore, Japonya gezisi yaptım. Orada Japonya'da mesela Tokyo Camii benim çok ilgimi çekmişti. O an kendimi gerçekten Sultanahmet'te gibi hissetmiştim. Çok İstanbul camisi gibiydi. Zaten Türkler o dönemde camiyi yapmışlar, bağışta bulunmuşlar. İçeride oradaki görevli, Diyanet görevlisiyle sohbet etme şansımız olmuştu. O gün bayramdı. Hem bayramlaştık oradaki tüm Müslümanlarla. Japonların mesela İslam'a ilgi duyup oraya gelip Müslüman olduklarını yıl içerisindeki bir sayıyı söylemişlerdi. O mesela beni çok şaşırtmıştı. Hani gerçekten Japonlar buraya gelip bir aslında hiçlikten genel olarak hani Japon ve Kore halkı bir şeye inanmama yolunda daha ateizm üzerine ilerliyor. Yani tabii ki bir misyonerlik faaliyeti Hristiyanlık adına yapılıyor ama Müslümanlığın böyle öne çıkan bir yönü yok. Kendilerinin böyle bir arayışla aslında oraya gelip İslam'la tanışmaları da beni çok etkilemişti. O gün mesela saatlerimizi camide geçirdik, oradakilerle sohbet ettik, tanıştık. Aslında az önce bahsettiğiniz gibi belki hiçbirinin adını hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Ve tekrar karşılaşmayacağım. Ama orada birbirimizle bayramlaşıp, güler yüz gösterip, birbirimiz için dua edip böyle bir an paylaşmamız hani benim hafızamda her zaman yer edecek bir olay aslında.
0: Çok harika. Japonya'da değişik bir rota değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar kaldınız?
1: Japonya'da biz 4-5 gün kadar kalabildik. Daha sonra Kore'ye geri döndük. Ya uçak maliyetini aslında biraz düşündüğümüz için direkt Kore'ye gidip Kore'den Japonya'ya geçmiştik. Japonya hani için ekonomik bir rota oluşturmak biraz zor aslında.
0: Biraz fiyatlar yüksek diyorlar.
1: Evet. O dönem biraz öyleydi. Şu an artık eşitlenmiş gibi görünüyor olabilir. Japonya'yı ben ama kesinlikle tavsiye ederim. Çok farklı bir kültür hani... Günlük hayatları çok farklı, çok değişik bir oturtmuş yapıları var. Hani hep Almanya böyle bahsedilir, çok kuralcı, işte çok iş hayatlarına önem veren. Japonya bence onun yanında çok daha öne çıkmış bir kültür. Gerçekten iş kültürü, kurallara uyumları, birbirlerine ve dış taraftaki yani turistlere, yabancılara karşı olan saygıları beni çok şaşırtıp ilgimi çekmişti. O anlamda hani kural olduğu için mi tabii bu fedakarlığı yapıyorlar yoksa gerçekten içten mi yapıyorlar? O anlamda bize çok yardımcı olmuşlardı yani. Evet ben biraz Korece biliyorum, oradaki tabelalar ve yol bulma konusunda zorluk yaşamadım. Ama Japonya'da gerçekten yolumu bulmaya çalışırken zorluk yaşamıştım. Hani tabelaları okumak konusunda.
0: Tabelalarda İngilizce var mı peki?
1: Yazıyor ama harfler böyle çok birbirine benziyor. Bazı yerlerde de yazmadığı da oluyor. Direkt Japon harfleri üzerinden gidiyor. O, bir de haritada mesela bir yer gördüm. Onun yine ayrıca çevirisini yapıp yine Latin harfleriyle görüp...
0: Şey de ilginç değil mi? Mesela haritaları kullanıyoruz ya işte evet. Telefonumuzdan. Özellikle bu Türkiye Cumhuriyetler bölgesinde rastladığım bir şey. Mesela hala onların diliyle değil haritalar. Yani bir Özbekçe değil, bir Kazakça değil.
1: Hmm.
0: Hala Rusça. Ya bunun güncellenmesi gerekmez mi? Değil mi mantık olarak? Yani hiç normalde Türkiye'de biz haritaları Türkçe kullanıyoruz ama onlar işte çok bilinçli.

0: Kore'de de öyleydi, Japonya'da da öyledir ama ben Japonca ile çok aram olmadığı için onu tabii açıp kullanamayacağım için uluslararası olan uygulamadan bulmaya çalıştım hep yönümü.
1: Evet. Ama bir Güney Asya ülkelerine bir merak var gibi duruyor sanki, böyle Kore ile başlayan
0: Evet.
1: Japonya, daha sonra yine bir sizin gezilerinizden olan Tayland ve Malezya gibi.
0: Evet. Asya'dan başlamışken dedim yukarıdan şöyle aşağıyı da
1: Aşağı doğru,
0: bitirip
1: evet.
0: öyle devam edeyim.
1: Hindistan var mı?
0: Yok, Hindistan'a gitmedim. Orası açıkçası biraz beni endişelendiriyor ilk aşamada. Belki çok ileri zamanlarda olabilir. Ben o kadar bilmiyordum. Hani hep böyle Phuket adası, işte balayı mekanı, işte Endonezya'da Bali, böyle çok hani reklamları yapılırken çok farklı fotoğraflar ve görsellerle paylaşılıyor. Açıkçası o tarafa giden çok fazla da arkadaşım yoktu. Hani birebir bir tecrübe aktarımı yaşamamıştım. Çok bir beklentim de yoktu. Hani dedim böyle bir rota oluşturayım, o tarafı da görmüş olayım diye. İstanbul, Bangkok, Bangkok'tan Phuket, Phuket'ten de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur'dan tekrar İstanbul'a dönüş şeklinde bir rota oluşturdum. Orada Bangkok'a ilk indiğimden itibaren hava, insanlar, hani oradaki hayat, gündelik hayat, ulaşım, hani beni gerçekten çok hayrete düşürdü.
1: Hangi mevsimde gittiniz? O da çok önemli.
0: Haziran ayında gittim. Hem hava çok sıcaktı, çok bunaltıcıydı. Ha, tabii ki hava sıcaklığını aslında bilerek gittik o minvalde ama yine de ulaşım zorluğu açısından hani otobüs kullanıyorlar ve çok geçmişten kalan gibi, hani ben biraz daha belki turistler açısından da bir tık daha bir gelişmişlik bekliyordum. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım, yani tam tersi çok gelişmemişliğin içine doğru giden bir yolculuk oldu. Sokaklarda çok fazla evsiz insan ya da işte zor şartlarda yaşayan insanlara şahitlik ettim. İşte sokak hayvanı olarak çok fazla fare gördük mesela, o beni çok korkutup tedirgin
1: Bangkok'ta mı?
0: etmişti. Bangkok'ta, evet.
1: İnanılmaz bir motosiklet.
0: Tabii ki her yerde tuktuklar
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: sürekli önümüzde duruyorlar, hani götürelim sizi, ama İngilizceleri çok zayıf. Tuktuk diyor mesela, bir şeyler söylüyor orada, hani kelime belirlemişler kendilerine, biz hayır no no deyip kaçmaya çalışıyoruz. Bir tanesi daha önümüze çıkıyor, hani bir yerden bir yere yürüyerek gitmek de imkansız, sürekli önünüzü bir araç kesiyor yani, mutlaka alalım sizi diye. Hani turist olduğumuz tabii ki her halimizden belli olduğu için bir şekilde bizi alıp onlar da hani bunun parasını kazanmaya çalışıyor tabii ki. Bir de orada helal yemek konusunda aslında zorluk yaşamıştık. Mescit konusunda da aynı şekilde, hani yanımızda hep taşıdık ama.
1: Bangkok merkezden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Peki pazarlarına hiç girdiniz mi? Yemek deyince.
0: Evet, pazarlarına girdik, şöyle bir baktık acaba yiyebileceğimiz bir şey olur mu diye, ama hiç içimize sinmedi. Hani birkaç tane helal yemek tezgahı da vardı. Onların da çok hem temizlik ve hijyeninden emin olamadığımız için biraz şüpheye düştük.
1: Ama zannediyorum evlerin %70'inde mutfak yok. Onlardan sokak yemekleri, yani
0: Evet.
1: yemek yiyip ya da ellerinde böyle küçük bizim manav poşetleri vardır ya, şeffaf. Onlara çorba koyup ağzını
0: Evet.
1: bağlayıp, çok yaygın bir şekilde kullanılan bir uygulama orada. Yani mutfak yok ama dışarıdan yapılan yemekleri alıp eve getirip yemek var. Ya da
0: Evet.
1: dışarıda yiyorsun, yemeği böyle hallediyorsun gibi.
0: Kesinlikle. Onu ben ilk gördüğümde ve öğrendiğimde çok şaşırmıştım gerçekten. Hani evlerindeki mutfak kültürünün olmaması. Zaten böyle açık bir oda şeklinde şeyleri var. Hani klimaya, hani maddi durumları el vermeyen kişiler sürekli pervaneler açık bir şekilde sokaklarda, taşlarda ya da camların önünde yatıyorlar hani sıcaktan. Hani öyle bir kültür bana çok ilginç geldi. Hani mahremiyetin olmadığı gibi aslında. Hani biz sonuçta Türk ve İslam kültüründe mahremiyete çok önem veririz. Ve bunu kendi içimizde perdemizi kapatırız, kapımızı kapatırız. Onlarda bunun olmaması, direkt sokakta öyle yalın ayak, mesela ayakkabısız ya da terlik bile olmadan gezen çok fazla insan gördüm. Hani onların da hepsi beni çok hayrete düşürdü. Ama inanılmaz bir rahatlık var. O büyük ihtimalle o sıcak mevsimin vermiş olduğu bir rahatlık. Hani bana çok tersti yani.
1: Biraz bırakmışlık
0: Evet.
1: öyle, ama halkın geneli fakir.
0: Evet.
1: Ondan da kaynaklanıyor.
0: Evet, maalesef.
1: Hatta inançlarına göre de, işte ben şimdi fakir geldim ama bir sonrakinde, onların inançlarına göre tırnak içinde,
0: Evet.
1: ben fakirliğime sabredersem zengin olarak tekrar geleceğim gibi böyle bir inançları da var.
0: Evet, belki de o yüzden aslında onlara verilmiş olan bu hayatı boş vermişlikle geçiriyorlar. Nasıl olsa devamı olacak diye. Hani biz nasıl dört elle sarılıp bir tane hayatımız var ve bu dünya hayatında ne yapabilirsek onu götüreceğiz ahirete diye düşünüp dört kolla sarılıyoruz hayata. Onlarınki de belki tam tersi, o boş vermişliği bir şekilde yaşıyorlar.
1: Evet. Ama sıcağın da çok etkisi var değil mi insan hareketlerinde?
0: Kesinlikle çok ağır kanlılar, çok yavaş yapıyorlar her şeyi. Böyle bir boş vermişlik dediğim gibi var yani. Hani bir de zaten bizim kültürümüzde.

0: Herkes çok hızlı ve tez canlı, hani bende de var o, sirayet etmiş yani. Çok gerçekten böyle içim daraldı, sıkıldı yani. Hani bir şeyleri artık halledin ve bitsin, hani bunu beklemeyelim oldum. Her şeyleri beklemeli, her şeyleri ertelemeli. O yüzden o anlamda çok farklılıklarımızı gördüm.
1: Özellikle pazarlarda, yemeklerde işte böcek çeşitleri, işte kurt kavurması gibi böyle yiyecekler var. Bize çok yani uzak. Ben de mesela çok çeşitli yiyecekleri tatmayı çok severim. Ama helal ve işte doğal, sağlıklı olmasına
0: Evet.
1: dikkat ederek. Fakat böyle görsellerini, videolarını çekerken bile burnumuzu bayağı bir tıkayarak, odunsu bir koku pazarın içinde, yani nerede böcek kavurması varsa oradan gelen ağır bir koku.
0: Evet.
1: Ve bunu yiyorlar yani, yiyenleri çok gördüm. Fakat orada yani yerli halktan birisinin şöyle bir cevabı vardı. Aslında biz bunları günlük olarak tüketmiyoruz. Turistlerin çok dikkatini çekiyor. Yani dikkatini çektikleri için de hani pazarda 2-3 yerde bunlar var gibi bir
0: Doğru.
1: şey söyledi. Çünkü onlar da her zaman yenir mi bilemiyorum. Gerçekten hamam böceği, işte kurbağa
0: Doğru.
1: ve çekirge, işte kurt, bu tarz şeyleri bariz bir şekilde servis ediyorlardı mesela.
0: Evet. Ya ben sadece ilginç bulduğum için hani önlerinden geçerken hayretle böyle bakıp fotoğraflarını çekmiştim. Bir de her şeyi çok açıkta pişirdikleri için her şeyin dumanı birbirine karışıyor. Havada yoğun bir ağırlık, böyle bir koku. Zaten çok sıcak ve nemli. İyice o kokular da asılı kalıyor bence havada ve ekstra oranın kokusunu, havasını etkiliyor yani.
1: Evet, pazarlarda böyle çok az, kısa dönemli bir yere gittiyseniz o ülkeyle ilgili çok ciddi bilgi verir.
0: Evet.
1: Yani yerel halkla alakalı. Ondan dolayı hani gittiğimiz yerlerde biz önce bir pazara girmeyi daha tercih ediyoruz. Hem uygun da oluyor bazı şeyler, yani o ülkeye ait olan şeyleri almak için uygun da oluyor, ama gözlem açısından pazar tamamen doğal bir gözlem yeri.
0: Kesinlikle. Günlük hayattaki halk aslında ne yapıyor, nerelere gidiyor, neleri alışveriş yapıyor, hangilerini tüketme
1: Evet,
0: eğiliminde?
1: Bangkok bölgesi Müslümanların ağırlık olmadığı bir bölge, ama
0: Evet.
1: Tayland'da Müslümanların ağırlık olduğu bir bölge var.
0: Güneye indikçe Müslüman sayısında artış oluyor. Zamanında yaşanılan doğal felaketler ya da farklı savaşlardan dolayı Endonezya ve Malezya bölgesinden aslında Tayland'ın güneyine doğru bir göç olduğu dönemlerde o taraftaki Tayland halkı da aslında Müslümanlıkla bir noktada tanışıyor. Ve orada kalmış olan Malezyalılar ve Endonezyalılar artık Taylandlarla karışmış bir şekilde birlikte aile olmuş ve köylerini o şekilde kurmuşlar. Orada hatta benim çok ilgimi çeken bir Müslüman köy vardı. Tamamen sular üzerinde ve ahşap tahtalar üzerine, böyle bir kayanın üzerine yapılmış. Hani ada toprağı bile olmayan bir yerde. Tamamen denizcilik, balıkçılık üzerine yaşadıkları bir yer vardı. Oraya biz tekneyle
1: Çok
0: gidilmiştik.
1: güzel.
0: Kara bağlantısı yok. Tamamen tekneyle ulaşım sağlanıyor. Ve ada sakinlerinin orada büyük bir camisi var. O döneminde oraya bir...
1: İsmi ne bu adanın? Hani gitmek isteyen dinleyicilerimiz olursa, biz de dahil olmak üzere, bir daha
0: Tabii ki.
1: gittiğimizde uğramak isteriz. Orijinal bir yer gibi geldi.
0: Tabii ki. İsmi Panyi Adası. Koh Panyi diye geçiyor. Phuket'ten tekneler aslında oraya kalkıp gidiyor.
1: Öyle mi? Ne kadar arası var Phuket'le?
0: Çok fazla yok, böyle bir 45 dakika kadar bir tekneyle gidiliyor. Aslında tura dahil etmişler zaten, turistler orayı görmek istedikleri için. Phuket'ten kalkan turların bir durağı da Panyi Adası.
1: Çok güzel. Büyük bir cami var diyorsunuz.
0: Evet. Ama oradaki
1: Süslüdür
0: halkın...
1: diye tahmin ediyorum. Onların genelde bu tarihi yerleri de süslü oluyor. Ondan dolayı camilerindeki şekil farklılıkları var mı bizden?
0: Tabii daha böyle Asya, belki de hani Malezya tarafındaki belki cami tarzlarına benziyor. Yerleri ve zeminleri tamamen mermer. Onlar halı kullanmıyorlar mescitlerinde.
1: Sıcak.
0: Evet, sıcakta hem halının temizliği hem de üzerindeki, ne bileyim artık, onlar hani gidip namaz haricinde de hani yatarak, oturarak orada vakit geçiriyorlar. Caminin dış bir bölgesinde ayakkabılarını, terliklerini artık çıkartıp iç tarafına o şekilde ilerliyorlar. Direkt mermerin üzerinde namaz kılıyorlar. Hani ekstra bir seccade, bir şey serdiklerini de görmedim. Biz tabii ya halılı denk geldiyse halılı ya da kendi seccademizde hep kıldık namazları. Ama o mermeri ilk gördüğümde, hani tabii hani biliyorsun işte, televizyonda gördün, internette gördün, ama gerçekten birebir gözünle görmek çok daha farklı hissettiriyor insana. Orası beni çok şaşırtmıştı. Ama orada yaşayan halk tabii tek geçim kaynakları balıkçılık ve deniz ürünleri üzerinden olduğu için farklı bir imkanları da yok hani çalışıp üretme konusunda. Sadece turistlerin uğrak yeri olduğu için turistlerden gelir elde ediyorlar. Çok fakir ve zor şartlarda yaşıyorlar aslında.
1: Kurbalık yediniz mi?
0: Yani bir şeylerin içine koydularsa bilmiyorum ama ben kendim yemedim.
1: Yani pazarlarında falan full kuru balık satılıyor. Evet. Hani kuru et gibi mi? Ben de mesela tatmadım. Yediğimiz bir şeylerin içine dediğiniz gibi koymuşlarsa evet. yedik. Ama kuru balık çok da merak ediyorum. İnşallah bir sonraki gidişimde İnşallah. Kuru balığın tadına bakmak isterim. Yani ne farklılığı var? Ama böyle evet. balığı ikiye bölüp kurutmuşlar. Ve onlarca, yüzlerce böyle sıralamışlar. Onları satıyorlar.
0: Evet.
1: Demek ki tercih edilen bir şey.
0: Ya kesinlikle. Onların aslında böyle belki hani bizden benzetecek olursam hani kuruttuğumuz için belki sucuk ya da pastırma gibi aslında tüketiyorlardır. Ama mesela Kore'de balık keki var. Hani balık et tarafını böyle pirinç ya da unla bir araya getirip bir kek haline getirip balığa benzemiyor tipi.
1: Doğru, mesela bizde salamura gibi şeyler de evet. yapılıyor. Onlar da demek ki havada sıcak olduğu için kurutmayı tercih evet. ediyorlar. İlginç, iklime göre değişen kesinlikle depolama yöntemleri.
0: Kesinlikle.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
1: Çok keyifli mi geçti peki?
0: Phuket tarafına geçip adaları ziyaret etmeye başladığımızda artık Tayland'ın keyif aldığım kısmına geçmiş olduk. Doğası çok güzel, suyu gerçekten çok güzel. Hani orada yüzdük, tekne turlarına katıldık. Oradaki deniz gerçekten benim çok hoşuma gitti.
1: Çok ilginç değil mi peki? Akşam 3'e kadar, 3'ten sonra suyun gelgitine göre
0: evet.
1: inanılmaz bir şekilde suyun çekilmesi ya da yükselmesi.
0: Evet, o çok şaşırtıcı. Evet. Yani ilk kez tabii böyle bir coğrafyada bulunup buna şahitlik etmek. Her yerde zaten uyarı, ikaz tabelaları vesaire de var. O şekilde hani onların o anına da şahitlik edip herkes zaten uzaktan çekiyor. Çok fazla turist ilgisi var. Çok kalabalıktı gerçekten. Katıldığımız turda da hep farklı farklı ülkelerden turistler vardı. Onlarla birlikte gezdik. Hepsinin şaşırdığı şeyler farklı oluyor. Bir yandan onları gözlemliyorum. Bir yandan gittiğimiz yerlerin farklılığını aslında gözlemliyorum. Gerçekten değişik bir tecrübeydi.
1: Tayland'da ne kadar kaldınız?
0: Tayland'da 10 gün kadar kaldım.
1: Bayağı da kalmışsınız.
0: Evet, uzun bir süreydi. Phuket'te ağırlıklı kaldık. Biz hani yaz tatili gibi düşünmüştük. Dinlenelim, işte etrafı gezelim gibi bir tatildi.
1: Oradan Malezya'ya mı geçtiniz?
0: Evet, Phuket'ten Malezya'ya geçtik. Tabii Tayland'ın o gelişmemişliğinden sonra Malezya bana bir şok oldu. Yani kültür şoku. Evet, Malezya'nın daha gelişmiş olduğunu biliyordum ama gerçekten İslami Japonya'daymış gibi hissettim kendimi.
1: İlginç bir tanımlama. Evet. Ben tabii Japonya'yı görmediğim için bir şey diyemem. Bakın burada
0: tavsiye ederim yani Japonya, hatta yurt dışına ilk kez çıkacaklara nereye gidelim? Japonya bence kesinlikle.
1: İlk kez yani evet. Türkiye'den kaç saat Japonya uçuş?
0: 11 saat.
1: Ya şoka girmez mi insanlar? Hani önce ufak bir rota, hani bir 2 saatlik bir uçak.
0: Ya uçakla ilgili bir problemi varsa evet, hani onun için farklı bir şey öneririm ama hani...
1: Yoksa da olur zaten 11 saat uçak.
0: Ya benim bir problemim yoktu. Ben hiç uzun uçak seyahati yapmamıştım. Yurt içi sadece 1 saat, 1,5 saat maksimum.
1: Ama Tayland'da normalde direkt uçuşlarda kaç saat?
0: O da 10-11 saat.
1: Evet, çünkü biz de şöyle yaptık. İlk gidişimizde işte Katar'da bir ara verdik. Sonra devam ettik ama dönüşte şöyle oldu. İndik ve bindik. Yani hiç ara vermeyerek sadece uçak değişikliği yaptık. Hiç iç kısma girmedik bile. İlginç bir şey oldu ve 13 saat sürdü.
0: Tabii dönerkenki
1: evet, yani öyle belki saat farkıyla da alakalı olabilir.
0: Dönüşler uzun sürüyor.
1: Malezya'ya geçtiniz, Kuala Lumpur.
0: Evet, Kuala Lumpur bana gerçekten çok iyi geldi. Helal yemek olarak herkes zaten başörtülü Müslümanlar. Yolda birbirimize Müslüman kadınlarla gülümseyip selam veriyoruz. Hani gerçekten içim huzurla doldu. Evet, ben ve benim gibi arkadaşlarım, Müslüman din kardeşlerim olarak bir içime huzur ve mutluluk doldu böyle. Oradaki camiler de zaten tamamen mermer. İşte orada bir cemaatle namaz kılma tecrübemiz oldu. O da çok farklı bir deneyimdi. Herkesin birbiriyle selamlaşması, güler yüzlülük. Hani Tayland'dakilerin çok öyle bir güler yüz gösterme şeyi yoktu. Belki de hani onların kendi kültürüyle alakalı bir durum. Ama Malezyalılar inanılmaz güler yüzlü, inanılmaz yardımsever. Hani çok saygılı. Her şeyde hani bir destek istediğimizde herkes 7'den 70'e yardımcı oldu yani. O yüzden biraz benim zihnimde Japonya ile bağdaştırdım. Onların tabii Müslüman versiyonu olarak Malezya'da benim şeyimde bir yükseldi yani listemde.
1: Evet, şey çok hoş değil mi? Gittiğin mesela kıta da olsa, ülke de olsa, dünyanın bir ucu da olsa kendi ülkene göre işte güneye, kuzeye, efendim batıya, doğuya da gitsen camiye girdiğinde evet. tek yön ve herkes aynı huşuda namaz kılıyor.
0: Evet.
1: Bence müthiş ve muazzam bir şey değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani oraya gittiğinde kimseyi tanımıyorsun. Kimsenin mevkisini, makamını, kazancını, hiçbir şey, statüsünü, kariyerini, hiçbir şeyini bilmiyorsun. Camiye giriyorsun, aynı yöne yöneliyorsun, Allahu Ekber diyorsun ve namaza duruyorsun.
0: Orada
1: herkesi eşitleyen,
0: evet,
1: ve intizamlı, nizamlı. Bunu şeyde de çok görüyorsun, Kabe'de. Yani herkesin aynı yere geldiği zaman Bismillahi Allahu Ekber diyerek selam durdu. Belirli köşelerde aynı duayı okudu. Bu ne taraftan bakarsanız bakın çok kendi içinde iç bir disiplinle alakalı, iç bir estetikle alakalı. Müthiş bir şey geliyor. Yani işte Malezya'ya gidiyorsun camide. Çeşitli insanların, ki onlar renklidir diye tahmin ediyorum. Renk,
0: evet,
1: renk kullanımı güneyde daha çok böyle rengarenk. Evet. Belki doğayla da bütün oldukları için olabilir. Böyle maviler, yeşiller, sarılar, böyle cıvıl cıvıl kırmızılar ve her birinin şekil olarak kıyafeti önemli değil. Ama hepimizin aynı yöne yönelmesi. Aslında ana fikir bu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve çok huşu veren, huzur veren, insanı çok iyi hissettiren bir duygu.
0: Evet. Orada mesela hani merak edip soruyorlar, nereden geldiniz, nerelisiniz, hani Müslüman kardeşimiz diye böyle hani hitap ederek. Orada mesela Türkiye'den geldiğimiz duyunca da çok mutlu oluyorlar. Hani İyi ki geldiniz, işte iyi gezmeler, yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa biz de destek olalım gibi böyle. Hani çok güzel karşıladıkları için de orada da bir ekstra hani mutlu oluyorum. Evet, ben Müslüman kimliğimle de burada saygı ve sevgi görüyorum aslında karşı din kardeşlerimden diye. Bir de oranın havası da gerçekten çok parlaktı. O kadar sokak yemeği kültürü çok fazla rastlamadım. Hani daha şehrin merkezi yerlerinde gezdik. Daha AVM ve restoran kültürü vardı, daha modern yapıda ve gelişmiş bir yapıda oldukları için havası çok berraktı, çok temizdi. Zaten ışıl ışıl, hani yaz mevsimi de her yer parlak yemyeşil ağaçlar, palmiye ağaçlarıyla dolu, egzotik şeyler, renkler, böyle her taraf cümbüş halinde. Cıvıl cıvıldı yani, o cıvıllık da benim çok hoşuma gitti. Ve şehrin merkezine böyle büyük havuzlar, büyük parklar yapmışlardı. O parklar da bir ferahlık katıyordu. Evet, hava sıcak ama bununla avantaja çevirmek için böyle bir yol bulmuşlar. Hani bizim millet bahçeleri gibi böyle her yer yemyeşil, cıvıl cıvıldı gerçekten. Halk da çok hani dışarıda olmayı da seviyordu. Mimari yapıları da yine çok gelişmiş ve güzeldi. Yani uzun uzun kuleler, orada zaten en meşhur Kuala Lumpur ikiz kuleleri. O şekilde herkesin birbirine saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yaşadığı bir huzur ortamıydı. Benim bir de en çok sevdiğim Malezya'da metrolarında pembe vagon şeklinde ayrı bir vagon koyup kadınların tek başlarına orada seyahat etmelerini güvenli bir hale getirmiş olmalarıydı.
1: Çok harika değil mi ya?
0: Kesinlikle çok konforluydu. Gidip özellikle pembe vagona binip denedim böyle. Hani oraya yanlışlıkla bir adım atan bile erkek yoktu yani. Gerçekten sadece kadınlar huzurla oraya biniyorlar. Ve birbirine yer verme kültürü de vardı. Hani diyelim ki yaşlı bir teyze pembe vagona denk gelemedi. Diğer tarafta oturdu. Hani erkekler kalkıp ona yine de orada yer veriyor. Hani teyze sen o vagona git gibi, hiçbir diyalog yok. Herkes birbirine çok saygılı. Ya da metroyu beklerken ben kenarda ayakta bekliyordum. Oturma gibi bir niyetim yoktu. Üçlü bankta oturan erkekler bir anda kalkıp gittiler. Hani bana yer verdi o tarafta oturmam için. Hani biri de kalkmadı. Üçü birden kalkıp gitti. Hani rahatsız olmayayım, rahat oturayım diye. Hani o kadar saygı beni gerçekten çok mutlu etti. O yüzden o pembe vagon benim hayalim. Hani İstanbul'da da kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Hani kadınların toplu taşımada rahat ve güvenli bir şekilde aslında,
1: evet,
0: seyahat etmesine vesile olması açısından.
1: Çok önemli değil mi? Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel tespitleriniz var. Peki ne kadar sürdü? İşte Tayland, Malezya, o bir paket anladığım kadarıyla,
0: evet,
1: bir planladığınız bir programın parçaları. Bir 15-20 gün sürmüş gibi,
0: evet,
1: duruyor.
0: Evet, bir 16-17 gün gibi sürdü.
1: Evet, 17 günü çok keyifli, sağlık, sıhhat, afiyetli ve huzurlu geçirmişsiniz.
0: Çok şükür.
1: Peki sizde de oluyor mu? O kadar yolculuktan geldikten sonra birden işe giriyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir sendeleme olmuyor mu?
0: Tabii ki ilk anda adapte olma açısından bir farklı geliyor. Ya ben hani iki haftadır neredeydim, ne yaptım, kimdim? Hani yolculukta olmak, yolda olma fikri insanı gerçekten çok değişik bir ruh haline vesile oluyor. Ve o ruh halinin içinden çıkıp ben rutinimde aslında neler yapıyordum, ben ne üretiyordum. Aslında yolculuktan bana katılan ve artı olarak gelen şeyleri günlük hayatımda ben Allah rızası için bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Bu yenilenmiş ve kendine bir şeyler katmış olan Şevval günlük hayatında işine, ailesine, evine nasıl katkılar sağlar diye benim önüme yeni bir şey çıkıyor. Benim enerjim aslında hafta içi devam ediyor böyle. O ilk hafta sonunda bir uykuyla resetleme oluyor diyelim.
1: İnsan kaynakları olduğu için bölümünüz.
0: Evet.
1: Şöyle derler ya mesela çalışmak. Çok çalışıyorsun, çok çalışıyorsun. Bugünün insanı çok çalışıyor değil mi? Herkese sorsanız herhalde hele de İstanbul'da yaşayan herkes çok yoğun ve yorgun.
0: Evet, herkes çok
1: yoğun. Yani yoğunluğumuzdan mı yorgunuz ya da

0: gerçekten yorgunluğumuzdan mı yoğunuz? Yani düşünülmesi gereken şeylerden.
1: Evet.
0: Ve çalışmak, şöyle diyorlar, ne kadar iyi dinlenirsen o kadar iyi çalışırsın.
1: Evet.
0: Yani iyi dinlenmeyi biliyorsan çalışman da o kadar çok olur. Yani insanların tatil yapması aslında işte işi tamamen 180 derece işi bırakmak anlamında değil. Sen eylemleri değiştiriyorsun aslında. Orada da mesela sizin yola çıkışınız, hikayeleriniz hep böyle bir misyon var, işte bir gözlem var ve benim hayatıma nasıl katkıda bulunabilir bu? Onun sürekli bir döngüsüyle sorgulama var, değil mi? Bu bir şey katıyor. Yoksa
1: Kesinlikle.
0: gittiğiniz yerlerden story paylaşmak, işte ben şu kafedeyim diye bildirmek vesaire gibi niyetiyle değil. Basit anlamda ama bir öğretisi olan, bir bakışı olan, bir misyonu olan bir yol
1: Kesinlikle.
0: benim hayatıma dönüştüm neler kattı diyerek çıktısı olan. Ama buna siz tatil mi dersiniz, dinlenmenin farklı bir versiyonu mu diyebiliriz? Dinlenmek derseniz dinlenmek insana şunu getiriyor: yatayım ben, bir uyuyayım, dinleneyim. Dinlenmek eylem değiştirmekti aslında.
1: Kesinlikle.
0: Yani sürekli yaptığınız rutininizden çıkıp diğer kısımda, ki yol külfetlidir bu arada. Yani ne kadar böyle dışarıdan çok çekici de gelse, uçağınız 5'te ise 1.30'da kalkacaksınız. Ertesi gün uykulu dolaşacaksınız yani.
1: Evet.
0: Mesela ya da bavullarınız var, oradan oraya transfer, oradan oraya transfer. Şimdi siz anlatırken ben gözümde canlandırıyorum. İstanbul'dan kalk, Tayland'ın içinde iki yer değiştir. İki yer demek bavullar demek, özel aracınız yok, ülkeyi değiştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Ülke içinde şehir ve şehirler birbirine çok uzak rotalar. Oradan başka bir ülkeye geçiyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir lojistik şeyi getiriyor. Transferlerde nasıl zorluk çektiğinizi ben düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama dışarıdan gözüktüğünde, ah ne kadar güzel şu şelalede resim çekildik. Efendim şurada da bir fotoğrafımız var. Şu kişilerle de güzel anlar yaşadık. İşte gezenler bu külfeti hiç sayan insanlar
1: Evet.
0: aslında. Yani bu külfet olacak zaten. Sonucu iyiyse, benim hayatıma katkısı varsa, ruhuma, bedenime, gönlüme, manevi hayatıma da bir katkısı varsa, evet yola çıkılabilir. Yoksa oturduğun yerde,
1: Kesinlikle.
0: hani şey var ya, son dönemlerde çok görüyorum sosyal medyada, beklettiğin çay soğur. Yani beklettiğin yemek bozulur. Bundan dolayı oturan da gerçekten küflenir.
1: Evet.
0: Her manada oturan küflenir. O yani oturmaktan manası sandalyede oturan değil. Duran, duran su kokar. Yani bir harekete geçmek, bu bir yol. Bunun bir tanesi yol, harekete geçmek. Diğeri kendini geliştirmek mesela. Diğeri başka bir şey yapmak, eğitimle uğraşmak, bir şeyle uğraşmak. Ama her birinin başında da bir şeyi neden yaptığının cevabını kendine net verebilmek sanki.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, şimdi ne yaptık? Malezya'dan döndünüz, işe başladınız.
1: Evet.
0: Yeni rotalar var mı?
1: Şu an için alınmış henüz bir biletim yok. Hani
0: Niyet var mı?
1: Balkanlara yine bir gitmiştik. Belki bir Arnavutluk tarafını yine bir merak ediyorum. Avrupa'yı gezdiğim süreçte İngiltere'yi görmemiştim. İngiltere'yi yine bir görme niyetim var.
0: Zaten oranın vizesi ayrı diye biliyorum.
1: Evet,
0: Evet, Schengen
1: aynen.
0: değil.
1: Oranın vizesi ayrı. Allah nasip ederse bir de Umre'ye gitmek istiyorum inşallah.
0: Çok güzel.
1: Hani bu dünyanın dört bir yanındaki aslında Müslümanlarla bir araya geldikten sonra tam da sizin bahsettiğiniz noktada hani bunu bir de Kabe'de yaşamak nasıl olur acaba diye.
0: Umre derken belki kısaca bir not verebiliriz. Sevgili dinleyicilerimize de niyetlerine girmeleri için bir vesile olabilir.
1: İnşallah.
0: Artık bireysel umreler çok arttı biliyorsunuz. Biz de onu çok deneyerek tecrübe ettik. Çok uygun fiyatlara, hatta böyle Kabe'ye çok yakın otellerde iyi organize ettiğinizde, yani biraz tarihleri ileri tarihlerde oteli, uçağı çok rahatlıkla, yani bir kişinin turla gidebileceği bir fiyata 3 kişi çok rahatlıkla gidebilir. Ona karşılık verecek fiyatlarla dahi umre halledebilir halde. Bunun internette çok fazla şeyle bilgilendirmeleri var. İşte online vizenizi alıyorsunuz, uçak biletinizi alıyorsunuz ve oteli kiralıyorsunuz. Ödemeleri orada yapabilirsiniz, peyderpey yapabilirsiniz. Yani birden hepsini ödemek durumunda kalmayabilirsiniz gibi. Güzel planlamalarla bu yapılabilir hale gelebilir. Yani böyle bir şeyi uç noktaya koyup da böyle merasimsel, hale getirdiğimizde uzaklaştırıyoruz. Ama daha pratik. Bak bu şekilde yapılabilir. Gideriz, umremizi yaparız. 3 gün mü, 5 gün mü kalır döneriz dediğinizde daha yapılabilir hale geliyor.
1: Evet, insanın
0: daha
1: gözünde,
0: uygun fiyatlara büyütmemek
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, insanın gözünde de yakınlaşıyor. Hani sonuçta hepimiz gezmeyi seven hepimiz olarak diyorum. Ara ara indirimleri, kampanyaları takip edip uçak biletlerini araştırıyoruz. Bunların yanında hani ben işte Medine bölgesine de mesela çok bakıyorum. Hani zaten bir şekilde yıldızlayınca orayla ilgili fırsatları da karşıma çıkarıyor. İşte bir gün giriyorum o kampanyada İngiltere'ye bakıyorum. İşte bir gün giriyorum Balkanlardan farklı bir ülke. Ara ara Japonya'ya tekrar bakıyorum tabii tekrar gitmek için. Bu şekilde hani hep takipte olup aslında dediğiniz gibi gözümüzde büyütmeyip onu kolay ulaşılabilir bir noktada konumlandırmamız daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Misafir oldunuz bugün. Akra'ya geldiniz. Çok memnun olduk. İnşallah yeni bir rotada tekrar misafir etmek isteriz sizi.
1: Çok isterim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bugünkü hoş sohbetimiz için de. Çok sağ olun.
2: Gez, gör, ibret al.
0: Efendim Akra'da Gez Gör İbret Al programımızda bugün Şevval Aslan'ı konuk ettik. Kendisinin rotalarını, gezilerini, gözlemlerini dinledik. Çok keyif aldık. Umarım sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Misafir olmak istiyorsanız, sizlerin de rotaları varsa, gezi tecrübeleriniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akra mobil hattımızdan, mail adreslerimizden, e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Yani mobil hattımız işte 0501-630-30-30 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri de misafir etmek isteriz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ

0: الحكيم.
1: Melekler, sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
2: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
2: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
2: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakkı. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.''

0: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum, bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle

0: süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: Sebbih isme rabbikel a'la, ellezî halaka fesevvâ.
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra'da Sağduyulu Akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.
5: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var: huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş bizlerle birlikte. Kendisiyle mutluluk ve huzur konusu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
3: Allah olsun. Siz de iyisiniz.
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
3: Allah kolaylık versin. İyi yayınlarımız olsun inşallah.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Huzur ve mutluluk kavramlarını, aralarındaki farkları şöyle üzerinden bir geçelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz inşallah. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımları nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir?
3: Hay hay. Huzur biraz daha maneviyatla bağlantılı, içsel olgunluk, içsel uyum. Yani daha önceki programlardan hatırlayalım. Kalple beynin uyumu, bedenle ruhun uyumu, isteklerle davranışların uyumu, bir ahenk, içsel bir şey. Ama mutluluk daha somut, daha madde, daha bedene yansıyan bir şey. Bazen hazla da ilişkisi var. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum tekrar mı olur. Bir baba çocuğunu evlendiriyor. Düğün günü mutludur, neşelidir. Düğünü yapıp çocuğunu evine koyduktan sonra eve gelip eşinin gözlerine bakıp da Allah bize bu günleri de salimen gösterdi deyip böyle ıslak bir gözle bakması o huzurdur işte, o başka bir şey. Yani bir tatmin olmuşluk var. Evladından razı, büyümüş, adam etmiş, ev vermiş, hayata dahil etmiş, onu yiğit yapmış, kendi kendini geçindiren, aile geçindiren bir birey yapmış. Mutluluğu. Ama o hissi yaşaması, elhamdülillah bugünleri de gördük demesi daha huzur diyebileceğimiz bir şey. Huzurun bir de manevi

0: Kiraları çok yüksek. Yurt çıkacak mı? Evet, üniversiteyi kazandınız. Çok mutlusunuz. Ama huzurlu musunuz? Bilmiyorum. Mutluluğa çok takılmamak gerekiyor. Vacip değil. Mutluluk farz değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim tekraren. Huzurlu olan mutlu olabilir ama her mutlu olan huzurlu değildir. Yani Wi-Fi çizgilerini hatırlayırım. En üst, en geniş çizgi huzur. Ondan sonra işte ona bağlı olarak sekine ve itminan duyguları ki huzuru oluşturuyor. Onun altındaki mutluluk. O şekilde
1: Eyvallah.
0: şey yapabiliriz.
1: Peki huzuru sağlayan davranışlar nelerdir? İnsan
0: Şimdi
1: nasıl huzurlu olur?
0: bu birazcık maneviyat ve dini ibadetlerle inancın kalitesiyle alakalı var. Tabii ki insanın ömür boyu tekrar eden mutlulukları bir kesinlik kazanarak belki huzuru da götürebilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizi Allah yarattı ve amenna ve saddakna. Biz buna iman ettik, mümin olduk, Müslüman olduk. Ve benim Rabbim bana diyor ki benimle ne kadar vakit geçirirsen o kadar huzurlu olursun. Bu ne demek? Şimdi bir sevgiliyi düşünün, aşık olmuş delikanlı gurbette. Sabah namazına kalkıyor. Ha, o da kalkmış mıdır acaba? Anlatabiliyor muyum? Kafa nereye sarıyor? Çünkü sevgi, muhabbet var. Muhabbet olduğu için sürekli adının konuşulması hoşuna gider. İşte nişanlın nasıl, kayınpederin nasıl? Onları geçer, nişanlıya odaklanır. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Dolayısıyla bu bir mutluluktur. Bu bir huzura yakınlaşmadır. Fakat dini bir şey olursa, yani bunu somut sevgiden al, soyut sevgiye, Allahu Teala'nın muhabbetine uygularsan bu işi daha çok huzura götürüyor. Zaten Ra'd suresindeki ayeti kerimede Bismillah ela bi zikrillahi tetmainnil kulub. Kullarım dikkatinizi çekerim. Allah'ı zikretmek kalbi itminan eder. Yani sizin tam bir tatmin oluşunuz benimle ne kadar ilgilendiğinizle ilgilidir. Önceliğiniz ne? Benzer bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minun suresinin başında felah kavramı. Orada da felahı götüren, müminleri mutlu eden şeylerden bir tanesi, keskin bir huzura götüren şeylerden bir tanesi ve hum anil la'vi murizun. Yanlış telaffuz etmediysem malayani terk etmek klasik dilde ama ben şöyle daha günümüz diliyle şey yaparsam hayati önceliklerimiz ne? Yeniden üzerinden geçmek. Yani biz niye ne kadar vakit ayırıyoruz? Namazın dışında Rabbül Alemine ne kadar vakit ayırıyoruz?
1: Namazın dışında.
0: Evet. Yani Allah'la söyleşmek. Sadece derdimiz olduğunda, borcumuz olduğunda, işimiz iyi gitmediğinde, amir baskı yaptığında, bilmem ne olduğunda falan filan falan. Bunun için mi? Sevdiğimiz zaman ne olacak? Yani işler tıkırında ama işler sıkıştı aman ya Rabbi bu değil kastım. Her halükarda yani o kendini onu sevdiğini hissetmek, zikretmek için fırsat aramak. Şu strese giriyor mu insan? Allah'ı zikretmek istiyor ama kalabalık. O odaya giriyor biri var, o odaya giriyor biri var. Öbür odada televizyon var, birikinde sohbet var. Birikinde oğlan ders çalışıyor, öteki odada kız ders çalışıyor. Allah'la baş başa kalma. Strese giriyor musun? Allah'ı anacağım, zikredeceğim. Yer bulamıyorum. Acaba ortadan kaybolsam da biraz sonra onlar yatınca mı kalksam? Bunu dert ediniyorsan Allah'ı sevmeye başlamışsındır. Yani zikrullah insanı itminana ulaştırıyor. Bu kesin. Niye? O zaman şunu görüyorsun. Merkezi kalpte artık ne olursa olsun tecrübe ediyorsun. Her şey Allah'tan ve sana gelen mutluluk, sana gelen keder de Allah'tan. Bunu biliyorsun. Dur bakalım. Sakin. Hemen bir plan. Bundan nasıl çıkarız? Tabi gerekli dualar ve fiilleri yapıyorsun. Kafa manevi zeka baskın geliyor burada.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Manevi zekayı kullandığın zaman krizi yönetebilecek bir de istediğin zaman bir de çaba gösterdiğin zaman Allah kapıları açıyor.
1: Ya o çarkın içerisindeyken işte başına Allah korusun bir musibet geldi bir şey oldu. Ha, o an çok içinde olduğun için acısıyla şeyiyle heyecanıyla vesaire belki insan kendini oradan dışarıya çekip de tamam ben şu anda bunu çözmek için ya da şu an görebildiğim en hayırlı hamle ne?

0: bunu analiz edemiyor. Ama insanın genel, belki sizin bahsettiğiniz gibi bir huşu hali olsa, huzuru olsa, gelen şeylere çok daha sakince bir şekilde, daha doğru kararları vererekten de hayatını devam ettirebilir herhalde.
1: Zirveyi tamamlatıp aşağı doğru inmeye başlayınca o daha kolay oluyor. Yani 45'inden sonra daha kolay oluyor. Hele 50'sinden sonra çok daha kolaylaşıyor. Eyvallah. Hayat. Bazen soruyorlar, ne hissediyorsun diye, yaşlanmayı seviyorum diyorum. Çünkü hayat beleşe geliyor.
0: Güzel.
1: Çok kolay. Güzel. Çünkü tatmin olmuşsun. Yani alıp alabileceğim maddiyat belli.
0: Hmm, görüyorsun.
1: Yani, evet, yani bir vadi dolusu altının olsa 50 yaşından sonra kıymeti yok. Yok ya, yani nereye harcayacağız? En lüks arabayı aldım. Ne oldu? Ne kadar bineceksin? Kısa mesafeli bir trafikte ne katar sana? 1 kilometre evden işe gideceksin. Sana keyifli gelebilir, yaş genç. Ama bana keyifli gelmiyor, normal geliyor. Zirveyi tamamlayıp da böyle inişe geçtiğinde iniş daha keyifli oluyor. Böyle ayağını attıra attıra iniyorsun. Öbür gün de eğiliyorsun, zorlanıyorsun, terliyorsun. İnerken keyifli oluyor.
0: Peki,
1: aynı yol.
0: Peki bu yalnızca yaşla kazanılabilecek
1: Hayır.
0: bir şey mi?
1: Esas maksat Allah'la beraber olmak. O ömrü Allah'la beraber geçirmek. Farkındalığıyla, bilinciyle. Mesela bu bir etken madde. Ciddi bir etken madde. Zikrullah ile meşgul olmak. İşin Türkçesi, kitabın ortası bunu söylüyor. Öte taraftan camiler dediğimiz veya işte mescitler veya bu iş için ihdas edilmiş alanlar. Mesela bazı aileler bunu yapıyor. Mesela namaz odası. Çocuğuna güzel böyle oyuncak tarzında mihraplar hazırlıyor çocuklarını eğitmek için. Harikulade dini bir oda. Oraya geçip Kur'an'la meşgul olmak. Bak hadis-i şerifte, Müslim, Sahih-i Müslim'de zikir babında 38 numaralı hadis. Şimdi okuyayım. Allah'ın evlerinden bir evde cami, mescit. Mescit hükmünde yerler de olabilir. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, huzur iner. Onları rahmet bürür. Etrafını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Bak benim kullarım şöyle şöyle yapıyor diye. Onları da gökte, gök ehline met eder. Bu Sahih-i Müslim'de zikir babında geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla huzurlu olmanın, huzuru, o sekineyi hissetmenin bir yolu da zaman zaman camilerde, cami hükmünde olan, mescit hükmünde olan yerlerde toplanıp böyle Kur'an-ı Kerim tefsiri dinlemek, hadis dinlemek, soru sormak, araştırmak o topluluğu huzura erdiriyor. Yani onun arkasından kılınan bir yatsı namazından sonra eve gitmenin hali başka olur. Yani o tarz bir deneyimi tavsiye ederiz. Bir de peygamberimizin çok sıkça başvurduğu bir şey var sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle daraldığı zaman, insan sonuçta peygamber, yani haşa tanrı değil. Ümmetin sorunları olsun, ne bileyim saldırılar, işte Yahudilerin, Mekkeli müşriklerin taarruzları, mobbingleri, bugünün diliyle tacizleri. Peygamberimizin de canını sıkıyor veyahut da farklı şeyler, sebepler, biz bilemeyiz. Erihna ya Bilal, bizi rahatlat Bilal, ezan oku. Ezan ciddi bir şey. Yani biz ezan deyip geçiyoruz ama ezan bambaşka bir şey. Yani namaza girişte o sükutu sağlayacak şeylerden biri namaz. Hele böyle ehli uzmanı olan bir ses bu salayı okursa, güzel böyle ezan çağırıyor seni, tamam mı? Böyle keyif alıyorsun, gitmek için çabalıyorsun. O ses ezanın kelimelerini dinleyerek, tekrar ederek yaptığın zaman beyinde huzur dalgaları çoğalıyor, artıyor, hertzleri artıyor. Bunu ölçen çalışmalar var, hem de bilimsel çalışmalar. Ezan kendisi güzel sesle okunduğu zaman insandaki maneviyatı artıran, işte gama olsun, alfa boyutu olsun, şeyler dalgalanmaları artıyor. Bu da insanın vücuduna huzur olarak, sekinet olarak, rahatlık olarak geri dönüyor tabii ki.
0: Benim de şöyle bir tecrübem olmuştu. Onu aktarmak istedim ben de şimdi.
1: Lütfen.
0: Yurt dışından bir arkadaşımız Müslüman oldu.
1: Hay maşallah.
0: Ve Türkiye'ye geliyor şimdi. Devamlı.
1: Hoş gelsin, sefa gelsin.
0: Amin. Ve geleceğinin haberini vermek için beni aradığı zaman, bak işte tek yönlü bilet aldım diye gönderdi. Ezan sesi duymak istiyorum dedi.
1: Çok
0: yani.
1: Güzel. Çok
0: yani gerçekten içindeyken şeyi fark edilmiyor.
1: Yok. Balık suyudan çıkınca
0: yani
1: çırpınıyor.
0: Büyük büyük nimet gerçekten.
1: Namaz, ezan, bunlar rahatlatıcı şeyler. Yani özellikle

0: Namaz. Bu bağlamda başka ne sayabiliriz? Mesela namazla ilgili yapılan ölçek anket çalışması var. Burada maddi meşgalelerden uzaklaşıp ruhunu hakiki lezzete kavuşturan bir namazla ilgili yapılan söyleşide katılımcılar abdesti kişilerde uyandığı duygu ve düşüncelere olumlu yüksek en başta cevap veriyorlar. Abdest manevi yönden temizleyip insanın rahatlattığını söylüyor, huzurunu söylüyor. Sonrasında temizliği ikinci kısmı atmış. Çok enteresan. Üçüncü sırada ise abdestin kişiye verdiği zindelik ve canlılık var diyor. Tabii hele yazın böyle soğuk suya vurduğunuz
1: Evet,
0: zaman, o
1: çok iyi
0: terden
1: oluyor.
0: arındığınız zaman gerçekten vücutta kan hareketliliği insandaki düşünceyi bile değiştirebiliyor. Önemli şeylerden bir tanesi de çaba. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zekadan bahsedilmez. Ülül elbab, akıl sahibinden bahsedilir. O da aklı meat, ahiret işlerini düzene koyabilen insanlardır. Bu yönde düşündüğümüzde önemli olan şeylerden bir tanesi bu çabanın maneviyata da harcanması. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Allahu Teala'ya vuslat olabilmesi için gösterilen çaba övülüyor. İşte bu da Mutaffifin suresinde müminlerden bahsederken onlar geceleyin az uyurlar, geceleri istiğfar ederler, Allah'ı zikrederler diyor. Bu bir çabadır. Allah için çabalayana Allah o duyguyu veriyor, yaşatıyor. Belki tanımlayamadığımız duygular da var ama inşallah daha ötesini de bize hepimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Önemli parametrelerden bir tanesi tevekkül. Şimdi tevekkül, Allah'ım sana güvendim. Bakın bu sözde çok kolay da ben bir fakültede öğrencilere tevekkül ölçeği uyguladım.
1: Tevekkül ölçeği.
0: Evet, var üzerinde çalışılmış, bir akademisyen hoca çalışmış. Aynı zamanda gelecek kaygısı ölçeği uyguladım. Maalesef gençlerde tevekkül çok az. Gelecek kaygısı çok yüksek. Herkes mütevekkil. Allah büyüktür canım. Hadi. Yok hocam. Olmaz. Hadi oğlum evlendireyim seni. Hocam iş yok. Nikahta keramet vardır. Hocam olur mu öyle şey? Sen sorumluluk alacaksın, bir gayrete gireceksin de Allah sana kapı açmayacak. Allah zalim değil ki. Allah merhametli ve kerim. Senin çabana bakıyor, senin niyetine bakıyor. Gençler çok korkuyor. Evlenmekten ve iş bulamamaktan çok korkuyor. Zaten işin gıdan olmazsa ölürsün. Korkmana gerek yok. Öyle ya da böyle öleceksin. Ha 20 yaşında ölmüşsün, aç. Ha başka türlü. Onun için gençlerin bir an önce ufku tarayıp yeniden iç duygularını, maneviyat önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Hayati öncelikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Tevekkül ettim. Ne kadar tevekkül ettim? Bu çok önemli. Tevekkül olduğu zaman kadere rıza kolaylaşıyor. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeylerdi. Tecrübe etmen gerekiyor. Ya bana buymuş. Bana bu yetmez dediğin an, hırsına yenildiğin an harama düşme riskin çok yüksek. Çok basit. Dükkanımı büyüteceğim. Artık bize dar geliyor. Büyümenin zamanı geldi. Para, kimse kimseye para vermiyor. Güvenemiyor, korkuyor ya patlarsa diye. Otomatikman faize yöneliyor.
1: Allah
0: Hırs
1: korusun.
0: ve kadara rıza olmadığı zaman ortalık karışıyor. Huzur muzur kalmıyor. Yaptığımız bir çalışma bunu bize deneysel olarak ispatladı. Yani faizli kredi çekenlerle faizli kredi çekmeyenler arasında stres, bereket vesaire sorular sorduk. Helal borçlanma stres yok, çok az var. Ama faizli borçlanmayla stres arasında negatif ters yönde %580 ters orantı var. Yani bunun ölçümlerini yaparak yani 500 kişiye yakın katılımcıya sorduğumuz sorular sonunda elde ettiğimiz veriler, cami sohbetinden aktardığım şeyler değil bunlar. Yani sadece laf olsun diye tahmini şeyler değil, deneysel şeyler, sorulmuş sorular, yanıt alınmış cevaplar. Onun için tevekkül deyince bu konuda biraz çalışmak gerekiyor.
1: Çalışmak deyince ben de o zaman özetlemek için de şöyle sorayım hocam. Şu anda dinleyicilerimizden biri olabilir. olabilir şu anda bunu dinleyen, huzurlu hissetmiyor, ben de olabilirim bu kişi, nereden başlamasını

0: indirirsiniz. Belki bu insandan insana onun seviyesine göre değişir ama belki düzenli bir şekilde namaz kılan bir insan da olabilir bu ama huzurunu da hissetmiyor. Nerede neyi eksik yapıyor olabilir? Hani tespitini nereden koyup da nereden başlasa bir insan bunu onarmak için önerirsiniz?
1: Öncelikle Kur'an ve sünnet bizim ışığımız, yolumuzu aydınlatıyor. Bunu biliyoruz. Tevekkül ayetlerini inceleyip bakabilirsin. Ha, okudum hocam. O zaman bir modele ihtiyacım var. Hangi durumlarda peygamber nasıl hareket etmiş? Senin yaşadığın sıkıntıyla ilgili bir şey bulamadım hocam. Ben ilahiyatçı değilim. Tarayamadım. Benim aklım bu kadar yetti. Benim evimde ulaşabileceğim kitap bu. Belki Google'da da meramımı anlatamadım. Karşıma çıkan hadisler buna da yetmedi. O zaman bir model bul. Bir model bul. Şunu tavsiye ederim. Beni her zaman ayakta tutan, düştüğüm zaman yola tekrar geri çeviren ariflerin menkıbeleridir. Çok çeşitli insan var, çok çeşitli problem var, çok çeşitli çözüm var. Oralardan biri mutlaka seni etkiler.
0: Aslında sizin şey demeniz gibi, hani yaşlandıkça yaş alıp akıl başa gelince
1: Evet.
0: yukarıdan bakıyor oluyorsun zaten rahat oluyor ya. Yukarıdan bakalı insanlar ne yapıyor, ne diyor?
1: Evet, biraz
0: Onları
1: fazlaca
0: takip
1: okumak
0: ederek.
1: lazım. Yani senin ahiretine, dünyana katkısı olmayan fenomenlerle meşgul olacağına, tarihte benzer sorunları yaşayıp aşmış arifi billah insanların deneyimlerini, tecrübelerini görerek, okuyarak, şahit olarak uygulasam nasıl olur tecrübe ederek belki bir noktaya gelebilirsiniz. Bana çok katkısı olmuştur. Hararetle tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda da mutluluğu sağlayan faktörlerden bahsetmek isteriz gibime geliyor.
0: Tabii bir
1: İnşallah
0: de mutluluk üzerine de bir
1: Allah
0: program
1: fırsat
0: yaparız.
1: verirse bunu da belirtmek lazım. Çünkü tek yönlü zor olur. Mutluluğu ayırmak ve mutlu olmak için de bir çaba gerektiriyor mu? Elbette. Nasıl? Daha sonra.
0: Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Beslenme önemli, spor önemli ama en önemlilerinden birisi de tabii baktığın zaman, hastalarını dinlediğin zaman çoğu hastamın stres kaynaklı olduğunu da görüyorum. Yani stres deyince o stresin altına işte ailevi sebepleri koyarsınız, işte çocuktur, eştir, kendi sıkıntıları olur, beklentilerini alamamıştır. Bir sürü sebebi onun içine koyabilirsin. Yani dini sebepler olur. Yani kafasındaki istediği bir hayatı kuramamıştır. Hepsi, bunların hepsine bir stres diyoruz. Bunlar da kasın hiç sevmediği bir şey. İlk önce kaslara tepki veriyor. Bazı hastalarımız der ya, ya midemi tutuyor çok stres olduğum. İşte o kas ağrısı işte. Midesini tutuyor çünkü. Boynunu tutuyor. Migren atakları olan migreni tetikliyor, baş ağrılarını tetikliyor, tansiyonu fırlatıyor. Bunlar hep kaslarla da alakalı. Çünkü kasların içinden geçiyor damarlar. Yani beyne giden kan da kasların içinden geçiyor. Vücuttaki kanlar da. Yani bir şekilde sen kastan irtibat halindesin. Damar geçti, kasıldığını düşünsen. Strese girdin, vücut tepki verdi ve kasıldı. Damar içinden geçiyor, damarı da daraltıyorsun. Kan az gidiyor. Kan az gidince ne oluyor? Başta uyuşmalar başlıyor. Ondan sonra vücutta kollarda uyuşmalar başlıyor. Kan şekeri düşüyor. Şimdi kas ne oluyor? Bizim istediğimiz kas türü neydi? Elastik olacak. Efendim uzun olacak. Uzun bir kas olacak. Ve doğasında yaratılmış uygun kasılacak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

Merhaba sevgili dinleyenler. Şair Mehmet Akif Ersoy'un hikmetli bir tespitiyle başlamak istiyoruz söze. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Sen ömür boyu hayret ediyorsun, onlar ömür boyu gayret ediyorlar. İz bırakan nice kimseler vardır ki, hayatları İslam ve irfan yolunda gayretle geçmiştir. Nice gönüller fethetmişler, ektikleri manevi tohumlarla iman ve ibadet neşesini yeşertmişlerdir. Bahsettiğimiz bu gayretli ve iz bırakmış seçkin insanlardan biri de Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Onun hayatı hakkında bilgi veren çok az kaynak vardır. Bu kaynakların en değerlisi, ömrünün 6 yılını Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve eserlerini tanımaya, anlamaya ve anlatmaya vakfeden Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'a aittir. Coşan bu konuya nasıl merak duyduğunu ve yıllar süren araştırma sürecini şöyle anlatmaktadır. Üniversitedeki çalışmalarım esnasında Hacı Bektaş Hazretlerini doçentlik tezi olarak seçmiştim. Önce niçin bu konuyu seçtiğime dair çeşitli sebepleri arz etmek istiyorum. Fakültedeki çalışma konum Türk-İslam Edebiyatı'ydı. Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin makalatı da Anadolu'daki dini Türk edebiyatının ilk çağlarına ait nadir ve çok müstesna örneklerden birisiydi. Dili, içerdiği konular ve sevilen bir kimsenin eseri olması bakımından da oldukça önemliydi. Biz bütün insanları Hazreti Adem'den kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Aynı cevherden yaratılmış olduğumuzdan hepsine karşı kardeşlik borcumuz var. Bu kardeşlik borcu mümine hizmet götürmek, mümin olmayana hidayete ermesi konusunda yardımcı olmak, henüz İslam'la müşerref olamamış olan insanlara İslam'ı götürmek, anlatmak. Bakın, böyle bir hazine, bir cevher var, siz de bilin demek tarzındadır. Büyük kitleleri ilgilendiren bir şahsın hayatını doçentlik tezi olarak bu düşüncelerle ele aldım. 5-6 sene doçentlik için çalıştım. Ondan önceki doktora çalışmalarımda da konunun içine girmiştim. Doktora tezimin mevzu içinde karşıma çıkmış, oradan dikkatim bu konuya çekilmişti. Demek ki bu konu üzerinde çalışma yapmak Allah tarafından kaderde varmış diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem böyle.

0: Makalat 14. veya 15. asır başında mensur olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş bir eserdir. İki defa Osmanlı Türkçesiyle İstanbul'da basılmış, bir kere de Latin harfleriyle neşredilmiştir. Yine konu düzeni bozulmuş bir mensur tercüme, 1409'da Hatipoğlu Muhammed tarafından İznik'te nazma çekilmiş, dedesi Ahi ve belki de Bektaşi olan Çandarlı II. Halil Bey'e sunulmuştur. Makalat eserinin mevcut tüm nüshalarını incelemek, edebi ve tarihi vesikalar eşliğinde değerlendirmek suretiyle eleştirel sağlam asli neşri Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan tarafından 1972 yılında yapılmıştır. Kendisinin yıllar süren araştırmaları neticesinde derlediği bilgilerle günümüz Türkçesine uyarlanarak sadeleştirilmiş Makalat eseri de 2020 yılında Server Yayınları tarafından 6 ciltlik bir kitap serisi halinde basılmıştır.
1: Hacı Bektaşi Veli hakkında bilgi az. Bektaşi edebiyatı var. Bektaşilikle ilgili yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli araştırmalar görüyoruz. Kitaplar neşredilmiş, eserleri var. Almanca, Fransızca, İngilizce makaleler var. Biliyoruz bunları. Ama Hacı Bektaşi Veli kim? Fikirleri ne? Acaba bunu böyle bitaraf ölçülerle ortaya koyabilir miyiz? Müsbet belge az. Arşivlerde bu konuda bilgiler çok az mevcut. Gezdiğim yerlerde kolay bulunmuyor. Ve yazılan yazıları inceliyorsunuz ansiklopedilerde. Belli şahısların söylediği sözlerin tekrarı. Abdülbaki Gölpınarlı merhumun, Fuat Köprülü merhumun birkaç sözü. Onlar nereden almış? Onlar şey değil ki. Yani nasıl kata değil ki bunlar yani. Onlar da bir yerden almış olmalı. Eğer bir vesika varsa bizim de öpüp başımıza koyacağımız bir vesikadır. Ama vesika değilse elbette o zaman vesika aramak durumundayız. İşte böyle bir zihniyetle bu işin içinde 5-6 sene araştırma yaptım. Çeşitli eserleri şimdi aradım. Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, kutbu alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevatı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda eserimiz de basıldı.
0: Doçentlik tezi olarak Hacı Bektaşi Veli'nin Makalat eserini seçen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan şöyle devam ediyor. Bu eserin bir kısmını inceledik. Eserde Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini, seyit olduğunu kabul etmek için şartlar müsaittir deniliyor. Kendisi makalatı Arapça yazmış. Demek ki Arap soyundan da onun için Arapça yazmış. Açık, çok net olarak onun öyle olduğunu gösteriyor. Sıradan bir insan olmadığı muhakkak. Çünkü sıradan bir insan, etrafında bu kadar sevgi ve saygı halkası, asırlara uzanan bir hareket meydana getiremezdi. Olağanüstü meziyetleri olan bir kimse olduğunu buradan çıkarabiliriz. Araştırmamızın ön sözünde, biz edebiyat tarihçisiyiz. Makalatını ortaya koyduk. Öbür eserleri şüphelidir. Çünkü ona isnat edilmiş eserler,

eserler olabilir ama makalat onun. Bunu okursanız Hacı Bektaş-ı Veli hakkında çeşitli kanaatleri oradan çıkarabilirsiniz. Bu çalışmaların yapılması lazım dedik. Böylece 6 yıllık araştırma ve çalışma süreci de tamamlanmış oldu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Fe bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Enes radıyallahu anh'den kâne izâ asbaha ve izâ emsâ yed'û bihâzihid de'avât. Allahümme inni es'elke min fücaetil hayri ve e'uzbike min fücaetil şerri fe innel abde la yedri ma yefce'uhu izâ asbaha ve izâ emsâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabaha çıktığı zaman veya akşama erdiği zaman şu sözlerle dua ederdi diyor Enes radıyallahu anh. Şöyle dermiş. Allahümme inni eselke min fücaetil hayri. Ya Rabbi ben senden ansızın böyle bahşettiğin hayrı isterim. Ummadık bir yerden birdenbire oh ne mutlu işte bu hayıra erdim filan diye ansızın gelen hayrı isterim. Ve euzübike min fücaetil şerri ve sana ansızın gelen şerden sığınırım. Hiç ummadığım bir yerde patladık hay Allah. Başına böyle birden bir aniden bir şer gelmesinden ya Rabbi baş şer gelmesinden başıma sana sığınırım buyurulmuş Peygamber Efendimiz ve dermiş ki fe innel abde la yedri ma yefce'uhu izâ asbaha ve izâ emşisâ. Böyle dua etmek lazım çünkü kul sabahleyin başına ne gelecek akşam olunca akşamda başına ne gelecek bilmez. İstesin ki Allah'tan hayrını istesin şerrinden sığınsın ki Allah korusun dermiş. Hakikaten insan gece yatıyor sabah ne gibi bir hadiseyle karşılaşacağını bilmez. Birdenbire bakarsın ertesi gün hiç ummadığı bir durumla karşılaşmış. Ya hay Allah filancanın başına şu hal gelmiş şöyle olmuş filan diye insan böyle hayretler içinde kalır ani olan şeylerden. Rabbimiz cümlemizi hayırlara erdirsin ve şerlerden korusun. İki cihanda mesut ve bahtiyar eylesin. Bir daha söyleyeyim bu duayı. Allahümme inni eselke min fücaetil hayri ve euzubike min fücaetil şerri. Böyle dua edermiş sabah akşam. Kâne izâ asbaha ve izâ emsâ kâle asbahna alâ fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve alâ dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve milleti ebina İbrahim'e hanife müslümem ve mâ kâne minel müşrikîn. Böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bu da bir sabah duası. Peygamber Efendimiz sabaha çıktığı zaman ve akşama ulaştığı zaman böyle dua eder. Nasıl dua ederdi? Ne derdi? Asbahna alâ fıtratil İslam ve kelimetil ihlas diye söylerdi. Ne demek? İslam fıtratı üzere sabahladım ve ihlas sözü üzere sabahladım. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere sabahladım. Ve atamız İbrahim aleyhisselamın milleti üzere sabahladım. Hanifen, Müslümen, Hakk'a meyletmiş, Hakk'a efendim yönelmiş, kendini Rabbine teslim etmiş bir kul olarak. Ve mâ kâne minel müşrikîn, o İbrahim ki Allah'ın sevgili kulu Halilullah peygamberi müşriklerden olmadı, şirke sapmadı, efendim aya güneşe tapmadı, puta yıldıza tapmadı, Allah'ın varlığına birliğine ikrar getirip büyük bir mücadele içinde efendim müşriklere boyun eğmedi. İşte onun o öyle Allah'a teslim olan ve Hakk'a teveccüh eden dinden, milleti üzere ve Muhammed-i Mustafa'nın dini üzere ve ihlas kelimesi üzerine ve fıtrat-ı İslam üzere sabahladım diye böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Yani fıtrat-ı İslam ne demek? Yani Allah'ın hak dini üzere ve razı olduğu tabii insanın fıtratına uygun olan, hiç katığı olmayan, efendim beşerin yalan yanlış itikatlarının bulaşmamış olduğu fıtrat dini üzere sabahladım. Muhterem kardeşlerim, bu çok önemli bir şey. Dünyada pek çok insanın bir inancı var. Bu inanç nereden kalmış? Aslı nedir? Belki bir aslı vardı, belki bir peygamberden öğrendiği bir şeydi o kavmin, sonradan sapıttı. Belki de bazı insanlar kendiliklerinden bazı şeyleri efendim böyle adet haline getiriyorlar. O adetler sonra din haline geliyor. İşte insanlar olmadık şeylere tapınmaya başlıyorlar. Güneşe tapınıyorlar. Mesela bugün dahi Japonlar güneşe tapınıyor ve imparatorlarını güneşin oğlu olarak biliyorlar. Şu Japonlar. Hintliler ineğe tapıyor biliyorsun. Hala. İşte böyle çeşitli hayvanlara tapanlar var. Mısırlılar eskiden ineğe tapınırlarmış. Daha başka birçok şeylere tapınırlarmış. Firavun ben sizin Rabbinizim diyor. Demek ona da tapınıyorlardı ve Firavun tapındırtıyordu yani kendisini. Benden gayrı size bir tanrı tanımıyorum, bana tapının diye de zorbalıkla tazik ediyordu. Şimdi insanlar arasında çok çeşitli inançlar var. Amerika'da biliyorsunuz bir adam çıktı, etrafa insanları topladı, hepsini bir ormana götürdü, hepsi orada topluca intihar etti. Biz İsveç'e gittiğimiz zaman orada gördük, böyle saçlarını tıraş etmişler, arkasından bir tutam saç bırakmışlar, boncuk bağlamışlar, efendim çarşaf dolanmışlar, ellerinde ziller, miller, efendim Krishna dinine mensuplarmış Hindistan'ın, zil çalarak o tarafa o tarafa dans eder gibi, efendim ahenkli bir takım şeyler söyleyerek, çarşı pazarda gösteri yapıyorlardı, herkes de dikilip bakıyordu bunlar ne filan diye. Yani Hristiyanlığı da bırakmış da Hintlilerin filanca dinine girmiş. Girmiş ama ne olmuş yani? Bu dinlerde ne var? İncelediğin zaman bir Avrupalı Güneydoğu Asya'da elçilikte vazife yapmış. Müslüman olmuş sonradan. Diyor ki ben Güneydoğu Asya'da elçilikte görev yaptım. Güneydoğu Asya'nın çeşitli inançlarını gördüm. Budizmi gördüm. Efendim Brahmanizmi gördüm. İşte Hindistan'ın çeşit çeşit efendim bizim saydığımız saymadığımız dinlerini görmüş filan. Onların diyor inançlarında bir şey görmedim. Bir akıl mantık ibadetlerinde bir ölçü bir şey görmedim diyor. Ama İslam'ın her ibadetinde bir anlam var. Her ibadetinde bir hikmet var, bir fayda var. Ve faydasını bugün ilim kabul ediyor. Tamam, bu böyledir, faydalıdır diye. Geçen gün bir arkadaşın evindeydik, enfarktüs geçirmiş. O diyor ki, öteki de bypass ameliyatı geçirmiş öteki arkadaşımız, onunla ikisi konuşuyorlar. İlaç kullanıyor musun? Ben kullanıyorum diyor. O bypass ameliyatı geçiren, yani göğsü açılıyor böyle, efendim işte damarı ayağından çekiliyor, kopartılıyor, bu tarafa takılıyor filan. Büyük bir ameliyat. Bir ikisi diyor ki ben diyor pek ilaç kullanmıyorum diyor. Peygamber Efendimizin sünneti bana yetiyor diyor. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorum diyor. Bir de diyor eyyamu biz oruçlarını tuttum mu diyor. Yani Arabi ayların 13, 14, 15'i tam bir regülatör vazifesi görüyor diyor. Yani düzenleyici vazifesi görüyor diyor. Yani sahir günler yemek yiyor, pazartesi yemiyor, oruç tutuyor. Sahir günler yemek yiyor, perşembeye gelince oruç tutuyor. Böyle haftanın iki günü mideyi dinlendirmek bana bir sürü happu almaktan daha iyi geliyor diyor. Hastalığıma iyi geliyor diyor. Bak elhamdülillah iyiyim filan diye anlatıyordu. Birkaç defa söyledi bunu yani. Ben de dedim bunu vaaza cemaatime söylerim dedim. Yani İslam'ın emirleri farzlar olsun, Peygamber Efendimizin tavsiye etmiş olduğu sünneti olsun. Her şeyinde bir hikmet var. Her şeyi güzel. Tatbik eden memnun kalıyor. Bak biz burada hoca olarak hadislerde geldiği zaman size anlatıyoruz. Pazartesi, perşembe Efendimiz oruç tutmayı severdi. Tutun filan diye söylüyoruz ama o hasta kendisi denemiş. Tam diyor beni düzenliyor diyor. Sıhhatimi tanzim ediyor diyor. O önemli. Yani biz sıhhatliyiz de zaten sıhhatli olduğumuzdan kıymetinin ne olduğunu anlayamıyoruz şeyde. O orucu tuttuğumuz zaman ne kadar faydalar kazandığımızın farkında değiliz ama bilen biliyor. Onun için İslam fıtrat dini. insanın fıtratına uygun din, insanın hılkatına muvafık din. Bir askeri ateşemiz, albay, Paris'te vazife yaparken bir Fransızla dost olmuş da, o Fransız bir gün çok fena durumdaymış böyle. Morali bozuk, yüzü buruşuk, böyle kötü, kaşları çatık filan. Demiş, nedir derdin ne? İntihar edeceğim demiş. Niye intihar edeceksin? Karım kötü yola saptı, beni efendim şerefimi ayaklar altına alıyor, intihar edeceğim. Demiş, boşa, boşa. Demiş, bizim katoliklikte evlendin mi boşanmak yok. Ebediyen öyle devam etmek şeyi var. Ondan intihara razı oluyor yani. Bak, fıtrata uygun olmadı mı din? İnsanların uydurmasıyla bozuldu mu? Fıtrata uygun olmadı mı? Bak, insanları nerelere sürüklüyor. Onun için İslam'ın kıymetini bilelim ve İslam'ın fıtrat dini olduğunu bilelim. Yani insanın hılkatına uygun olduğunu, sıhhatini takviye ettiğini, ruhunu beslediğini ve gerçeklere uygun din olduğunu iyi bilelim. Başka dinleri incelediği zaman insan anlar. Şimdi biz ilk naylon çıktığı zaman herkes naylon çoraba sımsıkı sarıldı. Vay dedi. Efendim yıkıyorsun, yıkıyorsun, yıka yıka giy. Her akşam yıkıyorsun, sabahleyin tekrar giyiyorsun. Halbuki bizim çoraplar çabuk yıpranıyor, yamanıyor vesaire filan. Herkes naylonu sevdi ama ondan sonra herkesin ayağında, parmak arasında bir kaşıntı başladı. Bir mantar hastalığı başladı. Bir alerji başladı. Bizim pamuğumuz iyi. Bizim yün çorabımız çok sıhhatliymiş. Bizim efendim şile bezimiz çok uygunmuş. Bizim denizli havlumuz efendim şöyle kıymetliymiş. Bizim yün efendim şeylerimiz şöyle kıymetliymiş diye kıymetini sonradan anlamaya başladık. Yani mukayese edince anlıyor insan. Şimdi biz İslam dinindeyiz hepimiz. Elhamdülillah anamızdan babamızdan Müslüman doğduk. İslam'ın kıymetini bilmiyoruz. Çünkü mukayese yapmadık ki. Amerika'yı göreceksin. Afrika'yı göreceksin, Hindistan'ı göreceksin, Eskimo'ları göreceksin, hepsinin inancına bakacaksın. Bunların inancı da inanç mıymış be? Elhamdülillah ben Müslümanım diyeceksin o zaman. Bak nasıl sarılır, nasıl sımsıkı sarılırsın. İslam'ın güzelliğini anlayınca, kadrinin kıymetini anlayınca o zaman sımsıkı sarılırsın. İşte bizi böyle sabaha çıktığı zaman Peygamber Efendimiz ben İslam fıtratı üzere sabahladım diye onu şey yaparmış. Yani bozuk bir itikat üzere değil, Allah'ın razı olduğu ve fıtrata uygun olan efendim din üzere sabahladım diye. Ve kelimetil ihlas, yani ihlas sözü, yani Allah'ın varlığını, birliğini ifade eden ve onu her türlü katıktan, bozuk ilave eden, ayıklayan söz. İhlas bir şeyi halis kılmak demek. Safi kılmak demek. Kelimeyi ihlas ne demek? Allah hakkında doğru olan itikadı söylemek, doğru olmayan şeylerden onu çekip sıyırıp safi kılmak demek. Onun için kelime türlü ihlas deniliyor. Yani Allah vardır, şeriki naziri yoktur, eşi ortağı yoktur, benzeri yoktur, küfüvi yoktur, dengi yoktur diye insan la ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye onun varlığını bilip ona inanıyoruz biz. İşte bu inançla sabahladık. İşte o hak fıtrat dini üzere sabahladık. Bu güzel itikat üzere sabahladık diye Peygamber Efendimiz böyle söylermiş. İslam fıtratı üzere sabahladık. İhlas kelimesi üzere sabahladık. Ve dini Nebina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere sabahladık. Şimdi Peygamber Efendimiz söylüyor. Kendisine salavat-ı şerife getiriyor ve onun dini üzere sabahladık diyor. Bunu yapardı Peygamber Efendimiz. Yani kendisinden üçüncü bir şahıs gibi bahsederek yapardı. Talim için, öğrensin diye. Yani ümmetine öğretiyor ya, bizzat kendisi yapmak suretiyle öğrensin diye. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmeyi bize emrediyor. Farz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alel nebi. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salatu selam getirin diye farz. Emrediyor Allah. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ben kendisinin yanında anıldığım halde bana salatu selam getirmeyenin burnu yerde sürtsün. Ragime enfu racülün zükirtu indehu felem yusalli aleyye. Burnu yerde sürtsün veyahut burnu yerde sürter der manasına. Çünkü efendim Peygamber Efendimiz'i sevmeden insanın dini tamam olmaz. Bu işin aslı, temeli, kökü, kaynağı, menbaı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlar sevmek. Ona canını vereceksin. Fidâke ebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyeceksin. Onun adı anıldığı zaman böyle bir gözlerinde değişiklik olacak. Gönlüne bir başkalık gelecek. Candan bir salatü selam edeceksin. Dua edeceksin. Cimri'nin ta kendisidir. Ben kendisinin yanında anıldığım halde bana salatü selam getirmeyen diyor Peygamber Efendimiz. Tabi bunu böyle hadis-i şeriflerden biliyoruz. Allah emrettiği için Allah'ın emrini yapmama durumuna düşmesinler diye bize öğretmek için Peygamber Efendimiz böyle açıkça ifade ediyor. Çünkü etrafındaki insanlar kimisi çölden gelmiş.

Hanelerine onları koymuşlardı. Bir büyük put vardı. Ondan sonra çeşit çeşit başka putlar vardı. İbrahim Aleyhisselam onlara tapmadığı gibi tapılmasının doğru olmadığını da söyledi. Bir delikanlıyken, genç bir kimseyken yaptığınız doğru değil, tapılmamanız lazım dedi. Sonra daha da ileri, daha merdane, daha kahramanca bir şey söyledi. Bak dedi, elime fırsat geçerse ben sizin bu putlarınızın hepsini parçalayacağım. Bunu da söyledi. Dobra dobra. Ve onlar bir merasim münasebetiyle şehrin dışına gittikleri zaman puthaneye girdi, bütün putları parçaladı. Parçaladığı baltayı da götürdü, büyük putun eline, boynuna astı. Geldiler, baktılar ki puthane harabeye dönmüş. Bütün o tapındıkları putlar hepsi yerlerde. Bunu kim yapmıştır, kim yapmıştır? İşte dediler, bir İbrahim diye birisi var. Yezkürühüm yukalü lehu İbrahim. İbrahim adı verilen bir kimse var ki böyle bunları kıracağım diye söylüyordu. Getirin onu insanların önüne dediler. Getirdiler İbrahim Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dayanmış. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. O şuurdaki insan. Mümin, iman numunesi. Emsalsiz bir insan. Allah'ın dostu, gayriye aldıran bir insan değil. Gayri ne yaparsa yapsın. Korkusu yok. Diyorlar ki sen mi yaptın bunu ya İbrahim? En tefaalde hâdâ bi âlihetina ya İbrahim. Bizim putlarımıza, ilahlarımıza bu tecavüzü sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam onlarla yaptıkları işin yanlışlığını anlatmak için şöyle konuşuyor. Diyor ki bel fealehu kebiruhum, belki en büyüğü yapmıştır. Feseluhum inkânü yentik. Yani konuşursa sorun. Sorun bakalım. Diyorlar ki ya İbrahim, biliyorsun ki bu putlar konuşmaz, bir şey söylemez. Yani ne diye ona sor diye bizi sıkıştırıp duruyorsun. O zaman yapıştırıyor cevabı. Böyle kendisini parçalanmaktan koruyamayan, birisi saldırdığı zaman parçalanmaktan kurtulamayan, kendisini koruyamayan, sorulduğu zaman cevap veremeyen bu aciz şeylere ne tapınıyorsunuz diyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın dini bu. Yani Hakk'a meyletmiş, Hakk'a yönelmiş, batıldan yüz çevirmiş, hiç sarsılmıyor. Ya başına bir zarar gelirse? Müslimen, Allah'a kendisini teslim etmiş, Allah'a sığınmış. Estemtü vecihe lillezî fatara semâvâti vel ard. Yeri göğü yaratmış olan Allah'a ben zatımı teslim ettim. Ona dayanmış, o hasbünallah'ın mücessem numunesi İbrahim Aleyhisselam. Hasbiyallah'ın mücessem numunesi, yani Allah bana yeter sözünü insan söyler de ona göre hareket etmeyi başaramaz. İbrahim Aleyhisselam onun başarmış olan kahramanlar. Allah'ın dostu. Hem hasbiyallah diyor, yani Allah bana yeter diyor, hem de Allah'ın yettiğini bilen bir insan gibi kahramanca hareket ediyor. Hiç kimseden korkmak. Peygamber Efendimiz de diyor ki fıtratı İslam dini, İslam fıtratı üzere sabahladım. Efendim ihlas sözü üzerine sabahladım. Kelime-i şehadet üzere sabahladım. Muhammed-i Mustafa'nın dini üzere sabahladım. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın, Hanif ve Müslüm olan İbrahim Aleyhisselam'ın inancı üzere sabahladım diyor. Bize ne işaretler veriyor bunlar yani? Biz de sabaha kalktığımız zaman, çıktığımız zaman efendim bunları hatırlamalıyız. Hak din üzere olduğumuzu, Allah'tan başka ilahın olmadığını, Muhammed-i Mustafa'nın ümmeti olup onun yolunda gitmemiz gerektiğini ve İbrahim Aleyhisselam gibi Hakk'a meyledip batıldan yüz çeviren ve her türlü şeyin karşısında Allah'a kendisini teslim edip de kimseden korkmayan, çekinmeyen insanlar olmalıyız. Biz böyle Müslümanlar olsak o zaman izzet ve şeref bizim. İnsanın eceli değişmez. Vefatı nerede olacaksa orada olacak. O değişmez de işte onların karşısında insan rezil rüsva olur. Perişan olur. Halbuki şey yapsa efendim, bu kuvvette olsa, bu çalışmada olsa belki zaten oralarda kafir kalmazdı. Bu itikatta insanlar oralarda olsaydı, ya sen benim yanımda bu has itikat varken bu batıl yolda nasıl duruyorsun diye esaslarına öğretmeyi becerememişiz. 7 asır Bulgarlara öğretememişiz. Onun cezasını çekiyoruz. Halbuki bizim asıl işimiz oydu. Müslümanın asıl vazifesi Allah'ın dinine yardım etmektir. Allah'ın dinini başkalarına yaymaktır. Din için çalışmaktır. Biz dünya için çalışmaya yönelmişiz. Para kazanmaya, zevke, sefaya, efendim rahata, ticarete, kazanca yönelmişiz. Ondan sonra فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ. Eğer senin anan, baban, karın, kızın, efendim ticaretin, köşkün, sarayın, bahçen, evin, dükkanın sana daha kıymetliyse, daha önde görünüyorsa, sen ona meyletmişsen o zaman başına gelecekleri bekle diyor Tevbe suresinde 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazretleri. Yani Allah onların cezası olarak Müslümanlara bunları veriyor.
veriyor. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin cezası nasıl geliyor? İşte bakın, ibret alın. Bak, bu boğazda efendim, sadrazamın arazisini almışlar.

0: Amerikalılar şey yapmak için bir kolej kuracağız diye. Padişah onu sattı diye sadrazama darılmış. Tam Rumi Aleyhisselam'ın yanında orayı alıyorlar. Fatih İstanbul'u buradan fethetmişti. Biz de İstanbul'u buradan tekrar Müslümanların elinden koparacağız diye. Bugün Hristiyan ülkelerindeki mülklerin, arazilerin büyük çoğunluğu kilisenin malıdır. Çünkü adam ihtiyarladı mı efendim sevap kazanayım diye ona artık cennette ne vaat ediyor ne yapıyorsa parasını, malını, mülkünü getiriyor. Efendim çoluğu çocuğu yoksa zaten çok çoluk çocuk sahibi olmuyorlar onlar. Efendim getiriyor kiliseye veriyor. Büyük imkanları var. Onlarla geliyorlar İslam diyarlarında kilise kuruyorlar. Okul kuruyorlar. Efendim Müslümanlar çalışmıyor tabii. Ondan sonra başına milletimizin çeşitli yerlerde çeşitli sıkıntılar geliyor. Rabbimiz bizi o İbrahim Aleyhisselam'ın kahramanlığında eylesin. Peygamber Efendimiz'e indirilen ahkama uyup has halis din ile ve kelime-i şehadetin gösterdiği tevhid akidesi üzere ve fıtrat dini üzere Müslümanlığımızı yaşamayı nasip etsin. Bir insan niye sabah bu akşam bunu söylüyor? Hatırlatıyor kendisine. Her sabah, her akşam benim bu olmam lazım, bu kafada insan olmam lazım diye hatırlatıyor. Ticaretini ona göre yapacak, o günkü faaliyetlerini ona göre yapacak, konuşmasını ona göre yapacak, çalışmasını ona göre yapacak. Bunu sabahleyin boşuna söylemiyor. Gününü ona göre tanzim etsin diye söylüyor. Rabbimiz böyle sabaha böyle giren ve gününü bu söylediği sözlerin ışığında geçiren kimselerden eylesin. Bir de şeyi söyleyeyim. Hocamız rahmetullahi aleyh sabahları akşamları okuyalım diye bir dua kitabı meydana getirmiş. Sabahları biz burada okuyoruz. Orada hatırlayacak okuyan kardeşlerimiz Asbahna ala fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve ala dini nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ibna İbrahim'e aleyhissalatu vesselam diye bu duayı hocamız eklemiş yani onu ihmal etmemiş. Sabahları o bizim evrad-ı şerifimizi okuyan kardeşlerimiz bu duayı da okumuş oluyorlar. Hanifem Müslüman ve makane minel müşrikin ilavesinde kendileri yapabilirler.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi vel ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil Cebarut ve'l Melekut ve'l Kibriya ve'l Azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sem'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: اللهم senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar.
1: Allahum beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: اللهم peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn-çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda şeker tüketiminin vücudumuzda nelere yol açtığına göz atacağız. Yediğimiz rafine şeker ve diğer işlenmiş karbonhidratların pek çok hastalığa kapı aralayan iltihaplanmaya yol açtığını biliyor muydunuz? İnflamasyon ya da enflamasyon denilen bu süreç yaralanma

0: ve enfeksiyonlar gibi kısa süreli rahatsızlıklar da vücudun doğal iyileşme sürecinin bir parçası ve yararımıza. Diğer yandan rafine şeker kaynaklı enflamasyon uzun vadeli ve zararlı bir etkiye sahip. Şeker tüketiminin nasıl böyle bir etkiye yol açtığını ve iltihaplanmayı bertaraf etmenin yollarını bu programda inceleyeceğiz. Şeker gibi bazı rafine gıdalar tüketim sıklıklarına bağlı olarak vücutta iltihaplanmaya neden olmakta. İnflamasyon düşük dereceli dahi olsa kronik hale geldiğinde, yani uzun süre devam ettiğinde kalp hastalığı, obezite, diyabet, kanser, romatoid artrit ve alerji gibi ciddi sağlık sorunları riskimizi artırabiliyor. Peki her şeker zararlı mı? Şeker çoğunlukla işlenmiş yiyecek ve içeceklerde bulunsa da sofra şekeri ismini verdiğimiz sakkaroz, pancar şekeri, kamış şekeri fark etmeksizin ilave şeker sayılır. Asıl kaynağından çıkarılan ve hazırlanan gıdalara eklenen her türlü şeker, bal ve pekmez gibi hala doğal formunda olsa bile serbest şeker yahut ilave şeker kabul edilmekte. Gıdaların işlenmesi sırasında hazırlanırken veya sofrada eklenen şekerlerin tümünü kapsıyor. Dolayısıyla miktarı sağlık açısından büyük önem arz etmekte. Diğer yandan rafine şeker, glikoz, fruktoz şurubu, mısır şurubu gibi doğal kaynağından ayrılıp ultra işlenmiş şeker kaynakları, kullanım miktarı az da olsa ruhi ve bedeni sağlığımıza büyük zararlar veriyor. Uluslararası sağlık kuruluşları günlük beslenmemizde güvenli serbest şeker miktarını %5 ile sınırlandırıyor. Bu miktarın birkaç sene önce düşürüldüğü gibi yine aşağı çekilmesi söz konusu. Diğer yandan istatistikler ise dünya genelinde nüfusun %90'ından fazlasının günde 25 gramdan fazla serbest şeker tükettiğini ortaya koyuyor. Bu miktar 6 çay kaşığı sofra şekerine denk. Paketli gıda tüketirken yahut bir misafirlikteyken ölçüyü kaçırmak oldukça kolay. Şeker eklenen gıdaların sıkça yer aldığı bir beslenme düzeni, iltihaplanmayı izleyen obezite ve karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklarla ilişkilendiriliyor. 29 sağlıklı kişiyle yapılan bir araştırmada 3 hafta boyunca günde yalnızca 40 gram ilave şeker içeren 375 mililitrelik bir kutu asitli içecek içenlerin kalp damar hastalıkları açısından risk faktörlerinin artmasına yol açtığı bulunmuş. Ayrıca katılımcıların asitli içecek içmeyen gruba kıyasla daha fazla kilo aldığı da gözlemlenmiş. Araştırmalara göre fruktozun iltihaplanma üzerinde etkisi doza bağlı. Yani ne kadar yersek iltihaplanma oranımız da o nebze artıyor. İnsülin direnci ve fazla kilolarda cabası. Şeker, kronik inflamasyonu tetikleyen zararlı bileşikler üretimi, bağırsak geçirgenliği, damar tıkanıklıkları ve kilo alımıyla bağlantılı. Peki bunlarla beraber şeker vücudumuzu nasıl etkiler? Zararlı bileşikler üreterek, özellikle kuru pişirilmiş ve yüksek sıcaklıklarda kızartılmış yiyeceklerde, protein ve yağlar şekerle birleştiğinde kanserojen maddeler yüksek miktarda oluşuyor. Bunları pişen bir kekin ya da kızaran bir patatesin kahverengileşen kısımları olarak zihnimizde canlandırabiliriz. Bu maddeler arttıkça diğer hastalıkların öncüsü olan oksidatif strese ve iltihaplanmaya yol açıyor. Bağırsak geçirgenliğini arttırarak da vücudu etkiliyor. Sızdıran bağırsak sendromu artık daha sık duyulmakta. Araştırmalar, sağlıklı insanlar yüksek şekerli bir beslenme takip ettiklerinde ince bağırsaklarının geçirgenliğinin arttığını göstermekte. Zira yüksek şeker alımı bağırsaklarımızdaki farklı bakteri türlerini ve miktarlarını değiştirerek iltihaba neden olan bakterilerin aşırı büyümesine yol açabiliyor. Şekerin vücudumuza bir başka etkisi yağ metabolizmasını değiştirerek. Kandaki yağ metabolizmasını değiştirerek damar sertliği ve tıkanmasını tetikleyebilir. Bilhassa fruktoz yönünden yoğun şekerli beslenme arttığında zararlı kolesterol türünün parçalanmasını yavaşlatıyor, kötü huylu bilinen LDL kolesterolü artırabiliyor. Uzun vadede sağlık sorunları ise şöyle, rafine şeker ve karbonhidrat ağırlıklı bir beslenmenin kalp hastalığı, kanser, diyabet, obezite gibi birçok kronik hastalığa yol açtığı gözlemlenmekte. Şeker tüketiminin kanserle ve şeker hastalığıyla elbette yakından ilişkisi var. Tüm bunlarla beraber biraz da çözüm önerileri üzerinde duralım. Yiyeceklere eklenen şekerle tam gıdalarda doğal olarak bulunan şeker arasında önemli bir nüansı var. Hatta kabuğuyla yenen meyveler gibi doğal şeker içeren pek çok tam gıda kararında tüketildiğinde iltihaplanmayı artırmak şöyle dursun, anti-inflamatuar etki göstermekte. Rafine şeker, iltihaplanmayı tetikleyen en önemli unsurlardan biriyken tam gıdalardaki şeker tam aksine iltihaplanmaya yol açmıyor. Doğal şekerler asli kaynaklarından ayrılmadıkları sürece vücuta faydalı bir işlev üstlenir. Meyve, sebze ve tam tahılları yediğimizde aynı lokmada protein ve lif gibi bileşenlerle birlikte vücudumuzda daha yavaş emilirler. Kan şekerinde ani yükselmeye yol açmazlar. Doğal şekerlerin bazı örnekleri fruktoz kaynağı olarak bütün halde meyve sebzeler ve laktoz kaynağı süt ve süt ürünleri. Isıtılmamış doğal hambal, vakum altında koyutma yöntemiyle hazırlanmış pekmez, Hindistan cevizi ağacının öz suyundan fiziksel yöntemlerle elde edilen Hindistan cevizi nektarı, agave şurubu, akça ağaç şurubu gibi doğal şeker kaynakları ise az miktarda kullanıldığında ruhi ve bedeni sağlık için faydalı. Beslenmenin yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleriyle de inflamasyonu bertaraf edebilmek mümkün. Hareketsiz bir yaşam tarzı, sigara içmek ve yüksek stres düzeyleri kronik inflamasyona yol açan bazı yaşam tarzı özellikleri. Değişikliğin ilk adımı buradan başlayabilir. Ayrıca sebze ağırlıklı beslenmek, tam tane öğütülmüş karbonhidratlar seçmek, mesela siyez bulguru, esmer pirinç, siyah pirinç, kara buğday makarnası, kinoa gibi, glisemik indeksi düşük kompleks karbonhidratları tercih etmek, mesela patates yerine tatlı patates, pişmiş havuç yerine çiğ havuç gibi. Aşırı işlenmiş gıdalara, şeker ve tatlandırıcılarla tatlandırılmış içeceklere veda etmek, gıda etiketlerini okumak. Mesela sükroz, glikoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, maltoz ve dekstroz gibi içerikleri ve katkı maddelerini tercih etmemek. Antioksidan bakımından zengin yiyeceklere yönelmek. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, tohumlar, yağlı balıklar, çay, kahve ve zeytinyağı gibi. Paketli gıdalar yerine evde alternatif üretmek. Kabuklu elmadan cevizli kek, hurmadan siyez kurabiye, nohuttan cips, barbunya ve keçi boynuzundan enerji topu gibi. Bunlarla beraber aktif olmak, egzersizler yapmak, stres seviyelerini açık hava gezintileriyle, ziyaretler ve nefes egzersizleriyle yönetmeye çalışmak, haftada 2 gün oruç tutmak gibi tüm bu ilkeleri yaşam tarzı halinde uygulamak inflamasyonu yönetmeyi sağlayabilir. Değerli dinleyenlerimiz, şekerin vücudumuza zararları ile birlikte bunu önlemek için alternatiflerden söz ettik. Şeker tüketimi vücudumuza nelere yol açıyor başlığıyla ve bu konuda hazırladığımız diğer dosyalarla ayrıntıları Akramedya'da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımıza daha hoş geldiniz efendim. Bugün programımızda yine her zamanki konuğumuz Ayşen Gürcan bizimle. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam bugün Rabbimizin hangi isminin yansımalarını öğreniyoruz sizden Allah nasip ederse?
2: Bugünkü ismimiz Zülcelal'i ve İkram.
1: En muhteşem isimlerden bir tanesi. Hepsi muhteşem. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum belki ama.
2: Hakikaten programımızda işlediğimiz hangi isim varsa diğer tüm isimleri kapsıyor. Evet. Ve diğer isimlere göre bakıldığında da o güne has bir önceliği ve özelliği oluyor doğrusu.
1: Her bir isim bizi gerçekten çok güzel bir yola kılavuzlayıcı, özellikleri, evet. Mahiyeti haiz. Hakikaten muhteşem bir şey Rabbimizin.

0: ne olmadığı ya da onun zıttıyla olduğunda ancak kavrayabiliyoruz. O yüzden de esma söz konusu olduğunda hep şöyle bir literatür ikili şey yapmıştır. Cemal sıfatları, celal sıfatları diye. Ve bu anlamda celal isimleri ya da celal sıfatları hepimizi ürkütmüş ve korkutmuştur. Ve hatta bazen yanlış anlamalara bile götürebilir. Yani Allah'ın bir anda güzel, onun karşıtı çirkin diyemeyiz. Ne diyeceğimiz konusunda bile, oysa Kur'an'ı incelediğinizde hiç literatürdeki bu eğilimi görmezsiniz. Bunun en baştaki delili de bu ismidir. Zülcelal ve İkram.
1: Celal ve ikram.
0: Bir kere bütün isimler, hani bu baktığınızda Er-Rahman, Es-Selam, işte El-Hakim, El-Gafur,
1: Elvedüt.
0: El-Vedud, bu hep el takısıyla gelmiştir ve kendisine has ismidir. Ama El-Celal ismi tek başına gelmez. Yoktur da. Kur'an-ı Kerim'de onun tanımlaması olarak iki yerde gelir ve zul takısıyla gelir bir kere. Zul takısı elden farklıdır. Yani sahiplik şeyi mesela rahmet sahibidir olarak gelir. Lütuf sahibi olarak gelir. Rabbimizin isimleri zul
1: Su
0: takısı.
1: takısıyla birlikte.
0: İntikam sahibi olarak gelir mesela. Züntikam. Ki müntakim ismini biz ona göre veririz ama müntekimi de söyler gerçi Kur'an-ı Kerim yani intikam alıcı o noktasında. Zul takısıyla Celal isminin gelmiş olması onun esas hükmedici değil sahibi olması adına ve de ikram ismi ekrem olarak değil vel ikram yani
1: Delikram.
0: zu ismin takısıyla gelseydi iki ayrı isim olurdu. Oysa zu takısı sadece Celal isminin başında olmuş olması bize şunu gösteriyor. Celalettin'in ikramla bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Önce isterseniz şeyi bir bakalım. Celal, haşmet, azamet, kudret ve tecelli mesela oradan gelir. Tecelli ettiği an diyor ki Hazreti Musa Tur Dağı'nda hani görsem
1: Seni göreyim.
0: dağa bak diyor. Ve orada tecelli ismi tecelli şey fiili gelir. Tecelli etti ki dağ neredeyse un ufak oluyordu
1: Olacak.
0: ve bayıldı. Yani düşünün Celal isminin tecellisinin şeyi o. O.
1: Neticesi.
0: Tahayyül etmek mümkün değil.
1: Cesaret eden bir Hazreti Musa idi. O da güç bulamadı.
0: Neredeysedir zaten
1: Evet,
0: olmamıştır.
1: neredeyse.
0: Rabbimiz vel ikram şeyiyle ona ikram etmiştir. Onun bu cesaretinin neye mal olabileceğini ona
1: Evet.
0: tecelli ettirmiştir. Tabii biz dolayısıyla Celal isminin tezahürlerini görmüyor muyuz? İsviçre'ye bir görev için gittiğimde bir şelaleye götürdüler beni. Ben tabii şelaleyi hep hani yukarıdan akan bir şey olarak biliriz ya.
1: Öyle değil midir?
0: Bir homurtu duydum. Yani yaklaştıkça bir köprünün üzerinden yürüyerek geçiyoruz. Nasıl hızlı giden bir su? Hayatımda öyle akan bir su görmedim. Koşturuyor ve koştururken debisi çok yüksekti. Homurtuyla gidiyor ve kenarına taşlı merdiven yapmışlar. Hayatımda o kadar Celal isminin sudaki karşı yani parmağınızı koysanız alıp götürür. O kadar kuvvetli akıyor ki inişi çok yüksek değil. Fakat o debi yüksekliğinden resmen bir perde oluşuyor.
1: Çok yoğun da su
0: Çok
1: şeyi de
0: kuvvetli,
1: fazla
0: çok
1: demek ki.
0: kuvvetli. Yani hayatımda orada ettiğim duayı ve korkuyu anlatamam. Keza bir Allah göstermesin ama bir deprem tecrübesi olanlar bilir. Yani yapacak hiçbir şeyiniz yoktur.
1: Tamamen çaresiz
0: Ya da
1: kalacağımız bir güç kuvvet.
0: rüzgar, fırtına. Yani her şeyi götüren. Ya bakarsınız ki Allah'ım yani bu onun bir anlamda kudretini, azametini, haşmetini

0: hissetmemek mümkün değil. Ama bunu o hissi de bunu keyfiyeten, bunu rastgele yapan, bu azametini bize zorla
1: Zorbalık için kullanan
0: değil,
1: asla değil.
0: tam tersi. Musa onu gördü ki peygamberliğinin ve Rabbinin gözle görülemeyeceğinin bilgisini ikram olarak aldı. Biz yaşadığımız bir sertlikte, bazen bir celal sıfatıyla yaşadığımız bir yokluk ya da bir mağduriyet, biliriz ki bize aslında o bir ikramdır. Neye ikramdır? Bize vesile olduğu şeyler ikramdır. Eğer biz onda mesela Hazreti Yusuf gibi bir hapse girse birisi ve orada şeyi bulsa, o sıkıntılı anında hidayete bulsa,
1: Bu ona büyük bir
0: bir
1: ikramdır.
0: ikramdır.
1: Celal'le beraber
0: Evet.
1: gelen.
0: Zülcelal vel ikram. Yani o celal ve ikram sahibi ve tebareke der Rahman suresinin son ayetinde, o celal ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi ne
1: Ne mübarektir.
0: muhteşemdir, ne tebarektir. Dolayısıyla biz azamet ve o celaletin kuvvetini hissetmek bizde haşyetmeyi doğuracak bir şeydir. Ve o haşyetme korkudan değil, saygıdan, ve o saygının içerisine hele onun ikram edişini de koyduğumuzda bu müthiş bir şeye dönüşür. Gerçekten yani Rab dediğinde muhteşem gücün sahibi ve o muhteşem gücün içerisindeki o kudretin sağladığı ikramları görmemek, görmek adına.
1: Güç sahibi olunca tabi olanlarına, kendisine tabi olanlara zulmetmemek ancak Rabbimize ve belki onun boyasıyla boyananlara nasip olan bir özellik olsa gerek. Biz çünkü biraz güç sahibi olduğumuzda, daha önceki programlarımızdan birinde anlattığınız gibi, hani firavunlaşma gücümüz nispetinde küçük firavun, biraz daha büyük firavun, az daha büyük firavun oluveriyoruz. Yani bu özelliğini Rabbimizin Celal ve İkram ismini bir arada zikrederek bize öğrettiği şey çok önemli.
0: Çok önemli. Zaten geleceğim birazdan. Önce biliyorsunuz şöyle bir metodoloji izliyorum. Bu ismin benim Rabbime karşı duruşumda beni nereye koyuyor? Önce bunu belirleyip sonra bu ismin benim çevreme karşı duruşumda nasıl bir tanımlama getiriyor? Buna bakalım diye düşünüyorum. Bir kere yaşamda biz belki de bize öğretilen, belki Batı'nın da bize dikte ettiği bir şey var. Daha refah olmalıyız. Daha mutlu olmalıyız. Daha huzurlu olmalıyız. Efendim, daha yetişkin bilen olmalıyız. Daha zengin olmalıyız. Yani hep bir dahası var ve bu hep dahalar düne göre şey ve bunun koşulları da sanki sorunsuz bir hayat ve gerçekten de sorunsuz bir hayat süren bir zümre var ve
1: Refaha
0: biz
1: bağlı mutluluk anlayışı.
0: tabii biz de hep ona ulaşmalıyız gibi bir yanlış bilgi var. Oysa hep söylüyorum ya, tıpkı kalp atışı gibi inişli çıkışlıdır insan hayatı. Çıkışlar yani zorluklar sabrı, kolaylıklar da şükrü
1: Getirir.
0: sağlayacak bir eğitim, çünkü bizim şeyimizdir o gitgeller, bizi terbiye edici, bizi kamilleştirici özelliklerdir ve öyle okumak gerekir. Dolayısıyla hayatta her zaman her şey doğru gitmez, bazen de sertlikler olabilir, pat diye yani bir
1: Ani düşüşler.
0: travma geçirebiliriz, bir
1: Evet.
0: hastalık yaşayabiliriz ya da evladımızla, ailemizle, işimizle birçok şeyler yaşayabiliriz ve bu şeylerin sonuçta hüküm edicisi ve sonuçta bu şeyin oluşumuna izin veren ve bunu gerçekleştirirken o Celal ismiyle onu engel olamazsınız o an, yani o süreç geldiğinde aslında onun ikram edici olarak bunun yaptığının bilincinde olmak demek. Hakkı ve sabrı tavsiye edebilecek olgunluğa erişmek demektir.

0: sabır ve sabır ne zaman tavsiye edilir biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Çok mutlu bir insana sabret kardeşim denir mi?
1: Hiçbir anlamı olmaz.
0: Ya da hiçbir ihtiyacı olmayan, bol bol geçinen, zengin olan bir insana.
1: Evet.
0: Hak ve sabır öyle bir an yaşayan kişiye lazımdır ki o an onu doğruda tutacak. Onu sapkınlığa ya da delaletten
1: engelleyecek
0: bir ipucu vermek gerekir. İşte o ipucuyu verecek şey bizim eğer bir şeyin ağırlığı, azametini hissettiğimiz yerde onun aslında bir ikramı da olduğunun. Hele bu ikram ya bir bilseniz Kur'an-ı Kerim'de sabredenler cennetin en güzel yerinde olacağını vaat ediyor. Düşünün. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Gittiğinizde en güzel karşılanacak ekiptensiniz.
1: Evet.
0: Ve Allah sabredenlerle birliktedir. Ve sabır azme umurdur der. Yani zor iştir ama yapan müthiştir.
1: En büyük mükafatı elde edecek olan kişi.
0: Bir şey altındasınız. Neden diye soramıyorsunuz. Belki soruyorsunuz ama cevap bulamıyorsunuz. Birisi geliyor diyor ki ya kardeş ahirette sabredenler nasıl seçilecek?
1: İşte sen onlardansın yani, sabrettiğin takdirde.
0: Bir arkadaşım özürlü bir bebeği vardı. Ve şey demişti. Hiç gocunmazdı ondan ve çok da mutluydu onunla. 21 yaşına kadar yaşadı evladı. Bir doktor demiş ki bu evlada anne olarak Allah sizi layık görmüş. Bu ne güzel bir şeref. Allah sizi seçmiş ona annelik olarak. O kadar etkilendim ki demişti. Ve bu duyguyu hiç kaybetmedim. O doktor inanarak ya da inanmayarak ama o kadar güzel bir yerde hakkı ve sabrı tavsiye etmiş ki. O kadar güzel de oraya oturmuş ki o söz.
1: Bütün hayatı değişmiştir belki.
0: 21 yıl boyunca sırtında taşıdı.
1: Yeah.
0: Yürüyemezdi. Çocuk felci geçirmişti çocuk. Yani müthiş bir şey görüyor musunuz? Ve oradaki o ikram ve onun hayatında çok ikramlara da vesile oldu.
1: Bu bakış açısı değil mi?
0: Tabii yani
1: bu anlayış.
0: Bize, öyle baktığınız zaman gelen bereketleri de görürsünüz.
1: Zaten hemen her şey yani bir şeyin nimet ya da kahır olmasına bizim bakış açımız, bizim algılayışımız, bizim algılarımız
0: zaten
1: belirliyorlar.
0: İşte doğru algı,
1: doğru algı her şeyi
0: için vermiyor mu? Neden? Yani ikram ismini koyabilirdi ki burada fiil olarak gelmiş. Hı-hı. Ki ekram ismi de vardır nitekim işledikte.
1: Ayrıca evet.
0: Ayrıca. Ama celal ismi de tek başına gelebilirdi. Fakat bize bunu sunarken Zülcelal ve İkram, yani İkram ismiyle Celal ismini bir arada sunuyor olması, ki ikram edinmek sadece bir nimete mazhar olmak değil, aynı zamanda o ikramı senin de başkalarına yöneltmen demektir. Niye? Damdan düşenin halinden
1: damdan düşen
0: niye anlar?
1: Evet.
0: Neden insanlar aynı sorunu yaşayanlar bir araya gelip dernek kurarlar? Çünkü
1: o ikramı paylaşmak için.
0: O artık bir ikramdır.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. O tecrübeyi daha kolay atlatabilmek ve bu tecrübeyi kullanılır hale getirebilmek.
1: Bir ikinci nimet olarak geliyor.
0: Aynen.
1: Burada.
0: Yani o yüzden ben bu ismin tecellisi ki biz yansımalar derken aslında tecelliyi kullanıyoruz. Bir kere tecelli Arapça kavram olarak bakıldığında yani Celal isminde türetildiği kavram kök olarak aydınlığa çıkartmak, nüfuz etmek, onda görünmek, görünür olmak anlamı da var. Dolayısıyla Celal ismini tek başına hani öyle bir
1: tek başına ağırlığı, yok değil mi hocam?
0: Yok,
1: kullanılmamış hiç.
0: Hiç kullanılmamış ama anlam olarak baktığınızda aslında nüfuz eden ve nüfuz etmek için herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kendiliğinden ve çok kolaylıkla bunu yapabilmek muktedirliği olan.
1: Tabiatı
0: mesela
1: üzere.
0: Gün ışığı için kullanıyor Kur'an-ı Kerim tecelli etmede. Yani günün ışığıyla oluştuğunu söylüyor. Gün ışığı da öyledir ya, yani nasıl geldiğini anlayamazsın. Bir anda
1: evet.
0: Geliver.

0: verir ve her yeri aydınlatıverir. Dolayısıyla aslında bir gücün kendisine görünür hale getirme işidir Celal
1: Tecelli.
0: ismi. Yani onun gücünü hissetmeniz, yani her yerde, her şekilde ve o gücün dayanılmazlığını ya da reddedilemezliğini, o gücün kendiliğinden çok rahatlıkla bir şeye tecelli edişini gösteren bir şey. Bu anlamda da baktığınızda kudret haşyeti doğuran bir şeydir ki haşyet müthiş bir kula yakışan ve Rabbine karşı o duruş gerçek anlamda sizin her ne olursa olsun, her ne olursa olsun şer kaynağı asla Allah'tan değildir. Sadece insanın yarattıklarının şerri vardır. Allah'ın fiiliyatında ve isimlerinde şer kaynaklı hiçbir ismi
1: Şey.
0: yoktur. Olmaz da. Olmaz da o hay üzerinedir. O ne yapıyorsa onun her şey o hayır onun elinde bir yetkel hayır diyor ya. Yani o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rahim olanların en hayırlısıdır. Yani bu anlamda bizim bu isme yaklaşımda sadece haşiyeti yüksek tutmak ve her şeyde onun tecellisinin gücünü görmek ve o tecellinin gücünü görmede ikram yanını görmek ve ikram ismiyle birlikte ve bunu da isim olarak zikretmek her gördüğümüz o tecelli anında Tebareke ismi Rabbi Zülcelal ve
1: Tecelli
0: ikramını söylemek Rahman suresinin son ayetin ki çok ilginç Rahman suresinde yer
1: Rahman
0: alır.
1: suresi.
0: Ve orada 54 yerde tam sayıyı şu an hatırlayamıyorum. Hani Rabbinizin hangi nimetini
1: Evet,
0: yalanlayabilirsiniz?
1: yalanlayabilirsiniz.
0: Tekerlemesi vardır ve hiçbir tekerleme birinin aynısı değildir şey anlamında, anlam anlamında. Çünkü orada öyle şeyler söyler ki
1: Bir önceki ayetle.
0: aynen
1: Evet.
0: ve der ki nasıl
1: Yalanlarsın.
0: yalanlarsın? Şimdi nasıl yalanlarsın? Ve birinci bölümün sonunda her şey fanidir. Baki olan
1: Sadece
0: Allah'tır. Zülcelal ve
1: el
0: ikram
1: ikram
0: sahibi olan Allah'tır. Şimdi Rabbinin hangi nimetini yalanlarsın? Ve en sonunda da bütün bu saydıklarından sonra onun Zülcelal ve ikram olan ismi ne yücedir? Rabbinin ismi ne yücedir diye de bitirir. Bu hani bilemem dinleyicilerimiz nasıl bakar ama Rahman suresi müthiş bir kendine getirten bir suredir. Ve verilen nimetlerin aslında ne kadar doyurucu ve ne kadar aslında bizim hak etmeyişimizle yani birebir bizim yaptığımız bir şeyi karşılığı değil tam tersine ikram eden bir Rabbimizin nimeti olduğunu fark ettiren bir sure olarak baktığımızda şunu görürüz. Peki biz bize düşen ne bu yansıma? Ben de ne o ne yapar? Benim gördüğüm bir kere hayatın kontrolünü şartların kontrolü olarak değil, anlamanın kontrolü olarak, okumanın kontrolü olarak bizde olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki, biz genellikle hayatımızdaki tedbirleri artırarak ya da belli çabalar
1: Şartları temin
0: göstererek
1: ederek.
0: işte ya kariyeri planlıyoruz ya işte birçok şeyi planlıyoruz ama
1: Birçok şeyi
0: 51
1: planlamış.
0: yaşımda bir tecrübeyle söylüyorum. Planladıklarım değil, nasip olanlar oldu. Benim kafamdaki plan başka bir şeydi ama olan şey daha hayırlı oldu bana. Yani benim istediğim o değildi ama olan şey daha hayırlı oldu. Oradan da keşfettiğim bir şey var ki aslında koşulları ben belirleyemiyorum. Koşullar benim imtihanım. Ama koşullardaki duruşumu ve algımı, okumamı, ikrayı ben belirleyebiliyorum. İşte bu ikrayı yaparken bir kere dirayeti hiç bırakmamak. Yani dirayet dediğim şey kontrol anlamında. Bize düşen hak ve sabrı tavsiye ederken, hak ve sabrı tavsiye edilenler kimlerdir? Biraz önce söyledim ama tavsiye edecekler kimlerdir? Bir de öyle bak. Kimin sabrı önerisi size dokunur? Mesela

0: hiç böyle bir sorun yaşamamış birisi bana sabır
1: Hiçbir
0: dese
1: anlam ifade
0: şunu
1: etmez.
0: demez miyim? Sana söylemesi kolay demez miyim?
1: Evet, nereden bileceksin?
0: Peki hakkı ve sabrı tavsiye edenin şeyi nasıl olmalıdır diye baktığınızda sizin o sorunu yaşamamış bile olsanız yaşamanın getirdiği avantajları biliyor okumanın şekliyle yaptığınızda o sabır ve hak tavsiyesi
1: İşe
0: işler.
1: yarar.
0: İşe yarar. Çünkü insanoğlu As suresinde bunu söyler. Ziyandadır. Sadece
1: Hakkı ve sabrı tavsiye
0: iman
1: eder.
0: edip salih amel işleyip hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hak ve sabrı tavsiye etmek demek bir yandan direnmek, o gücün bize karşılığını gördüğümüz hayattaki zorlukların karşısında direnmek ki o güç bize eziyet manasında değil, bizim güçlenmemiz manasındadır. Ki bunu defaatlerle söylüyorum. Batı da psikolojide de tespit edilmiştir. Çocuk zorluklardan güçlenir. Eğer bir çocuğa sürekli daha istemeden onun ihtiyacını giderin, siz olmadığınızda aç kalır. İstemeyi bilmez. Çünkü hiç öğrenmemiştir. Oysa o istedikçe hatta biraz geciktirerek yapmaya kalkın. Öyle bir cevvalleşir ki siz yokken bile aç kalmaz.
1: Kendini doyurmayı
0: Çünkü
1: öğrenir.
0: yani hatta bunun için yöntemler geliştirilmiştir. İşte hazzı erteleme, istemeyi öğretme, istemenin adabını öğretme. İsterken beklemeyi öğrenme ki
1: Sabrı.
0: hiçbir talebimiz pat diye olmaz biliyor musunuz? İyi ki de öyle olmaz.
1: Evet.
0: İstemenin bir bekleme süreci vardır. Çünkü tohum bile
1: Uzun
0: beslenmesi
1: sürede.
0: tabii yani bir süreci vardır. Süreç de gerçekleşir. Dolayısıyla bizim çevremize karşı ve kendimize de karşı yani bazen dilediğimiz gibi olmayabilir. Bazen çok travmatik bir şeyle karşılaşabiliriz. Ben hatırlıyorum bundan 2-3 yıl önce doktor kontrolünde bir arkadaşım da benle gelmişti sağ olsun. Benim bir hastalığımdan bahsetti. Ve dedi ki öylesiniz. Ben ayrıldık. Şimdi arkadaşım tıp kökenli bir birisi. Dedi ki şu an kabul etmemen çok normal. Şu an sen daha bunu kabullenmedin. O kabullenme sürecinde ancak tedavi olabilirsin.
1: Kabul ettikten sonra ancak başlar.
0: Uzun zaman sonra ben fark ettim ki aslında içten içe kabullenmemişim. Yok canım öyle değil. O doktor bilmiyor. Yok bende öyle bir
1: Yanlış
0: şey yok
1: teşhiste bulunmuş.
0: gibi. Mesela bu bir travma. Tamam mı? Yani onu kabullenmek. Peki onu neden kabul etmiyoruz? Bir sürü şey var. İşin içinde neden bu benim başıma geldi? Ne oldu şimdi durduk
1: Red.
0: yere? Tabii. Sorgulama bir türde isyan farkında olmadan da isyan var. İkincisi böyle bir şeyi kabul etmek bana ne kazandıracak ne kaybettirecek şey fark edemiyorsunuz ama bir şey de var bir eksiklik bir ötekilerden normalden çıkma ki Batı literatüründe zaten hastalık ciddi anlamda itici bir şeydir ve bize de o ne yazık ki şu an
1: Sağlıklı ve mükemmel genler oluşturulmaya çalışıyor ya şimdi hocam.
0: Halbuki hastalık bir baktığınızda şifadır. Neyin şifasıdır? Eğer Allah'ı çokça anıyorsanız. Belki de biz ahirette şunu diyeceğiz. Keşke hep hasta olsaydım, hep Allah'ı ansaydım. Eğer hep
1: Evet.
0: Allah'ı anmayı hastalık halinde yaptıysak. Yani o bize olsa çünkü biz aslında dünyada ruhumuzu yani bir şekilde hani yaşamış olanlar bilir. Bir 20 yaşındaki genci görünce şöyle bakıyorsunuz. Ah sen daha neler yaşayacaksın bir bilsen öğreniyorsun. Yani benim şu anki yaşadığım olgunluğu 20 yaşında yaşamazdım. Peki ne oldu? Hep iyi şeyler olduğu için ben buraya gelmedim. Tam tersi.
1: Tam tersi o acı
0: Bunlar
1: tecrübeler insanı
0: yaşadığımız
1: olgunlaştırıyor.
0: işte o sıkıntıların aslında bir eğitim süreci olduğunu ve bu eğitim sürecinin aslında insanın kulluğunun aciziyeti Rabbinin kudretinin delilidir. Kul kendini ne kadar aciz görürse kendisini yaratanı da o kadar muhteşem görür. Kul kendini ne kadar muktedir görürse kendi yarattığından o kadar
1: Habersiz
0: uzaklaşır.
1: kalır.
0: Aynen öyle. O yüzden aziyeti yaşatan her şey muhteşem bir olgunluk seviyesine götürür bizi. Ve o aziyeti yaşamanın şu demek değil, kendini acımak, kendini küçümsemek, kendini yok saymak ya da hiç diye mesela nihilizm gibi bana göre sapkın bir akımdır nihilizm. Olur mu? Rabbimiz bize ol demiş, olmuşuz. Bizi var etmiş. Ben hiçlik falan tanımam. Çünkü hiçlik benim algımı böler. Oysa ben varlığı yaratanın adıyla bakıyorum, okuyorum.
1: Eşrefi mahlukat olarak
0: Yani
1: yaratmış her şeyden
0: sadece
1: öte.
0: biz değil, bütün baktığınızda, tüm şeyin, kainatın oluşumuna baktığınızda ve her şeyin dengesine baktığınızda muhteşem bir varlık şeyi görürsünüz. Ha,
1: İntizamı.
0: bunun Rahman suresinde dediği gibi fanidir. Her şey fanidir. Yani bir gün ömrü bitecek olan demek. Baki olan Allah'tır.
1: Bütün nimetlerin teker teker sayılıp sonunda da hangisini yalan sayabilirsiniz? İşte var. Gerçek
0: Rabbinin hangi
1: ve Rabbinin
0: nimetlerini
1: eseri olarak
0: yalan
1: var.
0: sayabilirim?
1: Evet.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bizim bu noktada duruşumuz hem kendimize hem çevremize hakkı ve sabrı tavsiye edebilecek olgunlukta ve bunun bilincinde yaparken aynı zamanda olumlu yaşantılarımızda da hani güzel şeyler olduğunda da bunun şükrünü ve bu şükrün yalnız şöyle bir şükür değil. Ah elhamdülillah işte ne güzel bir şeyim de var deyip onun ederini sanki sana gelmiş bir ödül gibi algılamaktan Allah'a sığınmak lazım. Yani bize verilen nimetler ödülden ziyade o nimetler zaten hep nimet içindeyiz. Herkes o nimet içinde. Ama size gelmiş nimetin Allah adına bir şeyi vardır. Sorumluluğu vardır. Bilgi ise o bilgiyi paylaşmak. Para ise o parayı paylaşmak.
1: Ödül değil, sorumluluktur
0: Tecrübe ise o
1: aslında.
0: tecrübeyi paylaşmak. Sorumluluk tabii. Ve de bazımız bununla imtihan olur. Bazımız da eksiklikle imtihan olur ki o birbirini tamamlasın, birbiriyle buluşsun. Çünkü bende fazlalık var, alacak kimse bulamazsam ne olacak?
1: Tabii.
0: Olmalıdır. Dengenin esası odur. Veren ayrı bir imtihan içindedir, alan
1: Alan
0: ayrı bir
1: ayrı bir
0: imtihan
1: imtihan için.
0: içindedir. Ve bazen alan konumundasınızdır, bazen veren ve öyle bir şey vardır ki hiç kimse tam hep veren, hiç
1: Hep alan
0: kimse de hep
1: olamaz.
0: alan olamaz. Dönem dönem değişir. An bir an üzerinde bile bazı durumlarda alan, bazı durumlar için veren konumundasınızdır.
1: Burada şükür nasıl olacak hocam? Peki şükür
0: Şükür
1: neye yapacağız?
0: onun farkına varıştır zaten şükür.
1: Bu durumun farkına mı,
0: Tabii.
1: nimetin farkına mı?
0: Hem nimetin hem
1: Hem bu
0: durumun.
1: durumun. Hı-hı.
0: Zaten nimetin farkına varmadan durumun farkına
1: Varamazsınız.
0: varamazsınız.
1: Evet.
0: Nimetin farkına nasıl varacaksınız? Sizde odur ki inşa eden gözünüzü, kulağınızı ve gönlünüzü diye geçer ayet. Hala mı şükretmeyeceksiniz veya ne kadar azınız şükrediyor? Niye? Şükür için gözün görmesi, kulağın duyması ve
1: İşitmesi.
0: gönlün
1: Hissetmesi.
0: hissetmesiyle ancak mukayese edebilirsiniz, akledebilirsiniz. Çünkü akletmek şeyi sağlayabilecek ölçüleri, verileri sağlayan donanım gözünüzdür, duyularınızdır ve hissinizdir. Yani akleden
1: Evet.
0: aklınızın veriyi kullanması için aldığı
1: Buralardan
0: araçlardır.
1: alır şeyleri,
0: Aynen öyle. Dolayısıyla
1: materyalleri.
0: bir şeyin oluşumundaki esas arka planı görmek basiret denir ya zaten
1: Evet.
0: işin hikmetini ki hakim ismini de inşallah işleyeceğim onu da. Yani onu yakaladığınız an zaten her ne varsa bilin ki onun bir hikmeti vardır. Hani hikmetinden sual olunmaz denir ya işte öyle bir noktada öyle bazen kalırsın açıklayamazsın
1: Biz
0: teslim
1: açıklayamayız
0: olursun.
1: ama bir hikmeti muhakkak var.
0: Vardır
1: Bir
0: dersiniz.
1: sebebi de
0: İşte
1: mutlaka.
0: ama o onun o o duruş bile, o şey bile size bir süre sonra zaten o açıklanır size.
1: Hikmetleri de anlamaya başlarsınız.
0: Evet. İnşallah.

0: başka bir şey olunca, aa evet böyle
1: Bunun
0: oldu
1: hikmeti buymuş.
0: dersiniz. Dolayısıyla bize düşen bu noktada zorluklar karşısında sabrı, kolaylıklar karşısında da o kolaylığı paylaşmak ve o kolaylığı ihtiyaç halinde hissedenlere onu dağıtmak.
1: Tutum da şükre giriyor o zaman hocam, değil mi? Mesela sadece kuru kuru evet ben bunu fark ettim. Bu gelen nimet budur. Bu nimetin vereceği şey de budur deyip lafzi bir şükürden ziyade o
0: Tabii
1: paylaşma
0: canım,
1: eylemine
0: kesinlikle.
1: başlamak da o
0: Kesinlikle
1: şükrün
0: zaten
1: parçası.
0: bilmek değil esas. Amel asla bilgi değildir. Ve hesaba çekileceğimiz şey de
1: Bilgi de
0: amellerimizdir.
1: değil. Evet.
0: Tabii siz hadi bakalım iki kere iki kaç eder diye sormayacaklar. Getir defterini diyecekler.
1: Evet.
0: Hatta sen
1: Ne işlem yaptın?
0: susacaksın. Ağzın konuşacak, elin konuşacak,
1: Evet.
0: ayağın konuşacak, gören
1: Fiilleri.
0: gözün
1: Evet.
0: konuşacak.
1: Fiilleri.
0: Tamamen fiil. Tamamen fiil. Dolayısıyla bilmek, hatta bilmek daha büyük bir
1: Daha büyük
0: sorumluluk.
1: sorumluluk, bilip de yapmamak
0: Aynen
1: özellikle.
0: öyle. Aynen öyle. O yüzden bilmek, yapmayı garantilemek zorunda.
1: Asıl bilmek de o olsa gerek, değil mi hocam?
0: E
1: Yani
0: tabii.
1: yaptırmıyorsa, fiile dönüşmüyorsa, amel
0: Zaten
1: ortaya çıkmıyorsa
0: o bilgi hak bilgi
1: bilgi.
0: değildir.
1: Evet.
0: Yani o bilgi şey yapmış, amele dönüşmemiş bilgi, oturan bilgi ya da sizi harekete geçiren motivasyon bilgisi değildir. Onu hep
1: İman
0: konuşuyoruz ya.
1: noktasında da hani imanla amel, amelsiz iman, imansız amel nedir meselesi çok tartışılır ya hani, yani onun benzeri bir şey.
0: E
1: İman
0: tabii.
1: varsa amel de mutlaka olmalı.
0: İman salih amelle gelir. Çünkü ikisi
1: Evet, daha
0: birlikte
1: önce yine bunu
0: kullanılır. Yani
1: anlatmıştınız,
0: iman etmek yetmez. O imanın
1: evet.
0: göstergesi olarak da amelinizin salih olmasıdır. İmanı gösteren. Dolayısıyla o noktada bunun hem kendi durumumu değerlendirmede hem de başkalarının çıkmış gelmiş bir şey anlatıyor. Bir mizansen çiziyor size. Öyle bir mizansen çiziyor ki dehşet içinde. Bazen çocuklarımda bunu ben çok yaşıyorum. Birden ben de panikliyorum çünkü. Aa, ne oldu? Neden oldu? Nasıl oldu filan. Aa filan yaparken sonra toparlanıyorsun ve diyorsun ki onu bir üst perdeden okuyayım bakayım. Yani bir daha üstten okuyayım. Vardır bunda bir şey. Dur bakalım. Bir şunu bir analiz edelim. Sabır gerekiyorsa önce sabır.
1: Evet.
0: Sabret yavrum. Sabredenler. Allah sabredenleri sever. Ama nasıl bir sabır? Allah'ın emirlerine karşı gelen bir sabır değil. Yani zalime boyun eğen bir sabır değil.
1: Evet.
0: Tam tersi.
1: Miskinlik değil yani.
0: Miskinlik
1: Aktif
0: değil.
1: sabır.
0: Ezilme değil.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: O da
0: Yani.
1: zaten zayıflık, korkaklığın getirdiği bir şey. Yani zulmün karşısında
0: Tabii.
1: susmak.
0: Asıl yani cennette baş köşede oturacak sabirinler Allah için direnenlerdir. Allah için Allah'ın öngörüsüne boyun eğenlerdir. Eğer bir celallik üzerine gelmişse, tecelli etmişse o tecellinin ikram olduğunu farkına sonuna
1: Olan.
0: kadar varıp başkaları size bakar ve derler ki ya bu nasıl bir duruş? Yani bir aileyi anlatmışlardı. Evlatlarını kaybetmiş ama nasıl bir duruş? Nasıl bir duruş? O kadar farkındalar ki o evladın onlara nasıl bir geri dönüşle
1: Geleceğin.
0: geleceğini, o sabrın müthiş bir sabır. Allah için
1: Maşallah.
0: şehit olmuş bir yavrunun ebeveyni olmak. Yani o önemli bir şey. Onu hissetmek, o hisseden seviyede olabilmek. Her ne koşulda olursunuz, ister sizin başınıza gelsin, ister bir başkasının sizin başınıza geldiğinde de bir başkasınınkine geldiğinde de sizin o hakkı ve sabrı tavsiye edebilecek olgunlukta olmanız, Zülcelal vel İkram adına konuşmanız ve onun ismini yüceltmeniz ve asla ona bir olumsuzluk, bir eksiklik değil, tam tersine onun hakkın tam ortasında ve en layık, en tebareke bir
1: Yerde.
0: isim olduğunu hissederek, inanarak bunu paylaşmak herhalde hayatımızı tanımlamada, algılamada ve kolaylaştırmada sakinlik getirecek, huzur getirecek
1: Huzur
0: diye
1: getirecek.
0: düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve de hiçbir gün ertesi günün garantisi değildir. Evet, günler öteki günleri doğurabilir. Ama acılar

0: Gün geçtikçe azalır. Sevinçler de artma garantisi vermez. O yüzden bu anımıza şükrederek, zorluğumuz varsa sabrederek, yarının geçeceğini umut ederek, yarına geçeceğini umut ederek, sevincimizde bu an için şükrederek ve o sevinci veren her neyse onu paylaşarak. Çünkü o paylaşılmak içimize gelmiştir.
1: Kendimize mahsus kılmak için değil, bencillik
0: Değildir.
1: için değil.
0: Değildir. O paylaşılmak durumundadır. Her kim varsa tebessümünüz, huzurunuz, mutluluğunuzdan tutun da becerdiğiniz bir iş, yapabildiğiniz bir yetenek, bunlar da bir şeydir çünkü lütuftur.
1: Tabii ki her şey.
0: Sanmayın insan kendi kendine bak ben bu işi çok güzel beceriyorum. Yok öyle bir şey. Allah lütfetmeseydi beceremezdiniz.
1: Olamazdı.
0: Yani dolayısıyla sadece para mülk değildir paylaşılacak olan. O en kolayıdır.
1: Evet, yani bu biz tabii bugünün değerleriyle olaya baktığımız için hep maddi
0: Tabii.
1: şeyleri değer ve kıymet ikram olarak gördüğümüz için
0: Zannediyoruz. Tabii
1: maalesef.
0: ki
1: Ama
0: ama
1: onun dışında onun
0: bilgi
1: kat
0: de
1: kat
0: mesela
1: üstünde
0: bilgi parayla
1: nice ikram.
0: alınamayacak bir
1: Evet.
0: şeydir. Tecrübe. Öyle bir tecrübe vardır ki sizde. Siz onu çok kolaylıkla yaparsınız ve insanlar hayran olur. Nasıl
1: Nasıl
0: yapıyorsun?
1: olabilir?
0: Ve sen de gel bak sana öğreteyim dersin. Onu
1: Evet.
0: öğrettiğin an paylaşmış olursun. O bilgiyi ne yapmış oluyorsun? Taşımış oluyorsun. Sadece bilgini değil, yaptığın bir ürünü işte yapabildiğin güzel pastalar yapıyorsun. Yap, okuyan öğrencilere götürüver.
1: Bizden önceki medeniyetin, Osmanlı medeniyetinin
0: Vakıf
1: çok
0: kültürü
1: güzel
0: mesela böyle.
1: ifa ettiği bir özellik bu. Bu ismini Rabbimizin çok iyi anlamışlar demek ki hocam. Çok güzel ifa etmişler. Biz de bugün elimizde yamalı bohça gibi taşıdığımız ufacık tefecik, değerli değersiz neyimiz varsa pazarlama çabası içerisindeyiz. Yani hani karşılığında bir maddi bir gelir, bir veri
0: Hatta
1: elde
0: olmadan
1: etmek için.
0: pazarlama içindeyiz. Böyle bir vasfımız olmadan bütün bir vasfımız varmış.
1: Varmış
0: Ve biz
1: gibi.
0: ise basmış gibi Allah'a sığınmak lazım bu halden. Gerçekten her ne halimiz varsa güzel o Allah'tandır. Her ne eksikliğimiz
1: Bu
0: varsa
1: da bizden.
0: o da bizdendir.
1: Evet.
0: Bu terbiyeyi hiç unutmamak lazım. Bu terbiye bizi acziyetimizin o acziyet ki şereflerin en büyüğüdür bana göre. Çünkü acziyetini anladıkça yaratıcının kudretini, azametini, haşmetini ve yüceliğini,
1: Anlayabiliriz.
0: azizliğini anlarsın. Ve sana verdiği o lütuflarla da onun merhametini, onun kollayıcılığını, onun vedudluğunu, onun gafurluğunun kanatları altına sığınırsın ve emin bir şekilde yürürsün. Dersin ki Rabbin varsa başka neye gerek var?
1: Evet.
0: Yani o olan hiçbir şey seni ne şaşırtır, ne iyiyse sokar, ne şımartır.
1: Evet. Fuzuli'nin gedai muhteşem diye tanımladığı kulluk noktası bu. O da kendisi için gedai muhteşemem, muhteşem bir kulum, muhteşem bir köleyim diye kendisini tanımlar şiirinde ya da kastettiği mana her neyse tam onu tarif ediyorsunuz. Yani Rabbi kul olmak bu kadar muhteşem bir kulluk noktasına getiriyor insanı. Allah herkese nasip etsin.
0: Cümlemize, bize de nasip
1: Amin.
0: etsin. Sözlerimizin hayata geçirecek davranışlara dönüşmesini nasip
1: Evet.
0: etsin.
1: İnşallah.
0: Dua edelim. Dinleyicilerimize biz dua edelim. Dinleyicilerimiz
1: Bize
0: bize
1: dua
0: dua
1: etsin.
0: etsinler inşallah. Doğrusu söylemek yapmanın garantisi değil. Yapamadığımız birçok şey var. Rabbim yolundan alıkoymasın. Hep
1: Amin.
0: yolunda ilerleyenlerle birlikte kılsın.
1: Amin.
0: Ebrarlarla,
1: Bilgiyi
0: dillerle,
1: amelle
0: Müslümanlarla.
1: taçlandıralım inşallah
0: İnşallah.
1: hepimiz inşallah.
0: İnşallah.
1: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Haftaya
0: ederim.
1: bir başka isimle inşallah tekrar birlikte
0: İnşallah.
1: olacağız. Değerli dinleyenler, program konuğumuz öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Esmalardan, Esma'nın en güzellerinden Zülcelali ve İkram esmasının hayatımıza yansımalarını konu aldık bugünkü programımızda. Haftaya bir başka esma ile kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

imanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."

0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akran, yol arkadaşım.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Akra'nın özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl. Bu başlıkla çeşitli programlarla sizlere sesleniyoruz. Belgeseller, söyleşiler muhtelif zamanlarda Akra'da yayına geliyor. Sağduyulu akıl bu dönem için belki de ihtiyaç duyduğumuz, dikkat çeken önemli kavramlardan biri. Özellikle bu dijital çağda her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz durumlardan biri olarak da düşünebiliriz belki de. Ama nasıl düşünmemiz gerektiğine dair tabii yine stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Kendisiyle bu konunun farklı kavramları üzerinden sohbet edeceğiz. Felsefe bölümü doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de teşekkür ederiz. Hem de programımıza katıldığınız için de. Kıymetli dinleyenler, değerli konuğumuz aynı zamanda eleştirel düşünme ve din felsefesi alanında dersler veren, akademik çalışmaları olan kıymetli bir isim. Aynı zamanda belki bazı dinleyenlerimizin de hatırlayacağı üzere Düşün, bir de Sağlıklı Düşün kitabının da yazarı. Bugün de sağduyulu akıl başlığıyla değerli hocamızın da çalışma alanlarından biri olarak eleştirel düşünmeden, duygulardan, karar almadan vesaire birçok kavramdan söz etmeye çalışacağız. Başlarken dilerseniz üst başlığımıza da bir

0: Bir bakması demek insanın kendine.
1: Hı-hı.
0: Acaba söylediğim doğru mu? İyi mi? Güzel bir şey mi? Yaptıklarım doğru mu? Ya da bu eylemlerime temel olan düşüncelerin bir esası, aslı var mı? Bence sağduyulu akıl böyle bir çağrıda bulunmak demek.
1: Hı-hı. Biraz da bugün programımızın bu bölümünde sizinle başlarken bu sağduyulu akla giden yollardan biri olarak hem duygularımız hem de düşüncelerimiz üzerine konuşmak isteriz. Duygular düşünceleri etkiliyor. Düşünceler eyleme dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Aslında baktığımızda dijital çağda ne diyorlar? Algoritmalar neredeyse düşüncelerimizi şekillendirir hale geldi ya da bazı fikirlere kapılmamıza sebebiyet verir hale geldi. Bu boyuta gelmeden önce düşünmenin nasıl oluştuğunu ve duygu ve düşünce bu ilişkiyi nasıl değerlendirmek lazım gelir. Böyle başlayalım isterseniz.
0: Şimdi duygu ve düşünme arasında çok ciddi bir böyle tezatlık olduğunu düşünürüz genelde. Çünkü hani duygusal davranmak tabir ettiğimiz şey genelde biraz böyle yani güdüsel davranmak, düşünmeden hareket etmek, duygulara kapılmak anlamına gelir. Bu anlamlarının kolayca erişilebilir olduğunu görüyoruz ve çok hatalı da değil aslında. Ancak eksik. Neden eksik? Çünkü aslında bütün düşünme bir anlamda duygusal düşünmedir. Bütün düşünmeyi duygular güdüler ve biz düşünme faaliyetine geçmek için belli bir duygusal yoğunluk yaşamak zorundayız. Bu duygusal yoğunluk her zaman zannettiğimiz gibi öfke değildir mesela. Her zaman zannettiğimiz gibi işte heyecan değildir, kaygı değildir. Pek çok duyguyla konuşuruz. Mesela şu anda biz düşünme üzerine konuşan iki insan olarak aslında yani ben şu an olduğum durumdan mesela oldukça haz alıyorum, lezzet alıyorum. Çünkü entelektüel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İşte kahvemizi içiyoruz ve güzel bir ortamda düşünme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunlar da düşünmeye dahil. Bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor.
1: Bunu evet bahsettiğiniz gibi düşünmek, konuşmak da kıymetli. Çünkü yine baştaki söylediğimiz ifadeye dönecek olursak, neredeyse artık düşünmeyi de bir kenara bıraktığımız hale bürünmeye başladık. Bunun en çok bağlandığı yer ekran maruziyeti gibi karşımıza çıkıyor. Siz nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, ya düşünmenin şöyle aslında düşünme dediğimizde aklımıza beynin ya da kalbin, ruhun ne diyorsak yani vücut olmayan taraflarımızın çoğunun gerçekleştirdiği bir faaliyet olarak tek bir şeyden bahsediyormuşuz gibi gelir ama aslında düşünme çok karmaşık bir şey. Tabii bunu daha basitleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine de bunun çok daha karmaşık olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü belli anlamda İşte bu çok uluslu şirketler, işte sosyal medya ağları, Silikon Vadisi bu düşünmenin bu çok katmanlı yapısını gözden kaçırmıyorlar ve bunu çok sistematik olarak kullanıyorlar. Mesela ne kadar ekran süresini uzatabiliriz, ne kadar daha fazla işte aklına getirebiliriz, başka işlerden alıkoyup ne kadar daha fazla burada, orada işte sosyal medya ağları falan ne kadar orada yaşatabiliriz. Bunun için özel mühendislikler var. Yani dikkat mühendisliği de dediğimiz şeyler falan var. Bunu nasıl yapıyorlar? Düşünmenin nasıl işlediğine dair çalışmaları dikkate alıyorlar. Şimdi biz de bunun karşısında şöyle durmamız lazım. Bir birey olarak, bir Müslüman olarak, bir insan olarak kendimize verilmiş herhangi doğal bir hakkın ve nimetin bu şekilde istismar edilmesine izin vermememiz lazım. O yüzden bu hakkı savunmak gerektiğini düşünüyorum. Düşünme hakkı, kendi başımıza kalma hakkı. Hiçbir yere bağlanmadan, hiçbir işte Wi-Fi'ye ya da işte internete bağlanmadan, telefona bağlanmadan düşünme hakkı. O zaman işte şunu fark ediyoruz ki aslında düşünme dediğimiz şey bizim duygularımızla beraber bir bütün halinde bize verilmiş çok büyük bir nimet.
1: Burada tabii baktığımızda yine o yoğun bilgi bombardımanının ya da yoğun içeriklerin de hep duygulara temas ettiğini ve duyguları harekete geçirmeye çalıştığını görüyoruz. O peşi sıra izlenen içeriklerde hatta hızlıca çok hızlı duygu durum değişiklikleri de yaşanıyor. İzlediğimiz bir içerikte tebessüm eder, gülerken birkaç saniye sonra çok üzüntü verici bir içerikle karşılaşabiliyoruz. Peşine şaşırtıcı bir içerik ve bunlar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve bunlar da tabii doğal olarak hayatımıza da enteresan etkilere sebebiyet veriyor ya da duyarsızlaşmaya mı sebebiyet veriyor?
0: Aslında şöyle bu daima hazır olma durumundan bahsediyorsunuz. Biz daima hazırız.

0: Bekliyoruz. Yani neye hazırız? İşte dediğiniz gibi kaydırırken önce bir komik bir içerikle karşılaşıyorsunuz. Orada gülüyorsunuz falan. Birkaç saniye sonra çok trajik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz ya da işte başka bir şeyle bu sefer üzülüyorsunuz. Ama bunların hepsi duygusal hazırlığı çok sizi hızlandırarak yani sizi hazır duruma getiriyor. Habire bütün duygulara hazır haldesiniz. Şimdi normal insan durumu böyle değildir. Normalde insanlar sürekli hazır halde durmazlar. Yani bir duyguya hazır halde durmazlar. Bu yüzden tabir caizse karşıdan gelebilecek şeylere reaksiyonlar aslında daha kontrollüdür. Yani mesela eğer havalimanında uçuş kulesinde çalışıyorsanız tabii ki hep hazır halde duracaksınız. Ya da 112'de çalışıyorsanız acil durumda bir yere telefonların gelmesi ve onları yönlendirmeniz gerekiyorsa hazır halde durmanız lazım. Ama çoğu zaman böyle olmamalı. Yani zihninizin içerisinde kendi gündeminiz ve kendi akışınız sürekli olmalı ve bu da insanlığımızın aslında bize binlerce yıldır öğrettiği kültürel olarak, dilsel olarak, dini olarak pek çok kültüre yerleşmiş bir akıştır. Yani bir şeyden vazgeçme, hemen ondan ona atlama, odaklan, kendi başına kal der. Bu da duygularla ilgili bizi aslında çok önemli bir konuda uyarıyor. Yani duygular kısaca tanımlayacak olursak aslında düşünmenin kısa yollarıdır. Bir süre mesela çocuklarda gelişen şeylere bakacak olursak o duygular belli düşüncelerin kısaca çok hızlı bir şekilde yaşanmasıdır ve hayatta kalmamız için hayati öneme sahiptir. Ama bu kısa yollar söylediğiniz şekillerde manipülasyona çok açık. Yani o duygular harekete geçirildiğinde siz otomatikman bir takım düşünme süreçlerini bypass ediyorsunuz. Sanki etmeniz gerekiyormuş gibi.
1: Etmememiz gerektiği gibi.
0: Tabii.
2: Sağduyulu akıl.
1: Yine duygu düşünce denklemine dönecek olursak, burada daha evvel bu bahisle farklı isimlerle konuyu değerlendirdiğimizde, özellikle inanç noktasından değerlendirdiğimizde, bu kez karşımıza akıl ve kalp denklemi geliyor. Evet, akılla biliyor, görüyor, duyuyor, inanıyoruz ama onu etkileyen tıpkı buradaki duygular gibi bir kalp var. Yani kalpte mutmain olduğunuza inanma başlıyor şeklinde önemli tespitlerde bulunmuştu daha evvelki konuklarımız, kıymetli hocalarımız. Bu meseleye duygu düşünce denkleminden bakacak olursak bu denklemi daha sağlıklı nasıl hale getirebiliriz?
0: Evet, duygular eğitilmelidir. Yani evet, duygular birer kısa yol ve bizim hayatta kalmamız için ve dünyaya gerçekten tutunabilmemiz için gerekli. Tutunmak derken şunu söylüyorum. Mesela sevdiğiniz bir işi yapmakla sevmediğiniz bir işi yapmak arasındaki farktan bahsediyorum. Dünyaya tutunmak böyle bir şey. Bir şeylere tutunarak yaşarız ve bu da bizi hayata yaşadığımızı, hayatta olduğumuzu hissettiren şeydir. Fakat bu şu demek, duyguların kendi matrisi var. Yani siz tamamen ben düşünerek, kontrolü tamamen ben alarak hayatımı yaşayayım derseniz, bu duyguları aldığımız daha genel çerçeveyi göz ardı etmiş oluyoruz. Yani mesela ne demek istiyorum? Şöyle, sevmeyi aslında biz öğreniriz. Evet, içimizden gelir ama sevmek öğrenilen bir şeydir. Mesela sabır öğrenilen bir şeydir. Heyecan, heyecanlandığınızda ne yapacağınız öğrenilen bir şeydir. Duygularımızı eğitmek zorundayız. Bunlar her ne kadar çevremizden çok yoğun bir şekilde bizde bir reaksiyon oluştursa da olgunluk zaten şunu gerektirir. Yaşımız ilerledikçe belli duyguların neden kaynaklandığını, onunla ne yapacağımızı, o duygunun gerçek bir şeye den kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da kaynaklanıyorsa bunu işte aşırıya götürüp götürmeyeceğimizi, bunların hepsini aslında eğitmek durumundayız. Bu bizim doğrudan sizin söylemiş olduğunuz kalp durumuna getiriyor. Yani şöyle düşünün. Sevdiğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani gün içerisinde hiçbirimiz sevmediğimiz şeyi yapalım diye uyanmayız. Ama sevmediğimiz şeyleri de yapmak zorundayız. Bu neden? Çünkü sevdiğimiz şeyleri yapmak isteriz. Şimdi düşünce burada devreye giriyor. Duygularımızı eğitmek zorundayız. Mesela şöyle, sevmiyorum ama bunu yapmam lazım, gerekiyor. Ya da işte çok heyecanlandım ama şu anda ihtiyacım olan duygu heyecan değil gibi duyguları eğitmeli ve onların bizi yönlendirdiği yerin gerçekten kalbimizi tatmin edip etmediği, kalbimize hitap edip etmediği yere götürdüğünü görmemiz lazım. Mesela öfke, yani

0: öfke karşıtı olmayan bir insan bilmiyorum. Yani öfke bizi çok kötü şeyler yapmaya yönlendirebilir. Ama aynı zamanda öfkenin tamamıyla yıkıcı olmadığı bir eğitime de ihtiyacımızın olduğunu söyler bu. Çünkü neye öfkeleneceğinize karar veremeyebilirsiniz. Ama öfkelendiğinizde ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Buna eğitebilirsiniz.
1: Sağduyulu akıl. Bu verinin kaynağı ne? Bana sunduğu öneri haklı, adil, doğru ve faydalı mı diye düşünmeyi gerektirir.
2: O halde sağlıklı düşünmeyi geliştirmek için ne yapmak lazım? Duyguları eğitmek gerekir dediniz. Başkaca ilaveniz olur mu?
0: Bu aslında biraz gönül birlikteliği istiyor. Hı-hı. Yani dinlemek istiyor, sohbet etmek istiyor. Bazen bunun önemini yeterince vurgulayamıyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz çevremizdeki insanlardan çok fazla etkilenir. Ve biz çevremizdeki insanlarla alışveriş halindeyken aslında pek çok duygu ve düşünce iyi yaşarız. Yani bu iyi duygular da olur, kötü duygular da olur ama onların neticesinde kalan düşüncelere odaklanmak istiyorum ben burada. Düşüncelerimiz de çevremizden alıyoruz. Dolayısıyla aslında sağlıklı düşünme biraz da bizim kalbimizin bizi yönlendirdiği yerde neyi istediğimizle alakalı bir şeydir. Hı hı. Yani biz iyi insanlarla, hoş sohbet insanlarla ya da bizi iyiye yönlendiren insanlarla oturdukça, yani oradan kalbi bir temas kurdukça, muhabbet ettikçe bu bizi doğru düşünmeye de yönlendirmeye başlar. Farkında olalım ya da olmayalım.
2: Hı hı. Baktığımızda yani bu kadar dijitalleşmenin arttığı yerde, her şeyin bize hazır ulaştığı bu çağda, bunun getirdiği pratikler bir yana, bilginin doğruluğu, yanlışlığı, bunları ayrıca başka bir programda konuşmayı arzu ederiz ama hep konu insan kalabilmeye getiriliyor. Hı hı. Galiba burada da yine sağlıklı düşünmeyle ve ona uygun hareket etmekle mümkün olan bir şey, insan kalabilmek. Nasıl yorumlamalı?
0: Burada tabii insanın sayısız hali var. Hı hı. Bu iki anlamda da anlayabiliriz. Sayısız halde insanlar da var. Bizim de sayısız halimiz var gün içerisinde. Çünkü günde binlerce duygu ve düşünce geçiyor, hı, içimizden. Bu düşüncelerin bir kısmı bize ait, bir kısmı bize ait değil. Bir kısmını işlemişiz, bir kısmı çok otomatik geliyor, bir kısmı sadece toplumdan onaylanma beklediğimiz için kabul ediyoruz falan. Burada İnsan olma noktamızın bizi şunu götürdüğünü görüyoruz. Bize iyiliği veya kötülüğü yaptırabilir. Çünkü insanlığımızın bir kısmında nefs dediğimiz bir şeyin olduğunu, hı hı, orada onun bize kötülüğü de emrettiğini her zaman bilmemiz lazım. Ve bunun karşısında da ancak biraz düşünerek durabiliyoruz. Hı hı. Sağduyulu düşünerek durabiliyoruz. Yani mesela bir insanın kendi duygularına mesafe alması ve demesi, şöyle demesi. Ya ben böyle birisine karşı mesela bir buz hissediyor. Yani bir soğuma hissediyor. Sevmiyor yani onu. Hı hı. Ben bunu neden hissediyorum acaba diye bir mesafe aldığında fark eder ki aslında ön yargılarındandır. İşte o şöyledir, böyledir, şununla gördüm, burada şunu yapıyor falan gibi. Bunu fark etmesi işte orada insan olma noktasında, yani takvaya doğru yönlendiren bir hareket olur. Hı hı. Kendi ile nefsinin isteklerinin, arzularının arasında bu eleştirel mesafeyi koyması anlamına gelir.
2: Burada da tabii hep denge ve tutarlılığa iş geliyor. Evet, duygularımız hem düşünmemizde hem eyleme geçme noktasında önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Evet, pek çok halimiz de var gün içerisinde dediniz. Pek tabii ki bu çevresel etkilerden ya da kendimizden kaynaklanan bir durum da olabilir. Sağlıklı düşünmeyi oluşturabilmek adına bu denge ve tutarlılığı nasıl sağlayabiliriz? Yani duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz? Böyle mi düşünmek, evet, lazım biraz da?
0: Duyguları, dediğim gibi, duyguları kontrol etmek gerçekten kolay değil.
2: Ya da tamamen buna güvenerek mi hareket etmeliyiz?
0: Evet. Çok değil ama bizim çağımızda daha da zor. Hı-hı. Yani tamamen kontrol etmek, çünkü duyguların hangisinin geleceğini kontrol edemiyoruz. Hı-hı. Ama onlar geldiğinde ne yapacağımızı bilmek için gerçekten kendilik bilincimizin, yani düşünmeye dair, sağlıklı düşünmeye dair, sağduyulu düşünmeye dair bilincimizin gelişmiş olması gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanın mesela hiç internete bağlanmadan, hiçbir ekran açık olmadan geçirdiği vakitleri artırması lazım. O vakitlerde ne yaptığının gerçekten çok bir önemi yok.
2: Hı hı.
0: Yani oturup çekirdek de çitleyebilirsiniz yani.
2: Hı hı.
0: Ya da balkondan sokağa seyredebilirsiniz. Hiç önemli değil. Kitap okuyabilirsiniz. Ama yani herhangi bir şekilde bir yere bağlanmadan insanın oturup kendiyle baş başa kalması, Rabbiyle baş başa kalması en sağlıklı yöntemlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çağımızdaki yani bu dijital emperyalizm diyeceğimiz şey her anımıza hükmeder hale geldi. Yani sürekli bağlıyız. İnternetimizi kapatamıyoruz. Neden? İşte işler olur, e-mailler gelir, mesajlar gelir, işte onlara bakmamız lazım, kaçırmayalım falan. Ama çok şey kaçırıyoruz.
2: Hı hı.
0: Yani odaklanmayı kaçırıyoruz. Herhangi birisine bağlı olmadan düşünme ve tartma imkanını kaçırıyoruz. Yani sağlıklı reaksiyon verme imkanını kaçırıyoruz. Hiçbir şeye reaksiyon vermeden kendimize yönelik düşünmeyi imkanını kaçırıyoruz.
2: Şöyle bir değerlendirme vardı. Eskiden tabii iletişim daha zor olduğu için hayatımızda büyük bir yer kaplardı. İşte birine bir haber gönderdiğinizde bunu işte mektupla yazıp göndermeniz, bunun cevabını almanız ve belki buna göre hareket etmeniz uzunca bir dönem sürerdi. Ve hayatımıza büyük bir yer kaplardı bu karar ve eyleme geçme hali bu sebepten ötürü.
0: Evet, evet.
2: Şimdi baktığımızda çok daha kolay, çok daha hızlı. Ama hayatımızda açılan bir yer var mı bu hızın kazandırdığı bize? Pek de yok gibi. Çünkü bu sefer başkaca uyaranlarla hayatımız dolmaya başladı ve odaklanmak tabii, dediğiniz gibi güç oluyor.
0: Tabii. Şimdi ben mesela bu sosyal mesajlaşma uygulamalarında görüldü atmak diye bir şey öğrendim. Yani bir mesaj gelir gelmez cevap vermemiz bekleniyormuş. Eğer belli bir süre cevap vermezseniz görüldü atmış oluyormuşsunuz ve bu bir tepki olarak hissediliyor karşı taraftan. Şimdi bunu ben düşünüyorum. Bu nasıl bir ortamda ortaya çıkmış olabilir? Şöyledir muhtemelen. Ben bir şey yazıyorsam bunun karşılığını hemen almalıyım. Ama bu tabii ki teknolojinin sağladığı bir imkan olmakla beraber aynı zamanda bir baskı haline geliyor. Kaç saat içerisinde cevap almalıyım söylediğim şeye en geç? Yani düşünsenize sizin bahsettiğiniz gibi bir mektup yazıyorsunuz. Belki bir haftada gidiyor. Onun cevabının gelmesi bir ay sürüyor falan. O sırada iletişiminiz devam ediyor ama iletişiminiz kopmuyor falan. Hadi bunu da geçtik. Telefonlar. Mesela arıyorsunuz, anlık olarak konuşuyorsunuz, ediyorsunuz falan ama mesela gönderdiğiniz bir mesaja cevap almadığınızda duygu durumunuz değişiyor. Sanki reddedilmiş hissediyorsunuz. Beni işte görüldü attı falan. Bu neden kaynaklanıyor? O iletişim bağımlılığı artık bizi şuna yönlendiriyor. Görür görmez cevabını veriyorsa versin. Düşünsün hemen. Halbuki belki düşünmeye ihtiyacı var. Halbuki bazı şeyler mesela diyelim ki anlık cevap verilebiliyorken bazı şeyler verilmemelidir. Daha sakin kafayla olmalıdır. Ya da birkaç gün sonra verilebilirdir. Yani neden sürekli birileriyle anlık olarak görüşmek zorundayız? Bunu aslında biraz da kendimiz yaptık. Yani bunu şirketlere şey yapıyoruz ama bunun kolaylığı aynı zamanda bizi büyük bir baskı hissettirmeye başladı.
1: Sağduyulu akıl.
2: Pekala hocam, konu dönüp dolaşıp dijital çağa ve içinde bulunduğumuz hali onun bizi etkilerine geliyor pek tabii ki. Ve çünkü bu hayatımızı önemli bir yer teşkil ediyor. Bize getirdiği kolaylıklar var, zorluklar var. Odak noktamızın sürekli başka yöne kayması durumları söz konusu oluyor. Biz yine ana konumuza odaklanmaya çalışarak duygu ve düşünce denkleminden söz ediyorduk. Düşüncenin kaynaklarından, sağlıklı düşünmekten söz ediyorduk. Bu düşünce kaynaklarının doğru bir şekilde beslenmesine ilişkin aldığımız bildirimler ve bunu hayatımıza tatbik etmek anlamında nasıl bir seyir izlemeli? Düşüncenin doğru bir kaynaktan beslenmesi üzerine neler söylemeli, neler düşünürsünüz?
0: Şöyle, düşüncelerimiz aslında böyle yani uzaydan gelmez. Çok enteresan bir şekilde düşüncelerimiz içimizden de doğmaz. Yani böyle içimizden kaynaktan fışkıran bir şey değildir. Nereden doğar? Aslında dil aracılığıyla çok küçük yaşlardan itibaren düşünmeyi öğreniriz. Çevremizdekiler bize ana dilimiz aracılığıyla bir takım sembolleri okumayı, sesler çıkarmayı, o seslerde o sesleri duygularla, düşüncelerle, işte yerle, eşyayla eşleştirmeyi öğretir. Yani işte çocuğa söylersiniz fincan fincan fincan dersiniz, bir süre sonra fincanın ne olduğunu göstere göstere öğretirsiniz. Orada bir pratik vardır. Şimdi dil aracılığıyla aslında öğrendiğimiz şey insanların, diğer insanların, kendimiz dışındaki diğer insanların iç dünyasında neler döndüğünü öğreniriz. Yani bu zaten olgunlaşma, ergenlik dediğim şey biraz budur. En az benimkisi kadar diğer insanların da iç dünyaları varmış. Onunla tanışırız. Ve düşünce aslında bize dil aracılığıyla bunu verir. Yani ben ne düşünüyorum? Yekta Bey ne düşünüyor? Burada neler oluyor? Onun aklından ne geçiyor? Duyguları nasıl? İşte annem ne dedi? Kardeşlerim nasıl düşünüyor? Öğretmenim neler söylüyor? Şimdi bunların hepsi düşüncemizin bizzat kaynaklarıdır. Hı hı. Biz bunları alırız. Bazen bilinçli alırız ama çoğunlukla bilinçsiz alırız. Bilinçsiz olarak yerleşir ve diyelim ki yolda yürüyorsunuz ya da işte bir kahve içiyorsunuz. Aklınıza gelen düşüncelerin büyük çoğunluğu aslında dışarıdan aldığımız bu düşüncelerdir. Hı hı. Bunların belli oranlarda karıştırılmasıdır. Belli oranlarda belki işin içine duyguların da karıştığı bir karışımdır. Ve burada bu kaynağın hani benim içime geldi diye doğru olması ya da ben düşündüm diye haklı çıkması diye bir şey olmadığını bilmemiz lazım. Düşünmenin kaynağının hiçbir zaman bilmiyoruz nereden kaynaklandığını. O yüzden önce kaynakları düzenlememiz lazım. Nerelerden bilgi edineceğiz? Özellikle bu çağda. Nerelerden öğreneceğiz? Kimlere soracağız? Mesela güvenmediğiniz birisinden bilgi edinir misiniz? Edinmezsiniz. Hı hı. Ama tanımadığınız insandan bilgi ediniyorsunuz mesela. Şimdi bu çok enteresan bir çelişki. Yani hiç bilmediğiniz insanlardan bir şeyleri duyduğunuzda hemen inanmaya meyilli olabiliyorsunuz yaşadığımız gündemlere düşünecek olursak. Ama bir düşünün yani mesela hiç tanımadığınız birisi. Bazen bunlar aslında olmayan birileri de olabilir. Yani mesela yapay zeka biraz böyledir yani. Hı hı. Sağdan soldan topladıklarının aslında bir ortalamasını verir size. Yani bir olasılık makinesidir yapay zeka. En genel, en ortalama cevabı vermek için uğraşır. Siz şimdi kaynağı olmayan bir şeyden bir bilgi edinmeye çalışıyorsunuz. Oradan çıkan düşünmenin de bir kaynak belirsizliği olacaktır. Ne düşüneceksiniz, ne diyeceksiniz? Gerçekten doğru mu, yanlış mı, haklı mı, haksız mı? Bu gerçekten her zaman üzerinde düşünmemiz gereken bir şey.
2: Tam da burası. Çünkü eskiden yapay zeka evvelinde internet arama motorlarındaki ilk 1-2 sayfadaki üst sıralardaki kaynaklardan aldığımız bilgilerle hareket eder idik. 7, 8, 9, 10 oralara pek bakmazdık.
0: Evet.
2: Şimdi ise bu hani AI ile geliştirilmiş çok daha kısa sonuçlar karşımıza çıkarıyor. Bir anda çıkan sonuç işimize de yarıyor doğrusu. Tabii ya da ki. Bizi pratikleştirdiği için o anda hemen ona ihtiyacımız olduğu için dediğiniz gibi bazen doğruluğunu sorgulamadan evet bana bir bilgi geldi demek ki buymuş evet. Diye çabucak doğru olduğu kanısına varıyoruz. Dolayısıyla bize sunulan bu bilgi doğru mu değil mi? Yani onu sorgulamayı düşünmek de gerekiyor öyle anlıyorum.
0: Tabii zor bir şey. Yani gerçekten çok kolay öbür tarafta. Hani bir soru sormak ve hemen anında özelleştirilmiş bir de yani size geçmişinize özelleştirilmiş bir cevap geliyor. Hı hı. Onu alıp kullanmak işten bile değil yani. Şimdi beynimizin çalışma prensibi çok basitçe söyleyecek olursak yani en az enerjiyle en çok işi yaparak hayatta kalmak. Hı hı. Ama düşünme bundan fazlasını istiyor. Bir durmak, bir mesafe almak yani bir durup düşünmek deriz ya bunu istiyor çünkü düşünmede önemli olan hayatta kalmak değil doğru olmaz. Doğru olmasını istiyorsak bir şüphe payı her zaman bırakacağız. Hı hı. Yani bu bahsettiğiniz işte internet aramasındaki zamanda da geçerliydi ama önümüze böyle bir bütün sağlanmıyordu. Gene seçiyorduk mesela. Hı hı. Yani birinci kaynak çok güvenilir görünmediyse ikiye geçiyorduk mesela. Hı hı. İşte ikideki daha önce mesela bakıyoruz sayfa çok güvenilir görünmüyor mesela böyle çok şey yapılmış falan çirkin yapılmış falan. Hı. O zaman anlıyordunuz ki orası çok güvenilir bir yer değil falan. Şimdi yapay zeka ile bunu da aşıyor biliyoruz. Size özgü ve çok bütünlüklü bir cevap veriyor. Çok doğruymuş gibi görünüyor. Hı hı. Buna mesafe almamız lazım. Yani doğru mu acaba bu söylediği?
2: Aslında tabii buraya konuşuyoruz ya da popüler olduğu için belki biraz bahsediyoruz ama hayatın tamamı içinde böyle bir duruşta olabilmek lazım. Yani ilahi çağrıda da ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi size bir haber geldiğinde bunu sorgulayın.
0: Elbette ki, elbette ki. Bu çok önemli bir ilke. Yani eleştirel düşünme açısından da çok önemli bir ilke. Bir defa hadis-i şerifte buyurulduğu gibi kişiye yalan olarak her duyduğunu söylemesi yeter.
2: Evet.
0: Yani bu ne demek? Yani gelen şeylerin kaynağı çok önemli. Bakın burada yalan olarak yeter dediği şeyi, bu hadisi ben çok önemsiyorum. Belki söylediğiniz şey doğrudur. Ama yalan olarak her duyduğunuzu söylemeniz yeterli. Söylediğiniz şeyin yalan olması gerekiyor diye bir şey denmiyor hadis-i şerifte.
2: Çünkü orada birileri kata kata söylüyor veya siz...
0: Tabii bağlamından koparıyor. Ondan sonra öbürüsü mesela siz anlamadığınız şeyi aktarıyorsunuz. Yani pek çok şey değişerek devam ediyor. Aynen aktarılmıyor. Bu çok önemli, nüanslı bir şey. Ve hani işte retweet etmek gibi düşünün bunu. Ondan ona, ondan ona yayılıyor ama birden bağlamından kopuyor. Biz şunu unutmamalıyız. Eğer sağlıklı düşünmek istiyorsak, sağduyulu düşünmek istiyorsak, bilginin kişiyle bilinecek şey arasındaki özel bir ilişki olduğunu bilmemiz lazım. Yani bir şeye dair sizin bilginizle benim bilgim aynı şey değildir. Çünkü sizin bağlamınız farklı, benim bağlamım farklı. Evet, bunların örtüştüğü durumlar olabilir. Suyun kaynama derecesi ya da bilimsel bilgilerin çoğu paylaşılma sayesinde örtüşme oranlarının yüksek olduğu bir şey. Ama günlük hayatımızın çoğu böyle değil. Yani herhangi bir yargıda bulunmadan birisi hakkında konuşmanız imkansıza yakındır mesela. Peki o yargı bilgi içeriyor mu? Çok nadiren. Bunların farkında olmamız lazım. Kaynaklarımız, haber kaynaklarımız. Yani işte bir fasık size haber getirdiğinde... Mesela bu çok önemli bir ayet-i kerime. Bunu sağduyulu düşünmenin merkezine oturtturmamız gerekiyor. Kaynaklarımızı sorgulamamız gerekiyor. Gerekirse bilmeyi verelim. Yani bu konuda bilgim yok diyelim. Ne olacak yani? Böyle bir baskı da var. Hani her şeyi bilmek zorundasınız. Her konuda fikriniz olmak zorunda. Şu konuda hiç fikrin yok mu? Onu da mı bilmedin? Bunu da mı duymadın? Duydum ama fikrim olacak kadar bilgim yok. Bu refleksi geliştirmemiz lazım.
2: Günümüzde işte hani bilgisi yok, fikri var şeklinde hatalı bir durum var. Bazı kişiler için söylene gelen, yani o duruma düşmemek lazım. Biliyorsak, doğru bilgi olduğuna inanıyorsak bu bilgiyi belki yaymak lazım. Gelen bilgiyi karşımıza gördüğümüz, gerek günlük hayatta gerek dijital ortamda karşılaştığımız bilgi tekraren söylenmiş olsa dahi doğruluğunu kontrol etmek lazım. Pekala hocam, bu bölümü böylelikle yavaş yavaş noktalayalım dilerseniz. Bir başka bölümde bu kavramları oturttuktan sonra işin artık karar verme boyutuna, eyleme dökme boyutuna değinmeyi arzu ederiz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Davetiniz için ve program için çok teşekkürler.
2: Çok sağolunuz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu akıl gündemiyle gerçekleştirdiğimiz program serimizde bu kez stüdyo konuğumuz doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran Beyefendi oldu. Duygular ve düşünceler üzerinden hareketle pek çok kavrama ve günlük hayattaki yansımalarına değinmeye çalıştık bu kısa süre içerisinde. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

lütfile cud eyle ya Rab. Bana kim hayrın kalil? Müflisim gerçek, kapına geldim işte ya Celil. Pek büyük olsa da zembim, affedip ört suçlarım. Bir garip

avare, müznip kulunum, gayet zelil. Benden isyan ve unutmak peş peşe nice hata. Senden ise fazlu ikram, bunca ihsan-ı cezil. Der içim, ya Rab, günahım sayısızdır kum gibi. Bunları sen affedip geç, eyleyip saf-ı cemil. Nola halim, ya ilahi, etmedim salih amel. Med işim çoktur ama, taat azığım kalil. Her çeşit emrası defet, haceti meyle reva. Şafi sensin, hasta kalbim derman ister bu Ali. Yakmasınlar cehennem ben kulunu, nitekim yanmadı ya nar-u kuni berden emriyle halil. Şafi sensin, kafi sensin, her mühim işte bana. Rabbim oldum, hasbim ol hem seni edindim vekil. Kenzi fazlı ver bana kim, bahşı çok ve hapsın. Gönlümün ver her muradın, yolda ol bana delil. Bir ulu mülkü bağışla, korkudan kurtar bizi. Rabbimiz mahşerde kadı sen, midacın Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Suçlusun Sıddık madem, tevbe et Mevlam Celil.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dilimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ben denizciliği biraz askeri düzene benzetiyorum. Disiplin, sabır, fedakar, özveri gerektiren bir meslek. Şöyle ki düşünün, denizlere açılıyorsunuz, ailenizden uzaksınız. Bu da ne gerektiriyor? Biraz sabır istiyor, fedakarlık istiyor. Uluslararası Denizcilik Örgüt bir kısıtlama getirmemiş. Sadece ne diyor? Okuma yazması olan, yani kendini ifade edebilen aslında der. Bununla birlikte ne yapıyor? Belli yaşlar, mesela 16 yaşından küçük gemide çalışamaz. Bu da nedir? Şundan ileri geliyor. Gerekli eğitimleri görmesi için, o şimdi temel eğitimler vardı denizcilikte. Bunları görebilmesi için bu yaşın üstünde olması lazım. Ve 18 yaşının üstüne, yani 18 yaşına geçtikten sonra artık bir gemi insanı. Çünkü artık denizde bayan arkadaşlarımız da var. Bundan birlikte gemi adamı olmak istiyorsa, sonuçta gemide iki sınıf var. Bir güverte, bir makina sınıfı var. Tayfa kısmı var, bir de zabitan dediğimiz kısım var. Tayfa kısmı için lise mezunu veya ortaokul mezunu, bizim Türkiye Cumhuriyeti yönetmeliklerine göre lise mezunu olan birisi gidip temel eğitimleri aldığı zaman, bu Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği yönetmelikler çerçevesinde o temel eğitimleri aldıktan sonra deniz adamı olabiliyor. Zabitan dediğimiz üst görev olabilmesi için muhakkak okulunu okuması lazım. Bu da gemilerin büyüklük küçüklüklerine göre idareler, yani ülkelerin denizcilik otoriteleri sınıflandırma eğitim, biz buna IMO kurs modelleri diyoruz. Yani Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği kurs modelleri, eğitim modelleri. Bunları da meslek lisesi düzeyindekilerine değil zaman daha düşük kapasitesi küçük gemiler. Çünkü biraz teknik konuşursam belki arkadaşlar anlamayacak ama, veya makine gücünün düşük olan, makine gücünde çalışmaları. Bunun üstünde ne var? Yüksek okul var, işte 2 yıllık dediğimiz. Bunlara bir üst ehliyetler veriyorlar. Üniversite 4 yıllık dediğimiz üniversitelerde artık onların önü çok açık. Direkt yeni makine mühendisi çıkıyorlar. Ya da uzak yol vardiya zabitiyle direkt gemide işe başlayabiliyorlar. Bu şekilde başlamaları gerekiyorsa o zaman üniversiteye gitmeleri lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: التذلل للحق حق بوين بك Hakka boyun bükmek. Akrabu ilel il netteazzübi batıl. Batıl ile izzetlenmek, gururlanmaktansa Hakka tezellülün tevazu etmek izzete daha yakındır. İnsanı daha çabuk aziz eder. Daha güzel aziz eder. Batıl ile izzetlenmektense Hakka boyun bükmek suretleri olan izzet daha Allah-u Teala'yı yakındır insanlara. Ve men teazzize bil batıl. Bir insan da batıl ile izzetleniyor. Batıl ile. Parasına güveniyor, malına güveniyor, kuvvetine güveniyor, kudretine güveniyor. Bu batıl olan şeylerle kendisinde bir varlık görüyor. Ha, cezahullahu züllen bir gayri zulmin. Allah-u Teala ona öyle bir zulmetle cezalandırır ki, öyle bir zulmetle cezalandırır ki, ona zulmetmiş de olmamak şartıyla yani. Zulmetmedi yani. Onun için insan batıl olan şeylerle katiyen böbürlenemeli. Et-tesbih nısful mizan. Bir temsil olarak. Tesbih, Sübhanallah. Sübhanallah demek. Çeşit nevileri var tesbihlerin. Çeşit nevileri var. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud'da Kur'an Azimüşşan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine bu tesbihlere devam edilmesini sabahta ve akşamda tavsiye buyurmuşlardır. İşte o tesbihlerin sevabındandır ki et-tesbih nısful mizan. İki gözle şimdi bir teraziler iki gözle olmaz ya. Bu iki gözden bir gözünü Sübhanallah doldurur. Yaptığın tesbihlerle terazinin bir gözü dolmuştur. Velhamdülillah bir de gözü var ya diğer bir gözü. O da elhamdülillah. Sübhanallah ve elhamdülillah. Bu ikisini söyledin mi? Terazi tamamıyla dolar. Tamamıyla dolar. Ve tekbir bir de Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah ekber diyoruz ya. Buradaki tekbir يَمْلُوا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ şu yer ile gök arası belki boşluk ne kadar mesafeyse bu mesafeyi bu tekbirler sevapla doldurur. Sevapla doldurur. يَمْلُوا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ tesbih terazinin bir gözü. Hamid elhamdülillah ikinci gözü. Tekbir ise bütün yer ile gök arasını dolduran bir sevabı insanlara ulaştırır. Ve sav şimdi ikinci bir misalle, bir de oruç diyoruz ya, oruç, sabır, nısfı sabr, sabır denilen bir şey var ya, bu sabrın yarısı oruçtadır. Yani oruç tutaraktan insan sabrı alışır ve sabrı insanın genişler, çoğalır. Oruç, sabrın yarısı. Ve tuhur, abdest, nısfül iman, o da imanın yarısı. Yani abdestli insan, imanın yarısını kazanmış oluyor, bir abdestiyle. Onun için, abdestli insan daima hazırdır ahirete. Ecel geldiği vakitte tereddüt etmez, düşünmez. İmanı da var göksünde tamamıyla. Bu abdestli de yerinde geldiğinde hoş geldin, sabaha geldin buyurun der. Onu teslim eder. Gideceği yer çünkü Allah-u Celle ve Alâ'yıdır. Onun için tesbihten geri kalmamalı. Namazlarda biz mesela 33 defa Subhanallah diyoruz. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Bunu 5 vakit ediyoruz. Günde 99 yapar. 100'de 5 vakitte 500 defa demek bu tesbihleri okuyoruz ama bizim mizan teraziler küflenmiş, paslanmış, güzel işlemiyor. İşlemediği için bu 500 az geliyor bize. Onun için çokça yapmak lazım bu tesbihleri. Ne kadar çok yaparsak sermaye o kadar çok artar. Mesela bugün bana 50 lira yeter. 50 lira yeter deyip de insan işi bırakıyor mu? 100 lira yapayım diyor, 200 lira yapayım diyor, 500 lira yapayım diyor, 1000 lira yapayım diyor, 1000 oluyor, milyon olsun diyor. Doymuyor insan. Halbuki hepimiz onların bırakıp gideceğiz orada. Bırakırken hiçbirisi de arkamızdan gelecek değil. Arkamızdan bir kefene saracaklar mesela. Bu çalıştığımız dünya hayatı burada olduğu gibi kalacak. İster kaç milyon olursa olsun. Ama senin de gidecek bu tesbihlerindir. Bu tesbihlerin ne kadar çok olursa burada hiçbirisi kalmaz. Hepsi oraya seninle beraber gider. Terazine koyacak onu. Ondan dolayı ne kadar çok yapabilirseniz, sabrınız ne kadar çok olursa, orucunuz ne kadar çok olursa, efendim abdestiniz ne kadar çok olursa, daimi olursa, yerinde olursa, hep bunlar büyük büyük mükafatlardır yarın için. Hürmet ve saygı ne olursa olsun Allah'adır. Bunun mükafatı boş kalmaz yani. Hiçbir şeyin mükafatı boş kalmaz. Dünyada görülmesi de. Bunun için bu ruhaniyet, hani biz görmüyoruz bu tarafı. Halbuki onlar bizimle çok alakadardır. Bizi pek iyi görürler ve bilirler. Nasıl bir sayyardan giderken aşağısını çok güzel görüyoruz. Eğer bize mikroplar bilen olsa önümüzde çok açık göreceğiz. Onlar da yukarıdan bizi çok güzel görüyorlar. Kimi de rüyayı sadıkı ile terbiye olur. Geceleri bize rüyalar gösterirler. Rüyalarında harekatını da kendisine bildirirler. Eksiklikleri varsa bunlar senin için yanlış, bir daha yapma derler. Rüyada temsilen bildirilir. Eyyuhuylar kendisine bildirilir bunları yap gibilerden. Bu da rüyayı sadıka ile ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahyi rüyayı sadıka ile başlamıştır. Rüyayı sadıkalar kamil insanlardır, tahakkuk eder. Bizim rüyaları göremeyişimizin sebebi şeylerimizin hep noksanlığından, kendimizin noksanlığından. Ve bazı da üstazları vasıtasıyla terbiye oluruz. Sonra çocukları okutuyorlar sırayla, öğretiyorlar. Buna elif derler, buna be derler diyerekten hocaları. Bazıları da böyle üstazlarıyla terbiye oluruz. Onun için buyurmuş ki, İnne hâzel ahlâk minallah. Şu gördüğümüz ahlaklar var ya, bunlar hep Allah-u Teala'dandır. Ve men erâdallâhu lihi hayran. Kim ki, kimden ki Allah hayır murad ediyor, hangi kulundan ki hayır murad ediyor Cenab-ı Hak, o kuluna menâhuhu hulukan hasenâ. Ona güzel ahlak işlemler. Güzel ahlak işlemler. Herkes de güzel gitsindir. Herkes üstün muamelesi vardır. İnsanlara kendisini sevdirir, kendisi de insanları sever. Çünkü seversen severler, sevmezsen sevmezler. Bu hem seviyor hem sevdiriyor demek kendisine. Bu Allah-u Teala'nın o kula bir lütfu ihsanıdır. Sevmek ve sevilmek. Ve men erade bihi şerren. Cenab-ı Hak hayır murad etmiyorsa o kulundan menehuhu hulukan seyyâ. Ahlakın kötüsünü de ona verir. Kötü mü bir ahlak? Bir kimsenin ahlakı demek Allah onu sevmiyor. Alameti. Sevilen adamların, sevilmeyen adamın alameti mesela işte iki tane işare. Ahlakı güzelse, herkese karşı muamelesi güzelse, bunu demek Allah seviyor. Öteki herkesten kavga gürültü ediyor, kimseden geçilmiyor, kötü de ahlakı var, fena şey, günah şeyleri de işliyor. Demek ki Allah'ın sevmediği yok. Kıtçesini de yazmış. Cümle ahlaklar Mevla'dandır. Hak Teala bir adamı severse ona güzel ahlakı verir. Eğer bir kimseyi sevmezse ona da kötü ahlak verir. Yine bir şey de buyurmuş. Bir kimse dünyadan irad edip ahirete ruh ve can ile meylederse Allah-u Teala anı sebepsiz ve vasıtasız terbiye eder. Zühd diyorlar ya, dünyadan ahirete meyil. Kimde bu tahakkuk ederse Allah-u Teala onu üstaza ve başka kimselere vasıta kılmadan kendi Zat-ı Ecelle alası onu terbiye eder. Terbiye eder. Yetiştirir yani. Ve rahı hakkı gösterir. Doğru yolu gösterir ona. Ve ana hidayet eder. Üstaza haceti ve ihtiyacı olmaz. La yestekimü dinül abdi hatta yâfi anillah. Bu çok dikkate değer bir sözdür. Bu çok dikkate değer. Bir kimse dininde, bir kimse dininde istikamet ve doğru olamaz. Ve her iyi ve kötüyü bilemez. Aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince, aklı iradeti Allah-u Teala'dan fehmeylemeyince doğruyu yanlışı ayıramaz. Kendi aklı bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu ayıramaz. Demiş ki, dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan, çok büyük bir söz bu, dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan ahdetmese, Allah. Mümin kamil olamaz. İnsanın kamil olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve hidayetine muhtaç. Bu tevfik ve hidayet kendisine gelmedikçe kendiliğinden insanın kamil olmasına imkan yok. Yine bunları hadislerle söylüyor. Ve fi hadis yekûnul mü'minu fi âhir zaman ezerle mineşşah. Mineşşah yani. Yani mümin ahir zamanda mümin ne kadar güzeldir. Ahir zamanda koyun sahibinin elinde nasıl aciz ve naçar olduğu gibi verirse yiyip götürürse gider, suyunu verirse içirir, vermezse elinden bir şey gelmez. Nasıl acizse koyun sahibinin elinde nasıl acizse mümin de ahir zamanda böyle aciz ve naçar olacaktır demiş. Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdi tesbih nasıl mizan elhamdülillah bunu dolduruyor. Tekbir yer ile gök arasını dolduruyor. Oruç sabrın yarısı, taharet de imanın yarısıdır. Usul ve abdestler. Et tesbih lirrican ve tasvik lir nisa. Namazda İmam Efendi şaşırdı. Okurken arkasını getiremiyor. Bizde olur bu. O zaman yahut oturacaktı kalktı, kalkacaktı oturdu. Mesela. O zaman erkekler Sübhanallah. Hoca Efendi şaşırdı. Oturacaksın diye bir iftardır bu tesbih. Ve tesbih cennete. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim buyuruyor. Böyle yapınız derse. Arkası size ait. Hemen eşara fi salatihi. Namazdayken bir şey işaret ediyor. Tüfhenü anhü. Mesela namaz kılıyor. Namaz kılarken sobaya odun asılacak mesela kış günü. Oradan elinin diyor ki işaret ediyor. Odun kur sobaya. Böyle bir işaret. Fel yu'idha o namazı iade etsin böyle yapar insan. O namaz namaz olmadı. Çünkü sen huzur-u Rabbül Alemin desin. Artık başka şeylerle meşgul olmana imkan yok. Cevaz yok. Sen ise dünya işte de yahut kapıyı ört diyor. Soğuk geliyor kapıdan. Kapıyı ört diyor. Yahut aç diyor. Kapıyı aç diyor. Sıcak geldiyse mesela. Bu gibi işaretler hangi bir sorursa. Yahut kapı çalınır da bak bak kapı çalınıyor aç kapıyı diye bir ihtar yapar işaretle. Bunların hepsi namazı bozan şeylerdendir. Bazı müstesnaları vardır. Mesela Allah'a sebebiye yangın oluyorsa, bir çocuğun ölümüne sebep olacak bir hadise varsa o zaman işareti namazı bozmak da caiz. Bundan kendini kurtarmak. Mesela benim küçük bir kardeşimin çocuğu var. Bulunduğumuz yerde bir havuz vardı. Çocuk havuza düşüvermiş. Düşüvermiş. Anası bağırıyor dışarıdan ama anasının havuza inip çocuğunu alacak kudreti yok. Öte tarafta adam namaza durmuş demek. Namaz kılıyor. Şimdi o benim namazı bitireyim de dese çocuk ne olur da? Hemen çabuk bereket. Akıllı adam namazını bozduğundan gelmiş çocuğu kurtarmış. O zaman bu iadesi mümkün olan bir şey çünkü. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Hayattan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hadis alimi İmam Buhari'nin yetişmesine katkı sağlayan, ilmi çalışmalarını şekillendiren, dönemin özelliklerini ve Buhari'nin yaşadığı devirde olaylar karşısındaki tutumunu aktaracağımız bir bölümle birlikteyiz. Hadis ilmi denilince akla ilk gelen alimlerden biri şüphesiz İmam Buhari. Kendisi daha hayattayken büyük ilgi görmüştür. Her insan gibi o da yaşadığı dönemin etkileri altında ilmi faaliyetlerde bulunmuş, düşünmüş ve yazmıştır. Onu iyi tanımak ve anlamak için öncelikle yetiştiği çevreyi ve dönemini iyi bilmek gerekiyor. Buhari, Hicri 3, Miladi 9. yüzyılda İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Onun yetiştiği çevreyi tanımak için yaşadığı zamanın siyasal ve fikri yapısına ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Sevgili dinleyenler, İmam Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasal yapısının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, iktidarda bulunan 10 halifenin dönemine şahitlik etmiştir. Abbasiler, batıda Endülüs'ten, doğuda Çin'e kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuşlardı. Aynı dönemlerde bazı bölgelerde özerk diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi İmam Buhari'nin yaşadığı bölgede Horasan'da kurulan ve Nişabur'u başkent yapan Tahiriler Devleti'dir. Buhari'nin doğduğu şehir olan Buhara, Maveraünnehir bölgesinin en büyük şehirlerindendi. Emevilerin meşhur komutanlarından Kuteybe bin Müslim, 706 ila 709 yıllar arasındaki seferleriyle sonunda buradaki mukavemeti kırdı ve hakimiyeti tekrar sağladı. Horasan valisi de olan Kuteybe, Buhara'ya camiler yaptırmış ve buralarda zamanla ilim halkaları oluşmuştur. Bu dönemde inşa edilen Kuteybe Camii de İslam tarihinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmiş, burada pek çok İslam alimi yetişmiştir. Çok sayıda alim, fakih, muhaddis ve zahit yetiştiren Buhara, daha çok hadis ilmiyle ön plana çıkmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi de Buhari'nin yaşadığı dönemin fikri yapısına bakalım. Bir ilim ve fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği ve ilmi fikri birikimini kazandığı sosyal ve kültürel coğrafyası bilinmeden görüşleri ve faaliyetleri sağlıklı bir şekilde anlaşılmaz. Bu nedenle ilk olarak bu fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği sosyal ve kültürel coğrafyayı anlamaya çalışalım. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren başlayan fetih hareketleri Abbasiler döneminde de devam ederek İslam devletinin sınırları oldukça genişledi. Değişik dil, inanç ve kültüre mensup toplumların İslam sınırları içerisinde yaşamaları sağlandı. Geniş bir coğrafyaya yayılmanın da etkisiyle bu dönemlerde pek çok fikir akımı da ortaya çıktı. Gerek Emeviler döneminde ve gerekse Abbasiler döneminde başta fıkıh ve hadis olmak üzere pek çok alanda önemli alimler yetişti ve her bir alanda ilk temel eserler bu dönemde ortaya kondu. Emeviler döneminde resmen başlatılan hadis tedvin yani kitap haline getirme çalışmaları Abbasiler döneminde ise zirveye çıktı. İmam Buhari gerek El-Cami-ü Sahih'te oluşturduğu bazı bölümler ve gerek diğer eserleriyle kendi dönemindeki ilim ve fikir hareketlerini iyi takip ettiğini ispat etmekle kalmamış, bizzat fikirleri gündem oluşturmuş ve kendisinden sonraki ilmi fikri gelişmeleri de etkilemeyi başarmıştır. İmam Buhari'nin yaşadığı 3. asır, hadis ve kelam ilimlerinde olduğu gibi, fıkıh ilmi içinde olgunluk ve altın çağı olarak kabul ediliyor. Sadece dini ilimlerde değil, felsefe, tıp, matematik, astronomi, kimya gibi ilimlerde de bu dönemde büyük gelişmeler oldu. Önceki medeniyetlere ait kitapların Arapçaya çevrilmeye başlaması da bu döneme rastlıyor. Hadis, tefsir, fıkıh, siyer gibi dini ilimler alanının en önemli kaynaklarının büyük bir çoğunluğu yine bu dönemde yazıldı.
Abbasiler döneminde devlet sahip olduğu geniş topraklarla çok farklı kültürlerden insanları bünyesine katmıştı. Bu farklı milletlerin mirasının etkisiyle çok renkli yeni bir İslam kültür ve medeniyeti doğdu. İşte Buhari de bu ortamda dünyaya geldi ve yaşadı. Memun gibi bazı halifelerin felsefi düşünceye ilgileri ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmalar yapıldığı Beytül Hikme gibi kurumların inşa edilmesi de bu kültürel zenginliği besliyordu. İşte bu zeminde çok bereketli bir fikir ve düşünce dünyası ortaya çıkmıştır değerli dinleyenler. Buhari'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise İslami ilimler oluşum süreçlerini tamamlamıştı. Fıkhi ve itikadi mezhepler büyük oranda oluşmuştu. Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii gibi fıkıh önderleri Buhari'den önce yaşamış ve fıkıh sistemlerini kurmuşlardı. Yine Ahmet bin Hanbel de onun çağdaşı ve ehli hadisin imamı olarak tarihteki rolünü almıştı. Değerli dinleyiciler, Buhari'nin zamanında yaşadığı bölge olan Horasan, Nişabur, Buhara, Semerkant, Merv gibi şehirleriyle önemli hadis alimlerinin yaşadığı bir bölgeydi. Buhara, tarih boyunca farklı düşüncelere ev sahipliği yapan önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu merkezde birçok değişik fikri hareketler de boy göstermiş.

hadistir. Ancak burada öne çıkan ilim dalı hadistir diyebiliriz. Söz konusu tespit, Kütüb-i Sitte yazarlarının ait oldukları coğrafyaya bakıldığında açıkça görülmekte. Nitekim bu duruma bağlı olarak Horasan ve Maveraünnehir bölgesi bu dönemde Sünni İslam anlayışının kalesi olarak görülüyordu değerli dinleyenler. Buhari'nin sonradan gittiği Hicaz ise sünnetin merkezi yani Darü's-Sünne olarak anıla gelmiştir. Burası diğer bölgelerden farklı olarak felsefi, dini, fikri tartışmalardan çok daha uzaktı. Onun ilim aldığı diğer bir merkez olan Irak ise çok sayıda fikir akımının doğduğu veya geliştiği bir merkez görünümündeydi ve oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Nitekim isnat yani sözü söyleyen ilk kaynağa kadar ulaştırmak dahil birçok hadis ilmi burada gelişmiştir. Buhari, Bağdat'a geldiğinde başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere çok sayıda hadis aliminden ders almış ve bu onun ilmi ve fikri gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İmam Buhari hayatı boyunca ehli hadisin ilim ve fikir anlayışına uymayan görüşleri savunan hareketlerden uzak durmuş, onlardan güvenilirliğine ve doğruluğuna kanaat getirdiklerindense çok sayıda hadis nakletmiştir. Buhari, siyasi ve sosyal çalkantıların en yoğun yaşandığı, ilmi ve fikri tartışmalarının zirve noktasına ulaştığı bir dönem ve çevrede yaşamıştır. Her alim gibi görüşlerinin oluşumunda dönemin ilmi ve fikri hareketlerinden ve tartışmalarından etkilenmiştir. Genellikle hadisçiliğiyle şöhret bulan İmam Buhari, fıkhi ve itikadi görüşleriyle de ilgi ve kabul görmüştür. Yaşadığı dönemde İslam toplumuna yön verdiği, fikir ve görüşleriyle aydınlattığı gibi günümüze kadar İslam dünyasını yüzyıllardır etkileyen isimlerden biri olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra. There is so much I feel.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd.
2: Biz müminleriz, Allah'ın sevdiği kullarız. Ama dünya üzerinde bizden çok daha üstün başarı sergileyen gayrimüslim milletler var. Kıskanıyorum. Japonya'nın o gelişmesi, o üretimi, o üretimdeki canlılığı, efendim üretimi geliştirmek, güzelleştirmek için fikirlerin çalışması, buluşların yapılması çok önemli. 4000 tane buluş teklif ediyor fabrikanın şeyine, efendim ne kadar geliştiğini ve efendim elemanların her birisi işin gelişmesi için bir yeni teklifte bulunuyor ve bu 4000 adedi buluyor. Bizde 4 tane bir yeni teklif yapılmıyorsa ayıptır, günahtır. Yani bir işi, yani bizim kafamız mı eksik, gönlümüz mü nedir, yani biz bir buluş yapamaz mıyız? Ben oturduğum yerden edebiyat fakültesi mezunu bir insan olarak efendim pencerelerin şekli, kapıların formu, efendim bilmem nenin nasıl olması gerektiği konusunda icatlar peşindeyim. Vaktim olsa oturacağım, cetvelle çizeceğim. Bence bu direklerin böyle, köşeler böyle olmaz. Neden? Birisi çarparsa bir çocuk burada, kafası yarılır. Karpuz gibi ikiye ayrılır kafası. Nasıl olacak? Yuvarlak olacak. Hafif yuvarlatılmış olacak. Bu önemli bir şey. Yani kafasını, Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, tefekkürü geliştirmesi lazım bir Müslümanın. La ibadete ket tefekkür. Düşünmek gibi kıymetli, sevaplı ibadet olmaz buyuruyor. Düşünen insan olacağız, geliştiren insan olacağız, problemleri çözen insan olacağız, yenilikler ortaya koyan insan olacağız. Ben kardeşlerime dedim ki yeni icat edin, onu iman edelim, yeni olsun yani. Niye başkasını takip ediyoruz? Otururuz, daha güzelini yaparız, düşünelim. Ama daha güzelini yapmak için mevcudu bilmek gerekir. İlmin ilk şartı budur. Yani mevcudu bilecekseniz ondan sonra mevcudu aşacaksınız. Çünkü sizin aylarca, yıllarca uğraşacağınız şeyi birisi uğraşmıştır da çözmüştür. Onun için Amerika'nın demir perde olduğu zaman Rusya'daki buluşları iyi takip edememesinden, efendim araştırma, geliştirme masraflarından çok büyük kayıplar yaptığını yazıyordu bir kitap. Çünkü aynı konuyu Ruslar da incelemiş ve çözmüş. Amerika ondan habersiz o konunun çözümü için ne kadar masraf yapmış, sene harcamış. Onun için teknolojik casusluk, efendim teknolojik istihbarat, bilimsel istihbarat önemlidir. Yeni şeyler bulanlar bilgisini saklarlar. Karşı tarafta onu çalmak için alem eder, kallem eder, uğraşır, didinir, onu çalmaya çalışır. Neden? Zahmetten kurtulmak için. Bir Japon efendim öğrencisi Almanya'daki bir fotoğraf firmasının çeşitli bölümlerinde çalışıyor. Sonra işini bitirdiği zaman Japonya'ya dönüyor. Japonya'da o çalıştığı firmanın aynı inşa edilmiş o fabrikanın başına getiriliyor. Çünkü çalıştığı bölümlerin fotoğraflarını çekmiş, Japonya'ya aktarmış. Efendim o bölümler aynen inşa edilmiş Japonya'da. Japonya'ya geldiği zaman o Almanya'daki o fotoğraf firması o hale gelinceye kadar neler çekmiştir? Hazır olarak hemen yüksek seviyeden fotoğrafçılık yapmaya başlıyor. Tabii ondan sonra da geliştiriyorlar. Yani yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İmalatçı, fabrikatör Charles'tan dinlemiştim. Bizim diyor fabrikamızda bir problem vardı. İmalatı aksatıyordu. Onun çözümünü bilmiyorduk. Almanya'da aynı cins veya Avrupa'nın bir başka şehrinde aynı cins imalat yapan bir fabrikaya gittim diyor. O benim problemli bölümüm, orada gizli bölüm diyor. Oraya beni sokmadılar diyor. Yani tam püf noktası böyle olan noktaya yasak kısım, fabrikaya oraya sokmadılar. Ama ben oradaki konstrüksiyondan bir şeyin nasıl yapıldığını anladım diyor. Biz başka türlü yapıyorduk. O şöyle yapmış, böyle cihazların, depoların vesairenin duruşundan, gelişinden, gidişinden, ham malzemenin geliş yeriyle çıkış yerinin farkından Anladım meseleyi diyor, problemi çözdüm diyor bir bakışta. Gittim diyor, hallettim diyor. Radyo evinin karton piyerlerini yapmayı bir Karadenizli kardeşimiz ihaleyi kazanmış. Alçı karton piyerler yapılacak. Şu kenarlardaki desenli alçı kısımlar yapılacak. Bidonla alçıyı karıyoruz diyor. Yerine uygulayacağımız zamana kadar donuyor diyor. Çözemedik diyor. Çuvallarla alçı ziyan ettik diyor. Meseleyi çözemedik diyor. Onun üzerine gitmiş bir bu işin ustası gayrimüslimi parayla tutmuş. Onun başında da Şahin gibi oturmuş. Bakalım bu problemi nasıl çözecek? Yani alçının ani donmasını engelleyip oraya uygulanmasını sağlayacak kadar zamanı nasıl kazanıyor? Bu işi nasıl uyguluyor diye. Bir gün çalıştırmış o adamı, ondan sonra işine son vermiş. Çünkü problemi çözmüş, anlamış. Nasıl o işi uyguladığını anlamış. Evet, yani araştırma ve geliştirmenizi teşvik için bu sözleri söylemiş oluyorum. Japonya'dan bizim aşağı kalmamamız lazım muhterem kardeşler. Efendim, putperest bir kavim, müşrik bir kavim ama hırsla çalışıyorlar. Ve Allah da sa'i kanununa göre çalışmalarının sonucunu veriyor. Batı Almanya'nın gelişmesi, Yahudiler kendilerine düşman, Yahudileri destekleyen Amerika, İngiltere, Fransa kendisine düşman, efendim Avrupa devletlerinin çoğu eskiden beri onun hasmı, o kadar hasmın karşısında vura kıra Almanya bugün Doğu Almanya'yı kurtardığı gibi şeyi de sürüklüyor. Efendim Avrupa Birliği'ni de, Avrupa topluluğunu da sürüklüyor. Düşmanlarının muhalefetlerine rağmen efendim Amerika gibi, efendim Rusya gibi, Çin gibi büyük bir devlet olma dinamizmini gösteriyor. Yani o hızla çalışıyor. Çok utanıyorum. Yani bizim Almanya'dan ve Japonya'dan geri kalmamızı fevkalade utanç verici bir durum olarak görüyorum. Çünkü biz de Osmanlı Devleti Aliyesi'nin evlatlarıyız. Yani niye biz Osmanlı Devleti Aliyesi'ni bu Batı Almanya'nın şimdiki çalışması gibi efendim yeniden kurtarma çalışmasına girişmemişiz? İşte ihtiyaç olduğu Makedonya'dan, efendim Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Kafkasya'dan, Suriye'den, Irak'tan, efendim Küveyt'ten görülüyor. Yani 23'ten sonra bu gibi meselelerle ilgilenmemiştir. Gözümüzün önünde 12 aday Yunanlılara verilmiştir, yendiğimiz Yunanlılara. Efendim Bulgaristan'la ilgilenilmemiştir. Yunanistan'a buğday yardımı yapılmıştır da Batı Trakya desteklenmemiştir. Kafkasya ihmal edilmiştir. Kafkasya'dan Türkiye'ye kaçanlar

0: geriye oraya iade edilmiştir İnönü zamanında. Köprünün öbür tarafından geçer geçmez onlar bu tarafta yalvarmışlardır. Bunlar o tarafa geçince bizi öldürecekler. Siz öldürün demişlerdir. Hayır. Öbür tarafa geçer geçmez Rus askerleri hiç başka bir şey yapmadan takır takır orada teslim edenlerin gözü önünde o mültecileri öldürmüşlerdir. Ne Nahçıvan hakkında bilgisi vardır yöneticilerin, ne Azerbaycan'ın yapısını bilirler, ne Kafkasya'yı bilirler. İtiraf ediyorum ki ben de Kuzey Ossetya, Güney Ossetya vesaire gibi Çeçen, İngüç vesaire gibi şeylerin Kafkasya'daki önemini vesaireyi son olaylardan sonra tanıdım. Sancak, Kosova, Makedonya vesaire gibi şeyleri son olaylarda öğrendim. Yani bizim Japonya'dan ve Almanya'dan ne eksikliğimiz vardı? Vefasız bir millet miyiz biz? Duygusuz bir millet miyiz? Korkak bir millet miyiz? Aptal bir millet miyiz? Aptal bir ümmet miyiz? Nedir bizim kusurumuz ki biz Japonya gibi Amerika'nın karşısında mutlak bir teslim oluşla tamam iki tane atom bombası Hiroşima ve Nagasaki'de atıldıktan sonra kayıtsız şartsız teslim olmuş bir Japonya'dan ve Fransa, Rusya, Amerika, İngiltere tarafından toprakları istila edilmiş bir Batı Almanya'dan daha geri mi bir topluluktuk biz? Hangi şeyimiz eksikti ki onlar bu başarıyı bugünlerde aradan bu geçen zaman sağladılar da biz sağlayamadık. Bizim Almanya'dan, Japonya'dan eksik tarafımız yoktur. Bizim rakibimiz Japonya'dır, Almanya'dır, Amerika'dır. Bizim onlarla yarışmamız lazım. Bizim onlarla efendim güreşmemiz lazım. Bizim onlarla olimpiyat mücadelesine girmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Onun için vazifeniz çok büyük. Biz Dünya Kupası'nda birincilik için mücadele verme durumundayız. Sizler de bu mücadelenin efendim elemanlarısınız bulunduğunuz beldelerde. Sıradan insanlar değilsiniz. Biz dünyadaki birincilik için çalışmaya başlamalıyız. Bu şuurla çalışın. Allah-u Teala Hazretleri muvaffakiyet ihsan eylesin. Birinci olmayı ihsan eylesin. Çünkü İslam birinci dindir. Çünkü Müslümanlar Allah'ın en sevgili kullarıdır. Çünkü birincilik Allah'ın mümin kullarına layıktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

kapında, reca tapında kulluğum sana. Ey padişah-ı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin. Senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bilgâne senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin, deva senin.

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, madum olup gördüğü o her vahibi perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina o arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili, her ehva senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin. Muhtacı lütfu devletin, hulusi etna senin.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuk

0: kitaplarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. 90 saniyede edebiyat.
2: Benzetme, teşbih. Edebiyatta benzetme, bir şeyi daha etkili anlatmak için onu başka bir şeye dayanarak ifade etme sanatıdır. Şair veya yazar anlatmak istediği duygu ya da görüntüyü okurun zihninde resmederek canlandırmak ister. Bunun için herkesin bildiği güçlü bir varlıktan yardım alır. Benzetmenin yani teşbihin 4 unsuru vardır. Benzeyen, anlatmak istediğimiz şey, kendisine benzetilen güçlü, belirgin özellikle olan şey. Benzetme yönü, bu ikisi arasındaki ortak özellik, benzetme edatı, gibi, sanki, tıpkı gibi kelimeler. Şimdi bunu örneklerle düşünelim. Tam teşbih, benzetmenin tüm öğeleri açıkça ortadadır. Divan şiirinden, Baki'den bir örnekle değerlendirelim. Gül yüzünde şebnem gibi inci taneleri. Gül üzerindeki su damlası inciye benzetilir. Hem görüntü hem parlaklık zihinde hemen canlanır. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılarak yapılmış olan kısaltılmış teşbihler. Teşbihi beli. Bunlar en şiirsel ve en yalın biçimi olarak değerlendirilir benzetmenin. Sadece benzeyen ve benzetilen vardır dedik. Yunus'tan bir şiir. Gönül bir Kabe, insan bir misafir. Bu sözlerde benzetme doğrudan ruha dokunur ve geniş bir anlam alanı açar. Bu yüzden teşbih yani benzetme hem şiirde hem günlük dilde en sık kullanılan ve en etkili söz sanatıdır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Akra dinliyorsunuz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Bir mucit, bir icat.
2: Ömer bin Hayyam ve Celali takvimi. Selçuklu devrinin tanınmış alim, şair, matematikçi ve astronomlarındandır. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğmuştur. Ömer'in babasının mesleği çadırcılıktı. Şiirlerinde mahlas olarak kullandığı çadırcı anlamına gelen El Hayyam lakabını babasının mesleğinden almış ve Ömer Hayyam olarak meşhur olmuştur. Fakat o bu lakabın çok ötesinde işlere imza atmıştır. Hayatı, gençlik yılları kesin olarak bilinmemekle beraber hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan mantık, felsefe, matematik, fizik, astronomi, tıp, şiir ve müzik konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da arkasında birçok eser bırakarak fani dünyaya veda etmiştir. Kabri bu şehrin Hira mezarlığındadır. Ömer Hayyam astronomi ile meşgul olmuştur. Ömer Hayyam zamanında tıp ilmi hastanelerde öğretildiği gibi astronomi de medreselerden çok rasathanelerde tahsil ediliyordu. Önceleri Nizamül Mülk'ün desteğiyle Nişabur'da eski bir rasat kulesinde çalışmalarına başlamış, 1074 yılında da Bağdat Darur Rasatına müdür tayin edilerek Zici Melikşah'ı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bir süre sonra tekrar Nişabur'a dönen Ömer Hayyam, devlet işleri için ihtiyaç duyulan güneş yılına dayalı bir takvim hazırlaması veya mevcut takvimin düzenlenmesi için 1075 yılında İsfahan'da Rey Gözlem Evi'nde oluşturulan kurulun başına getirildi. Kurul, kullanılan takvimleri düzenlemek yerine mevsimlere tam uyan yeni bir takvim, Celali takvimi hazırlamıştır. 21 Mart 1079 yılında tamamlanan ve halk arasında Ömer Hayyam takvimi, bugün ise Celali takvim olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir. Takvimde öyle bir sistem uygulamış, hata nispeti öyle azaltılmış ki sağlamlık ve hassaslıkta ondan 600 sene sonra batıda yapılabilen Gregorian takvimi bile ona ulaşamamıştır. Osmanlı döneminde resmi takvimlerin temelini teşkil eden güneş yılına göre düzenlenen Hayyam takvimi 5000 yılda bir gün hata verirken, bugün kullanılan Gregorian takvimi daha kusurlu olarak 3330 yılda bir gün hata vermektedir. Ömer Hayyam fizik konusunda da araştırma ve çalışmalar yapmıştır. Altın ve gümüşün yoğunluklarını araştırmış, kıymetli taşları bozmadan bunların yardımı ile elde edilen eşyanın kıymetini takdir hakkında Mizanul Hikem adlı bir eser yazmıştır. Muhtasır Fittabiyyat adındaki risalesi de fizik dalındadır. Hayyam'ın coğrafya ile ilgili Levazimul Emkine adında bir eseri de bulunmaktadır. Bu eserinde Hayyam, tayin etme usulüyle çeşitli kıtaların iklim değişiklikleri hakkında bilgi vermektedir.
1: Bir mucit, bir icat.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî. Canım elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a yemin olsun ki. Lâ tedhulûnel cennete hattâ tü'min. İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Hattâ tü'minû, iman etmedik. Tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz buyurdu. Devam etti. Ve la tu'minu hatta tehabbu. İşte bu cümle bize işin en ince noktasını anlatıyor. Birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı muhabbet beslemedikçe, birbirinizle dostluk duygusu içinde olmadıkça da iman edemezsiniz. Hakiki mümin olamazsınız. Anahtarı görüyor musunuz, işin anahtarı? İman. Hocam imanın tadını duyamıyorum, ibadetten zevk alamıyorum, tesbih çekiyorum ama bir şey ne olmuyor bilmem ne. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol. Başka çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam iyi ama hıkmık. Bir tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim acı bir şey yap ama seveceksin. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Kendimizi bir tahsih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Farkında ol, Akra dinle.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Eya gaffar olan Mevla'yı biçim, esirge kullarını, etme mahzun, ricaya affın ettim eylemere. Esirge kullarını, etme mahzun, koma ayakta kaldır müstemendi, ki sensin erham-ı eşfak efendi, sevindir lütfun ile dertmendi. Esirge kullarını, etme mahzun, nice bir hasret ile edelim ah, keremlerle atalar eyle Allah, açılsın bab-ı rahmet her sehergah. Esirge kullarını, etme mahzun, eğerçi medhinin kârı hatadır, veli senden inayet mültecadır, sana layık olan çünkü atadır. Esirge kullarını, etme mahzun.

yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şuurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Önceki programımızda Tebük Seferi konusuna başlamıştık. Bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çöl Araplarından bazılarının sefere katılmamak için izin istemeleri. İçlerinde Beni Gıfarlardan Hufaf bin İma gibi bazı kişilerde bulunan Bedevi Araplardan 82 kişi, Tebük seferine çıkmamak için özür dilediler ve izin istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, sefer hazırlıklarıyla uğraştığı günlerden birinde, Beni Salimlerden münafık Cet bin Kays'a, "Ey Cet, bu yıl Beni Asfarlarla savaşmaya bizimle birlikte sen de gitsen olmaz mı?" diye sormuştu. Cet, "Ya Resulallah, bana izin ver de beni fitneye düşürme, günaha sokma." Cet'in oğlu Abdullah ise sağlam imanlı bir Müslümandı. Babasının yanına varıp ona, "Sen Resulullah Aleyhisselam'ın sözünü niçin reddettin? Vallahi Beni Selimeler içinde savaşa gidecek veya gideceklere binit sağlayacak senden daha zengin bir kimse yoktur," dedi. Cet, "Ey oğulcuğum, şu yıllarda sıcaklarda zorluklar ve güçlükler içinde Beni Asfarların üzerlerine yürümek benim neyime gerek? Vallahi ben Beni Asfarların korkusundan emin de bulunmuyorum. Ben evimde oturacağım, sen git de onlarla savaş. Vallahi oğulcuğum, ben zamanın başa ne felaketler getireceğini bilirim," dedi ve oğluna ağır laflar söyledi. Bunun üzerine Abdullah, "Hayır, vallahi senin bu tutum ve davranışın münafıklıktan başka bir şey değildir. Vallahi senin hakkında Resulullah'a Kur'an ayetleri inecek ve o da onu okuyacaktır," dedi. Cet bin Kays kızdı. Ayakkabısını kaldırıp Abdullah'ın yüzüne çarptı. Abdullah ona hiçbir şey söylemeden geri döndü. Cet de sıçrayıp ayağa kalktı. Kavminin yanına vardı. Cebbar bin Sahr'la Beni Selimelerden bazı kişilere, "Ey Selime oğulları! Şu sıcakta sakın gazaya çıkmayınız," dedi. Cet bin Kays ve diğer münafıklar hakkında inen ayetlerde şöyle buyuruldu: "Onlardan kimi de bana izin ver de beni fitneye düşürme diyor. Haberin olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüş bulunuyorlar. Cehennemse o kafirleri herhalde ve herhalde çepeçevre kuşatıcıdır. Allah'ın Resulüne muhalefet için gazadan geri kalan münafıklar, yurtlarından çıkmayıp oturmalarıyla ferahlandılar. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar ve bu sıcakta gazaya çıkmayınız dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır, anlayabilselerdi. Artık onlar kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar." Bu ayetler inince, Abdullah bin Cet, babasının yanına tekrar vardı ve, "Ben, senin hakkında Resulullah'a Kur'an ayetleri inecek, o da onları Müslümanlara okuyacaktır diye söylememiş miydim? İşte dediğim çıktı," dedi. Cet, "Sus ey alçak, vallahi ben seni hiçbir zaman yararlandırıcı olarak yararlandırmayacağım. Vallahi sen bana Muhammed'den daha katı düşmansın," dedi. Medine'de vekil bırakılanlar ve Hazreti Ali'nin Ehl-i Beyt vekilliği. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'de yerine Muhammed bin Mesleme'yi vekil bıraktı. Siba bin Urfuta'yı vekil bıraktığı da rivayet edilir. Hazreti Ali Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Seniyetül Veda'ya kadar gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Burada Medine'de ya ben oturacağım kalacağım ya da sen oturacak kalacaksın," buyurdu. Her iki ev halkının işleriyle meşgul olmak üzere Medine'de bırakınca Hazreti Ali ağlayarak, "Ya Resulallah, beni çocuklar ve kadınlar içinde vekil mi bırakıyorsun?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bana

0: Bana göre sen, Musa'ya göre Harun gibi olmaya razı olmaz mısın? Şu kadar ki, benden sonra peygamber yoktur buyurdu. Hazreti Ali hemen geri dönüp öyle hızlı yürüdü ki, ayaklarının kaldırdığı tozların havaya yükseldiği görüldü. İslam ordugahı ve ordu mevcudu. Peygamberimiz aleyhisselam sefer hazırlığına girişti. Seniyetül Veda'da ordugah kurdu. Hazreti Ebubekir'i ordugahta namaz kıldırmakla görevlendirdi. Tebük seferi için toplanan Müslümanlar divan defterine sığmayacak kadar çoktu. Erat sayısı 30 bindi. 10 bin at, 12 bin veya 15 bin deve bulunuyordu. Tebük Süvari Birliği'nin askeri düzeni. Talha bin Ubeydullah sağ kol kumandanlığına, Abdurrahman bin Af sol kol kumandanlığına tayin olundu. Seniyetül Veda karargahından Tebük'e doğru hareket edileceği sırada Peygamberimiz aleyhisselam sancaklar ve bayraklar bağladı. En büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, en büyük bayrağı da Zübeyir bin Avvam'a verdi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazretçilerin sancağını Ebu Dücani'ye veya Hubab bin Münzir'e verdi. Beni Malik bin Necar'ların bayrağını Umare bin Hazm'a vermişti. Zeyd bin Sabit'i görünce bayrağı Umare'den alıp ona verdi. Umare bin Hazm, ''Ya Resulallah, belki de bana kızmışsındır.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Hayır, vallahi kızmadım. Fakat Kur'an'ı siz de tercih ediniz. O Kur'an'ı senden daha çok ezberlemiştir. Ezberinde Kur'an çok olan burnu kesik zenci köle de olsa tercih olunur.'' buyurdu. Kur'an'ı daha çok ezberlemiş bulunanlara bayraklarını taşıtmalarını Evs ve Hazreç kabilelerine de emretti. Bunun üzerine Beni Amr bin Af'ların bayrağını Ebu Zeyd, Beni Selimelerin bayrağını da Muaz bin Cebel taşıdı. Ensardan her oymağın, Araplardan her kabilenin birer sancak ve bayrak edinmelerini emr, süvarilere yanlarında yedek ayakkabı bulundurmalarını da tavsiye etti. Ebu Katade'ye de ıbrık ve küçük su tulumunu iyi koru buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Homeopati kişinin semptomlarına bakıyor ve totality of symptoms denilen bu bulguların tamamı çok önemli. Yani kişinin anlattıkları, size söyledikleri, sizin gözlemleriniz ve yaptığınız muayene. Bunların hepsi bir bütün halinde değerlendirilip en doğru ilaç bulunmaya çalışılıyor. Homeopati de kişi çok özel. Yani o standart bir hastalığı var olarak değerlendirmiyoruz. İşte onun astımı mı var, diyabeti mi var, başka bir hastalığı mı var? Homeopati aslında çok buna bakmıyor. Bulduğumuz ilacın bir ruh özelliği var ve gösterdiği bir şey var. Mesela bir bitkiyi alalım örnek olarak. Bu bitki nerede yaşar? Yüksek dağ tepesinde mi, soğuklarda mı? Ne zaman açar? Geceleri mi, gündüzleri mi? Bu bitki sarmaşık mıdır, sarılarak mı büyür yoksa kendi başına mı büyür? Bu bitkiyi siz ezdiğinizde tekrar ayağa kalkar mı yoksa tükenir mi, biter mi? Bütün bu şeyler homeopatide ilaç olacak bitkiyi aldığımızda hepsinin özelliklerini topluyorsunuz. Büyük bir bilgi, gözlem, yıllar alan bir gözlem. Çünkü bitkiler de bazen format değiştirebiliyor çevresel şeylere uyarak. Genetik yapılarını onlar da değiştirebiliyor. O bile bizim için çok önemli. Mesela şöyle düşünün. Bu verdiğim örnekte sarılarak büyüyen bir sarmaşık. Bu kişi mesela tek başına yaşayamayan bir kişi düşünün. Hep birilerine ihtiyaç duyar. Hep birilerinin varlığına ihtiyaç duyan birini bize çağrıştırır. Yani tamamen o özelliği aslında ilacın ruhuna veriyor homeopati.
2: 2 dakika. Az, öz, etki.

0: Beware, everything except Allah is perishable. Al-Bara ibn Azib narrates that when the Prophet ﷺ lay down on his bed, he used to put his right palm below his right cheek and used to say, O Allah, save me from the punishment on the day when you will raise your creatures. When the Prophet ﷺ went to bed, he said, O Allah, in your name I lie down, and in your name I arise. And when he awoke, he said, All praise to Allah who has revived us after we were made to die, and unto him shall be the resurrection. Aisha says that when the Prophet ﷺ went to bed every night, he would join his palms and blow upon them and read the following surahs of the Quran, namely, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. And then he would pass his hands over his body as far as he could. He would begin by rubbing his head and face and the front portion of his body. The voluntary fasting of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik was asked regarding the fasting of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He replied that the Prophet in certain months kept fasting so long that they thought he would not break the fast at all, and in certain other months he broke the fast for such a long time that they thought he would not keep the fast anymore. If you wanted to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam offering prayers at night, you would see him doing so. And if you wanted to see him sleeping, then you would find him doing that also. Aisha says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam fasted on Mondays and Thursdays. Aisha says further that the Prophet observed fasting for a larger number of days in Sha'ban than in any other month. The Prophet sallallahu alaihi wasallam liked only those deeds which the performer observed constantly. Abu Salih says that he asked Aisha and Ummu Salama what acts were liked very much by the Prophet ﷺ. Both replied, such acts as can always be performed regularly, whether great or small, on the Prophet's way of reading the Quran. Someone asked Ummu Salama concerning the Prophet's way of reading the Quran. She said that the reading of the Quran by the Prophet ﷺ was clear, and every letter was pronounced distinctly. Ibn Abbas says that the reading of the Prophet ﷺ was such that when he read in his room, a man in the courtyard could hear him distinctly. On the humility of the Prophet ﷺ, Anas ibn Malik narrates that the Prophet ﷺ used to visit sick persons and attend funerals, ride on donkeys, and accept even the invitations of slaves. Hussein says that his father said that when the Prophet ﷺ came into the house, he divided his stay in the house into three parts. He kept one part for Allah, the Almighty, another for his family, and the remaining part for himself. He divided his own part between himself and the people. And he further said, Bring to me the needs of those persons who are not able to bring them to me. For the feet of that person who conveys the needs of persons who are unable to come to a leader themselves will be firm on the day of resurrection. Hussein said, his father replied that the Prophet ﷺ invoked the name of Allah at the time of sitting down and of standing up. On the behavior of the Prophet ﷺ. Anas ibn Malik says, For anything that he did, the Prophet never asked, Why did you do that? Nor did the Prophet ﷺ take anyone to task for any fault of omission by saying, Why didn't you do it? The Prophet ﷺ was the best of mankind as regards manners. Aisha says, Nor did he return evil for evil, but he used to forgive and pardon. Aisha says that the Prophet ﷺ never struck anybody except in jihad. Anas ibn Malik says that the Prophet ﷺ did not keep anything for himself for the coming day. On seeing the Prophet ﷺ in a dream, Abdullah ibn Mas'ud says that the Prophet ﷺ had said, Whoever sees me in a dream truly sees me, because Satan cannot assume my shape.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Okudukça Eser Çöle İnen Nur Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitapseverler, adalet duygusunun peygamberimizdeki tezahürü hayranlık uyandırıyor. Cömertliği ise nice küfür içindeki gönlü hidayete eriştiriyor. Onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim ise kıyamete kadar cihanı aydınlatmaya devam edecek. Kur'an-ı Kerim'in insanlar üzerindeki tesirlerini okuyalım biraz da. Kur'an ve insan. Dinleyenler Ömer gibi ya hemen kapılıp teslim oldular yahut içinden çıkamadıkları bir acayiplik, harikuladelik, görülmemişlik tesirine düştüler. Hesap ve muvazene sarsıcı bir tecelli karşısında kaldılar ve sihir dediler, insan kelamı diyemediler. Velid bin Mugire, şiir ve kelam sanatında Kureyş'in bir tanesi. Allah Resulüne başvurdu. Bana Kur'an'dan oku. Okudular, daha oku. Kelimelerin büyücüsü Velid, başını alıp Kureyşlilere koştu. Aranızda benden üstün şair yok. Her türlü şiir halini, insan ve cin şiirlerini benden iyi bileniniz yok. Vallahi onun okuduğu kelam bunlardan hiçbirisine benzemiyor. Vallahi öyle acayip bir dokunaklığı var ki aklım başımdan gitti. Allah Resulüne güya doğru yolu göstermesi için kafirler Rebiya oğlu Utbe'yi gönderdiler. Utbe söyledi, söyledi, söyledi. Sözün tamam oldu mu? Evet. Öyleyse şimdi beni dinle. Buyurdular ve Secde suresini okumaya başladılar. Secde ayeti gelince de secde ettiler. Yüzü gözü karmaşık, Kureyşlilerin içine düşen Utbe, bir kelam işittim ki ömrümde mislini duymadım. Ne sözü bu söz? Şiir değil, sihir değil, kahin lafı değil. Ey Kureyşliler, beni dinlerseniz bu adama ilişmeyiniz, bu adamı kendi haline bırakınız. Arap şiirinin ve kelam tılsımının baş örnekleri, yedi askı. Kabe duvarına asılı duruyor. Başta İmrül Kays'ın şaheseri. Belagatta herkesi kemiklerine kadar eriten bir ayet indi. İmrül Kays'ın henüz hayatta bulunan kız kardeşi hemen Kabe'ye koştu. Kardeşinin şaheserini Kabe duvarından tırnaklarıyla yırtıp indirdi ve haykırdı. Artık kimsenin diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri de iftihar makamında duramaz. Ve bütün yedi askı birbiri arkasından toprağa serildi. Nuh tufanına dair o ayetten meal. Ey arz, suyunu yut. Ey sema, suyunu tut. Ve su çekildi ve Allah'ın kazası yerine geldi. Bir badiye arabı zahiri manası, sana emredileni açıkça bildir emrinden ibaret ayeti işitmekle, içini öyle bir heybet kapladı ki hemen secdeye vardı. Bu arabın kulağından ruhuna dolan ahenk, hece ve kelime tertibi, süzülmüş fikir, üstün eda, kim bilir onu hangi derinliklere çekmişti. Bu halin cevabını Kur'an veriyor. De ki, bütün insanlar ve cinler bir araya gelse ve birbirleriyle yardımlaşsa, Kur'an'ın bir parçasına misil getiremezler. Arapçanın ve kelam sanatının ruhuna ermiş İslam büyükleri, bakın ne dediler. Kur'an'ı bir takım yapraklar üstüne yazsalar da dağlarda, kuytularda bir yere bıraksalar ve kimin yazdığı, nereden geldiği, ne olduğu bilinmese yine selim akıl anlar ki bu Allah'ın kelamından başkası olamaz. Allah'a ve neticede Resulüne ve Kur'an'a inanmayanlar vardır. Allah'a inandığını sanıp da Resulüne ve Kur'an'a inanmayanlar vardır. Bunlar bile bedahat aydınlığı içinde kabul eder ki Kur'an onun ağzından serpildiği gibi sımsıkı, mahfuz kaldı. Tek kelimesi değiştirilmemiş, harfi titrememiş ve o en küçük aşıntı kabul etmez bir tamamlık halinde günümüze gelmiştir. Yarına da böyle, sonsuz yekpareliği ve tecezzi üstü mahiyetiyle zamanı delip geçecektir. Aradan geçen 1300 şu kadar yıl içinde Kur'an, medeni muhafaza vasıtalarından mahrum devirler ve içli dışlı İslamiyet düşmanlarının pusuları içinde yol alarak geldiğine göre, onun bu muhteşem mahzunluğunu izah edin. Tesadüf kelimesinden başka bir ifade yok mudur? Vardır. Ancak ilahi kudrettir ki onu elde tutmak iktidarındadır. Kur'an'ı Allah'ın kelamı diye uyduran bir insanın, ebediyen mahfuz kalacak diyebilmesi muhaldir, uydurulması muhal olduğu gibi. Allah varlığını, ezeli kelamını, Resulünü ve onun sıdk derecesini Kur'an'da öyle gösterdi ki, insan denize düşse ve suda boğulsa, yine bunun kadar boğulduğu denizi hissetmek kadar açık bir vaka tecellisi karşısında kalamaz. O kadar keskin. Ve Kur'an'da haber verilen birçok fethin gerçekleşmesi, daha bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz nice zuhur. Başta bugün dünyaya hakim din şubeleri içinde bağlıları bulunan İncil ve Tevrat yahut bağlılarınca İncil ve Tevrat sanılan iki kitap. İkisini de kafir ve münafık eli tahrip etti ve içlerine kendinden birçok şey kattı. Buna tarih boyunca birbirine uymayan binlerce ayrı nüsha şahit olduğu gibi, bizzat mahluk ağzından nakiller ve mahluk ifadesini aşmayan eda da şahit. Her biri kendi aslı içinde de başka başka İncil, hiçbirinin İncil olmadığına ve semavi kitabın kaybolmuş bulunduğunun riyazi delili. İncil ve Tevrat aslında peygamberler peygamberinin müjdecisidir. İncil onu Ahmet isminin karşılığıyla anar. Tevrat da İbrani dilinde hamd manasına bir kelimenin iştiyakıyla haber verir. Adem peygamberden ona kadar mukaddes sancağı birbirine devrederek gelenlerden İbrahim, Musa ve İsa peygamberlere Allah sevgilisini bildirdi. Belli başlı zaman ve mekanın peygamberleri bütün zaman ve mekanın peygamberini müjdelediler. Fakat Allah kelamının tahrifçisi Meş'um el bu işaretleri semavi kitaplardan kazıdı. Buna rağmen İncil'in yıkıntıları ve döküntüleri içinden son müjdeyi müjdeleyici, kelime ve işaretleri meydana çıkaran İslam tetkikçileri gelmiştir. Kur'an Allah'ın insan mucizesi üzerine yönelttiği en büyük mucize. Kur'an'ı anlamak, Kur'an hikmeti ve emirleri. Kainatın bütün esrarını en yakın ve en uzak her zerrenin birbirine nispetinde, zaman ve mekan boyunca olmuş ve olacak her şeye kadar Kur'an'ın hikmeti içinde bilmek lazım. Bilinmezi bilmek budur ve bu kadardır. Kur'an'da sure, kelime, harf, nokta sayısına kadar zahiri ve batini remzlere doğru, kemmiyet ve keyfiyette her işaret varlığın hudutsuz mimarisinden bir haber. Ama bu budur, şu şudur demek ve mutlak teşhisleri koymaya kimse de takat hayal edilemez. Kur'an'ın zahirdeki apaçık emir ve delaletler müstesna, esrar alemine karşı böyle teşhisler koyan birini gördünüz mü? Şer'i bir emniyet ve itminan ile o iddiacıya süflilik isnat edebilirsiniz. Kur'an'dan nefslerine ve nefsani hevalarına pay çıkaranlar, Allah'ın haşyet duygusundan mahrum kıldığı bedbahtlar. Kur'an esrarını yalnız Allah, insan çerçevesinde de en fazla yine Allah'ın bildirdiği kadarıyla Resulü bilir. Emirlerse apaçık zahirleri ve onların bağlı olduğu sonsuz batınlarıyla mutlak mizan ve şaşmaz mihenk. Bazı sure başlarında huruf-u mukattat-ı Kur'aniye veya tavasinül Kur'an isimli kesik harfler, sevenle sevilen arasında namütenahi esrar belirtici şifreler. Sadece insanı yeryüzünde halifesi olarak yarattığını ve onu eşya ve hadiseleri teshire memur ettiğini bildiren Allah'ın emrindeki zahiri delaleti mefkureleştirmiş olsaydık, bugün müsbet bilgileriyle cihana hakim garbın basit akıl harikası bizde olurdu. İlahi cilve topyekün garbı bilmeksizin Kur'an emrini tatbik eden ruhsuz bir ülke, şarkı da gördüğü halde anlamayan akılsız bir diyar olarak meydana çıkardı. İkisinin de hasreti öbürüne. Kur'an'ın tefsiri belli başlı hat ve derecelere kadar mümkün. En büyük tefsirci bizzat kendisine Kur'an nazil olan Resuller Resulü. Sonra sahabilerin büyükleri, daha sonra da toplu ifadeyle büyük hal, takva, ilim, ahlak ve tahkik ehli. Sonuncularından ikisi baş örnek, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Kadî-i Beyzavi Hazretleri. Bunlar da biri itikat ve amel, öbürü hikmet ve inceliklerde muayyen merhalelere kadar ilerleyip haşyetle durmuş ve gerisini Allah'ın namütenahi esrarına bırakmış büyük tenzihçiler. Doğrudan doğruya tefsir işiyle uğraşmış ve örnek tefsirlerden birini vücuda getirmiş olan da Kadî-i Beyzavi Hazretleri. Her fert, Kur'an'ın zahiri manasındaki derinlik ve sonsuzluktan dilediği güzellik ve büyüklüğü devşirmekte hürdür. Bu bakımdan sadece vecd ve zevk anlayışıyla herkes zaruri bir tefsircidir.
3: Fakat herkese mahsus, sabit, umumi ve teşhisi tefsir ve takdir esasen hiç kimsenin haddi değilken, ancak belli başlı dereceler üzerinde büyük ilim ve ahlakla içtihat makamına erebilmiş

0: kahramanların kârı olabilir. Bir insan ben Kur'an'ı kendi aklımla tefsir ederim dese de neticede tefsiri noktası noktasına büyük tefsircilerinkine uygun çıksa hareketi yine dini cinayetlerin en büyüğü olur. Küfür. Kur'an'ı öz aklı ve anlayışıyla tefsire kalkışanın küfürde olduğu hadisle sabit. Hazreti Ömer'in halifeliğinde muayyen bir yerin büyükleri Kur'an'da kendi aleyhlerine tefsir ettikleri bir kelimenin tek harfi üzerinde o harfe ait noktanın üstten kaldırılıp alta alınması kadar küçük bir değişiklik istiyorlar. Mana büsbütün bozulmuyor. Cevap, yerin ve göklerin bütün halkları gelip de o noktaya çengel assalar ve asılsalar onu yine aşağıya indiremezler. Tefsir ödenmez bir vebal, altından kalkılmaz bir yük, tesellisiz bir cüret işi. Yanlış el atılan ve yanlış kıvamlandırılan her noktanın bir atom bombası gibi patlayacağı tehlike tarlasında yol alabilmek için onun ruhaniyetine tevarüs etmiş bir kılavuz bulmak lazım. Bu haşyete malik olmayan el, Kur'an'ın sahifelerini bile çevirmeye layık değil. Allah Kur'an'ında hiçbir defa sevgilisine has ismi, nida edatıyla hitap etmedi. Bunu biliyor musunuz? Eritici bir edep ve haya tecellisi. Halbuki en eski çağlarda bile derin aşk ve yüksek ilim devrine yakın tefsircilerden çoğu şu müstesna gamızayı inceliği gösterememiş, ham ve kaba kalmış ve bazı ayet başlarında de ki hitabından sonra ya Muhammed diye onun has ismini kullanmak cüretini göstermiştir. De ki emrinden sonra bizzat Allah'ın kullanmadığı ismi nasıl kullanırlar ve bir sırrı çiğnemiş olmaktan nasıl ürpermezler? Anlayın, Kur'an tefsirine mahsus ehliyet ne demektir? Meal işine gelince, o büsbütün belalı. Eskiden tefsir vardı. Umumi din ilimleriyle meşgul ve irfan sahibi herkes, Kur'an'ı zahirinden sökebileceği için ayrıca meal diye bir mesele yoktu. Yahut meal mefhumundan korkacak ve her ibareye tefsir demeyi tercih edecek kadar haşyet duygusu vardı. Halbuki insan iktidar ve itinasının son haddiyle ve tam haşyet ve teslimiyet duygusu içinde meydana getirilecek bir meal tefsirinden daha az tehlikeli olabilir. Haddini bilmeyen meal ise tefsirden daha vehametli. Kısacası meali de tefsir sayarak fakat başıboş tefsire hiç yanaşmayarak zahiri manaya tam riayet, haşyet, teslimiyet ve bütün bunlardan sonra ne yapıldığını, yapılanın ne olduğunu ve ne ifade ettiğini bilmek yegane aziz ölçü. Bakın, yapılanlar ne zannedilmektedir ve nedir? Meallere nakledilen dilin ismiyle verilen Türkçe, Çince, İngilizce Kur'an ismi sadece küfürdür. Arapça Kur'an denebilir mi? Kur'an Arapça mahluk lisanından da münezzehtir. Kur'an tercümesi demek de yanlış ve öbüründen ancak bir derece hafif bir cinayet. Bu da Kur'an'ın tercüme çerçevesinde zapt ve ifade edilebileceği gibi bir gaflet edasına yol açar. Hiçbir tercüme aslının aynı olmadığına göre Allah'ın kelamını tercüme iddiası ne demek olur? Onu tercümesi kabil ve tercüme tabirinin kadrolaştırdığı eşyadan görmek olur şey mi? Öyleyse Kur'an'a el sürülemez ve Allah'ın anlamanız için Arap lisanı üzere indirdim dediği ana kitabın manalarına yabancı mı kalınır? Hayır, aksine o manalara bürünmek lazım. Buna bilhassa memur ve muhtacız. Nasıl? Şöyle. Yukarıda temas ettiğimiz iç şartı ve şuuruyla yapılan ne Kur'an ne de tercümedir. Ancak bu bilgiyledir ki Allah kelamının zahiri manası her dile nakledilebilir. Bu nakillere sadece meal ismi verilir ve üstüne şöyle yazılır. Kur'an'ın Türkçe, Çince veya İngilizce zahiri manası veya meali. İş budur ve bu işi en bilgiç ve en çilekeş iman alimlerine yaptırmak, her türlü indiği tefsirden kaçınmak ve tefsir zaruri olunca mazinin büyük tefsircilerine sığınmak tek yol. Allah'ın ayetlerini ticaret metaı diye kullananların son moda meal ve tefsirlerinden her Müslüman en vahşi çirkinlikten kaçarcasına uzak kalmalıdır. Bir tercüme, tefsir veya meali Kur'an zannetmek, fotoğraftaki şekilleri canlı sanmaktan daha abestir. Ayet meali. Eğer biz Kur'an'ı dağ ve taş üzerine indirseydik, Allah'ın haşyetinden dağ ve taş paramparça olurdu. Fakat Allah'ın çoğunu mühürlediği insan kalbi hiçbir şey duymuyor.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Baba olarak sevgi gösterin. Bunu dinleyenler anne olarak sevgi göstersinler. Annenin sevgisi çocuğa sevgiyi öğretmek demek. Yani bazı insanlar sevgiyi bilmiyorlar. Nasıl şey bu? Sevgi nasıl bir şey acaba? Yenilir mi, içilir mi, metreyle mi satılır? Efendim kiloyla mı, okkayla mı satılır? Tane tane midir, nasıl bir şeydir? Sevgiden haberi yok. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi öğrenmek lazım. Sevmeyi ilk önce anne çocuğuna öğretir. Severek öğretir. Bebek sevgiden anlar. Bebeğin yanağını sıkarsın. Efendim öpersin. Hoplatırsın. Şaka yaparsın. Çocuk sevildiğini anlar.

0: Ve bu ona ileride iyi bir insan olması için bir öğretidir. O ileride dindar bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi, sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı sevin. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Böyle şey yok. Sevgi göstereceksiniz. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir daha. Geçen gün şöyle yapmıştın, ne kadar güzeldi dedin mi? Tekdir de bir çeşit sevgi olur. Takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarınıza vakit ayır. Hocam benim işim çok. Ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. 2 saat mi, 3 saat mi çocuğuna vakit ayıracaksın.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Ve kâle Mansur'un, yine bu Mansur Ammar bir başka sözünde buyurdu ki, ennâsu racülâni müftekirun ilallah fehüve fî a'led derecâti alâ lisânis şeriâ vel âkhar la yerel iftikare limâ alime min feravillâhi minel halkı ve rızkı ve eceli ve saadeti fehüve fiftikârihi ileyhi ve stevnâihi bihi. İnsanlar iki gruptur diyor Mansur Hazretleri. İnsanlar dedi, yani Müslümanları kastediyor. İnsanlar iki türlüdür, yani kaliteli insanları sayıyor. Ötekileri bahis konusu bile etmiyor. Neymiş? Birisi el müftekiru ilallah, Allah'a muhtaçlığının idrakinde olan insanlar. Hepimiz neyiz? El müftekir ilallah. Hepimiz Allah'a efendim bağlı, onun lütfuna, ihsanına muhtaç insanlarız hepimiz. Bunu idrak etmiş insanlar bir. Birisi bu. İkincisi fehüve fî âled derecâde alâ lisân-ı şeriâ. Bu en yüksek derecededir. Çünkü her şeyin, her nimetin Allah'tan geldiğini biliyor da kendisinin onun rahmetine muhtaç bir kul olduğunun idraki içinde. Kendi aczini biliyor. Her şeyin Allah'tan geldiğini biliyor. Tamam, güzel. Bu şeriat lisanına göre en yüksek derecededir. Ama bir de vel âkharu, bir de öteki insan vardır ki la yerel iftikar, öyle muhtaçlık görmüyor, hissetmiyor böyle bir muhtaçlık. Neden? Lima alime, şu konuyu bildiğinden dolayı.

min feravillahi minel halkı ver rızkı ver ecel ve saade. Allah-u Teala Hazretleri yaratma konusunda yaratacağını yaratmış, rızkı tayin etmiş, ecellerini tayin etmiş insanların. Sait mi şakî mi olacak belli. Ve bunların hepsini tespit etmiş Allah-u Teala Hazretleri diye fehüve fiftikarihi ileyhi, evet ona muhtaç ve sevnaihi bihi, Allah'a dayanmakla da müstahini durumda. Tabi demek istiyor ki Mansur-u Ammar, bu duygu daha yüksektir. Ötekisi şeriata göre en yüksek derecedir. Kulun kendisinin aciz naçiz olduğunu bilip de her ihtiyacını Allah'tan karşılayacağını bilip de Allah'a bağlanması, Allah'a muhtaç olduğunu hissetmesi, tamam şeriat insanda en yüksektir ama bir de Allah'ın öyle kulları vardır ki hiç bu konularda öyle bir muhtaçlık duygusu bile hissetmez. Neden? Mevlam hepsini tespit etmiş, rızkımız belli, efendim ecelimiz belli, efendim her şey tespit edilmiş, rahat, öyle bir ihtiyaç durumunu düşünmüyor. Allah'la doyum haline gelmiş, müstahni. Yani telaşsız. Bu daha yüksek. Tabii arif olduğu için meseleyi böyle gördüğünden gayet rahat. Oturmuş bir kenara, efendim telaşsız, rahat. Yine Allah'a bağlı ve Allah'ın her şeyi tespit etmiş olduğundan kaderine efendim dayanıyor, kaderini biliyor, tevekkülünü ediyor ve onun için böyle Allah'la efendim müstahni duruma gelmiş. Kimseye eyvallahı olmayan bir hale gelmiş. Bu daha yüksektir diyor. Tabi bunlar eski devirlerde kaldı. Yani bu devirlerde böyle bu duygularla dolu olan, bu duyguları anlayan, bu duyguları yaşayan, İslamiyeti efendim, İslam'daki efendim irfanı böyle bu seviyelere çıkmış olan insanlar, hareketlerini buna göre ayarlamış insanlar ne kadar kim bilir, adedi ne kadar az. Ve kâle Mansur, yine Mansur-u Ammar Hazretleri buyurmuş ki, ve tabi bu sözlerin açıklamasından bilmiyorum, tam açıklayabiliyor muyum, siz de tam kavrayabiliyor musunuz adamların durumlarını, yani bu adamların dünyaları, bu adamların dindarlıkları ne kadar derin, onlar görünüyor. Sübhane men ceale kulübel arifine ev'iyetel zikri ve kulübe ehli dünya ev'iyetel tamai ve kulübe zahidine ev'iyetel tevekkülü ve kulübel fukarai ev'iyetel kanaati ve kulübel mütevekkiline ev'iyetel rıda. 5 cümle söyledi. Burada Arapça bilenler için izah etmek gereken kelime ev'iye. Ev'iye vi'a kelimesinin çoğuludur. Vi'a da kap, içine bir şey konulan eşya demek. Vi'a ev'iye. Çoğulu ev'iye geliyor. Diyor ki Sübhane men ceale kulübel arifine ev'iyete zikir. Ariflerin gönüllerini zikir mahzeni haline getiren Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Mahzen diyelim, kap demeyelim de. Yani zikirle dolduran, ariflerin gönlünü zikirle dolduran, efendim zikrullahla, Allah'ı hatırlamakla, Allah daima hatırında olmak şanında, halinde yapan onları Allah Sübhane. Yani Sübhane şaşıldığı zaman söylenilir. Yani Allah Allah, ne kadar şaşılacak şey ki ariflerin gönlü Allah'ı hatırlama doludur. Onu o hale getiren Allah ne kadar hayran kalınacak bir şey, yani yaratan diye. Ondan Sübhane kelimesi kullanılır. Buradan anlıyoruz ki arifler Allah'ı tanırlar ve hatırlarından çıkarmazlar. Gönüllerinde Mevla var. Sübhanallah. Nasıl onların o gönüllerini öyle esrar hazinesi eylemiş, marifet hazinesi eylemiş, hep Allah'ı bilen durumda insanlar. Ve kulübe ehli dünya ev'iyete tama. Ehli dünyanın da gönüllerini tama mahzeni eylemiş. Yani tama dolu. Ehli dünyanın da içi Sübhanallah. Onların da içi tama dolu. Ariflerin gönlü bilgi dolu, zikir dolu, zikrullah dolu, Allah'ı hatırlama dolu. Ehli dünyanın kalbi de tama dolu. Sübhanallah. Sonra ve kulübe zahidine ev'iyete tevekkül. Zahid kulların gönlü de tevekkül dolu. Tevekkül etmişler Allah'a. Oh, gayet huzur ve rahat içindeler. Ve kulübel fukara ev'iyetel kana'a. Dervişlerin gönüllerini de kanaat hazinesi eylemiş. Onların da gönlü kanaatkar. Yani derviş dediği, fukara dediği burada tasavvuf erbabı fakirler demek. Yani hırs yok,
kanaatkarlık var. Ne dop dolu, kanaat dop dolu işleri. Ve kulübel mütevekkiline ev-iyeter rıda, tevekkül erbabının da gönüllerini rıza doldurmuş. Yani Allah'ın neylerse her yaptığı şeye hoşnut ve razılar, hiç itirazları yok, hiç tahammülsüzlükleri yok. Bunun hikayesini efendim çok seviyorum. Okuduğum zamandan beri muhtelif zamanlarda da söylüyorum. Tasavvufta rıza makamı, yani rıza duygusu, Allah'ın her şeyine, her takdirine razı olmak duygusu yüksek bir duygudur. İyi bir seviyedir, yüksek bir anlayıştır. Yani Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Hepsi hoş. Duygusu lafta değil de özde böyle olması çok kıymetli bir duygudur. Yüksek bir derecedir. Bu duyguya erişmiş olan insanlar çok yüksek seviyededir. Şimdi böyle bir dervişi seyahat ederken bir kasabaya gelmiş. O devirde tabii kasabaların surları var, kapıları var. Akşamları kapanıyor, gündüzleri açılıyor. Kapılarda nöbetçiler var filan. Neyse girmiş şehrin surlarından içeriye. Bundan şüphelenmişler. Derviş ya, yoldan gelmiş. Tabii üstü başı hırpani. Şimdiki gibi pasaport, efendim, kimlik vesaire yok. Yabancı bir diyara gelmiş. Orada kendisini tanıyan kimse yok. Yakalamışlar bunu. Sen demişler, o düşman tarafın casususun buraya. Casusluk yapmaya geldim demişler. Hayır, bunun için gelmedim. Ben aciz naçiz işte bir Allah'ın kuluyum. Yok. Seni hain seni. Gel bakalım. Hapse atmışlar. Efendim, hükümdara da söylemişler. Tamam, kesin kafasını madem casus. Öldürün demiş. Adamı elleri bağlı, kafasını kesmeye, öldürmeye götürüyorlar. Kendisi kendisine soruyor. Ey nefsim diyor. Gözünü kapatmış. Kendi içini yokluyor kendisi. Ey nefsim, sen tasavvuf erbabısın, dervişsin. Dervişlikte Allah'ın takdirine rıza göstermek yüksek bir makamdır diye okumuşsun ve bunu da uygulamaya çalışıyorsun. Yani Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyordun. İşte bak şimdi gördün mü Mevla'nın neylediğini? Haksızlığa uğradın, yakaladılar. Hiçbir suçun yokken seni celladın önüne götürüyorlar. Biraz sonra da kafanı pat diye kesecekler. Gördün mü şimdi Mevla'nın neylerse güzel eyler miymiş? Razı mısın bu durumda? Kendi kendine soruyor böyle. Nefsi de tabii eğitilmiş bir insan. İçinden de gelen duygu da şöyle. Ne yapalım? Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Demek ki kader böyleymiş. Bunu da ölecekmişiz. Zalim olarak ölmektense mazlum olarak ölmek daha iyi. Ne yapalım? Hiç olmazsa zalim değiliz. Haksız öldürüyorlar bizi. Hoşnut, ne yapalım? Hayat bitiyor. Ahiret hayırlı olsun. Dünya ne olacak filan diye böyle içinden düşünmüş. Celladın yanına kadar gidince birisi bağırmış oradan. Hey durun, bu adamı tanıyoruz. Bunun böyle bir şeyi yok, durumu yok. İyidir, hoştur. Haksızlık ediyorsunuz. Yanlış, bu casus filan değil diye söylemişler. Tabii pekala, hay Allah, özür dileriz. Ellerini çözmüşler adamın. Kafasının kesilmesi durmuş. Kurtulmuş adam. Salıvermişler. Özür dilemişler. Salıvermişler. Şimdi onun şu sözü çok hoşuma gidiyor. Vallahi, vallahi kafamın kesilmesinden, ölümden halasıma değil, o andaki ihlasıma seviniyorum hala. Yani ölümden döndüğüme sevinmiyorum. O andaki duygularımın halisliğine seviniyorum. İtiraz olmadı içimden. Ne yapalım? Allah böyle takdir etmiş pekala. Ona da razı ya. Rıza makamında yani. Rıza ve teslimiyet makamında. Oh elhamdülillah, imtihanda iyi ki öyle düşünmüşüm. Ya bir de isyan duygusu gelseydi içine. Tüh be, böyle mi olacaktı ya? Biz Allah'a ibadet edelim de ondan sonra da başımıza bu halde gelecek miydi filan deseydi kaybedecekti imtihanı. Teslim olmuş, ne yapalım demiş. İnsan nasıl olsa eceli geldiği zaman ölecek. Demek ki benim ömrüm de bu kadarmış diye teslim olmuş. Vallahi diyor, kafamın kesilmesinden, ölümden halasıma değil, o andaki ihlasıma seviniyorum. Halas ve ihlas, tabii edebi sanat yapıyor o sözü söylerken de. Onun için rıza makamı budur işte. Aslında biz bu sözleri niçin söylüyoruz? Yani bu adamların hikayelerini niye okuyoruz? Niye anlatmaya çalışıyoruz? Bunlar çok iyi insanlar, çok Müslüman insanlar. İslam'ı çok iyi anlamış insanlar. Allah'ın sevdiği, razı olduğu kul olmak için duygularını çok iyi kontrol eden insanlar. Biz de biraz onlardan hisse alalım, ibret alalım. Biz de öyle iyi kullar olalım diye. Ama gel gör ki yani bizim tırnağımıza, elimize gül dikeni batsa kıyamet kopartırız. Yani ufacık bir şeyden nice nice itirazlar, nice nice efendim kusurlu hareketler çıkıyor. Tabii bunları yapmamak
lazım geliyor diyor. İnşallah bize de bir intibah, bir uyanıklık, bir efendim şey hasıl olur. Gâle Mansur'un ennâsu racülâni. Şimdi bu tabii bizim söylediğimiz sözler, her zaman ikaz ediyoruz, gene söyleyelim. Burada okuduğumuz bu sözler, bunlar çok yüksek sözler. Atasözü gibi, atalar sözü gibi, vecize gibi sözler. Bunlar aslında iyice hazmedilecek sözler. Avrupalı bir yazar diyor ki, bazı kitaplar vardır, lup diye yutulur, hap gibi. Yutarsın, tamam. Bazıları vardır, çiğnenir. Yani birden yutulmaz, evrilir, çevrilir, evrilir, çevrilir. Bazı cümleler vardır, tamam, basit cümledir. Bugün hava yağışlı, tamam, anladık, yağmur yağıyor, bitti. Bugün hava biraz soğudu, tamam, basit. Ama bazı sözler vardır ki üzerinde çok düşünmek lazım, uzun boylu düşünmek lazım. Bu cümleler hepsi böyle kıymetli cümleler. Onu hatırlatıyoruz. Ennâsu racülâni. Çünkü bu mübarek zatların hayatlarının ana tecrübeleri bunlar. Mühim tecrübeler bunlar. Ennâsu racülâni. İnsanlar iki tip insan durumundadırlar. Arifun bi nefsihi. Feşurduhu fil mücahedeti ve riyadati. Ve arifun bi rabbihi. Feşurduhu bi hidmetihi ve ibadetihi ve merdatihi. İnsanlar iki tiptir. İki tip adamdır. Birincisi arifun bi nefsihi. Kendi nefsini anlamış, arif olan insandır. Kendini bilen insandır. Nedir bu adamın işi? Feşûduhu, bu adamın işi gücü fil mücahededi. Mücahede etmektir. Ve riyadatı, riyazat yapmaktır. Yani nefsini bildi. Bizim nefsimiz nedir? Nefsini bilen bir insanın işi mücahede ve riyazattır diyor. Ne demek istiyor? Nefsimizi bildik. Nedir bizim nefsimiz? Nefsi emmaredir. Melundur. Hevayı heveslerle doludur. Bizi efendim zevke, hevaya, hevese sürükler. Eğlenceye, keyfe, tembelliğe sürükler. Bu nefsi emmareyle uğraşmak lazım. İnnen nefse le emmâretun bisû'i illâ mâ rahime rabbi. Nefsiyle mücadele etmezse insan, bu nefsi hakimiyeti bir ele geçirdi mi insanı felakete götürür. Kötü yerlere götürür, kötü işler yaptırır, hayatını mahveder. Onun için insan nefsini bilirse, ben bu nefsi tanıdım, bu nefsin yapısını anladım, bunun daima tepesinde yumruk olacak. Bunun sözünü dinlemeyeceksin, bununla savaşacaksın efendim ve nefsin neyi istiyorsa onu vermeyeceksin. Yemek mi istiyor? Oruç tutacağım. Efendim yatmak mı istiyor? Kalk, gece namazı kılacağım. Efendim şunu mu istiyor? Tam tersini. Yani onunla savaşmak ve riyazet yapmak. Riyazat biliyorsunuz dat harfiyle. Riyadat efendim idman demektir. İdman iki çeşit olur. Bir riyadatül beden. Bedenin idmanı. Halter kaldırırsın, lobut çevirirsin, koşu yaparsın, bilmem ne filan. Vücudunu efendim idmanlattırıyorsun ve vücudun kondisyonunu koruyor. Çeşitli jimnastikler yaptığın için efendim nefesin açılıyor, pazuların kuvvetleniyor, vücudun hünerli oluyor, kıvrak oluyor filan. Tamam, bu riyazatül beden. Bedenin eğitimi. Beden eğitimi diyoruz ya şimdi, beden eğitimi dersi diyoruz. Riyazatül beden bu. İkincisi riyazatün nefs. Nefsi de böyle sıkıştırırsan, vücudu sıkıştırdığın gibi, nefis de hizaya gelir. Heh işte vücudun böyle çalışa çalışa, riyazat yapa yapa kabiliyet kazanması gibi insanın nefsi de eğitile eğitile, zorlana zorlana iyi bir kondisyon kazanır. Sonunda insan iyi bir insan olur. Yani nefsin oyunlarını yenebilen, efendim faziletli işleri yapabilen, günahlı işlerden kendisini tutabilen bir insan olur. Adama diyorsun ki kardeşim utanmıyor musun? Evlisin. İyi bir ailedensin. Efendim çoluk çocuğunun rızkını alıp kumara niye veriyorsun? Efendim evli olduğun halde niye başka bir kadınla düşüp kalkıyorsun? Vesaire filan söylüyorsun. Tutamıyorum kendimi hocam diyor. Haklısın diyor. Tamam, boynunu büküyor. Gene hata ettim diyor. Tutamıyorum diyor. Neden? Nefsi kuvvetli, iradesi zayıf. Nefsi bunu istediği yere götürüyor. Nefsi kuvvetli. Ha, nefsi yenmek için idman yapmak lazım. Ha, insanlar iki çeşittir. Birisi nefsini bilen insan. Nefsini bildi mi? Bu nefis sabıkalıdır. Bu nefis insana yüz verirsen günahlı şeyleri götürür deyip onun karşısında uyanık bulunup onu terbiye eder, mücahede eder, mücahedeyi nefis yapar, riyazatün nefs yapar ve iradesi kuvvetlenir, sağlam bir Müslüman olur, kale gibi olur, günahlara bulaşmaz. Tamam, bunun işi bu.
Ve arifun bir Rabbihi. Öteki tip insan

ol dediği zaman oluyor, yaptırtıyor. Yani bizim hizmetimize Allah'ın ihtiyacı yok. Yani Allah'a hizmet demek yine dine hizmet demektir. Dine hizmet de insanlara hizmet demektir netice itibariyle. Ha, Rabbini bilen insan Rabbinin hizmetine koşar, ibadetine koşar, rızasını kazanmaya koşar. Bu da Allah'ı bilen insanın işi. Tabii biz nasıl olacağız? Hangisini tercih edersiniz? İkisi birden olacağız biz. Hem nefsimizi bileceğiz, ne kadar hilekardır, ne kadar azgındır, ne kadar kuvvetlidir, bizi neler neler yaptırdı şimdiye kadar, bundan sonra da neler yaptırabilir. Hem ona savaş açacağız, efendim, hem onu hizaya sokmak için eğitim yaptırtacağız, efendim, çeşitli ter dökücü idmanlar gibi. Hem de Rabbimizi bilip Rabbimize ibadet edeceğiz, dinimize hizmet edeceğiz ve Rabbimizin rızasını kazanmaya koşturacağız. Hangisi daha üstündür dersek, Rabbini bilip de Rabbinin hizmetinde olan daha üstündür, şek şüphe yok. Ama ikisi de lazım bize. Çünkü bizim nefislerimiz hizaya gelmiş nefis değil. Bizimkiler daha sopa istiyor. Onlar hizaya getirmişler, tornadan geçirmişler, onların nefisleri melek gibi olmuş. Bak ölüme giderken soruyor nefsine, ne haber? Şimdi öldürülmeye gidiyorsun, ne haber? İyiyim diyor. İyilik sağlık diyor. Nasılsın diyor nefsine. Ne haber diyor. İyilik sağlık diyor. İyiyim diyor. Öldürülmeye gidiyorsun. Ne yapalım? İnsan nasıl olsa ölecek diyor. Allah böyle takdir etmiş diyor. Keyfi yerinde. Ha. Nefsi adam olmuş. Bizim bir daha çok sopa istiyor. Yatırıp yatırıp döveceksin. Vereceksin ayağının altına sopayı. Falakaya yatıracaksın. Hani falaka yasak okullarda falan ama bu okulda yasak değil. Yatır nefsini. Efendim, iki arkadaşına da tuttur falakanın uçlarını, al eline sopayı, vur tabanın altına sopayı, bağırsın biraz. Bakalım hevai nefse uymak, efendim, onları ikide bir de önümüze sermek nasıl oluyormuş, bir daha bize bir şey teklif edemesin. Kalkma ya sabah namazına, sıcacık yatağın içinde yat, efendim, sular buz gibi, cami uzakta, bilmem ne, kılıver evinde falan. Seni nefis seni yatırırım, seni ayağımın altına alırım, kafanı kırarım, polis bile gelmez yardımına diye. Onunla uğraşacağız yani biz. Ve sonuncu cümleye geldik muhterem kardeşlerim. Ve kâle Mansur ibn-i Ammar. Ammar oğlu Mansur buyurdu ki gene bir sözde bu. Ahsenu libasil ab ettevadu vel inkisar. Ve ahsenu libasil arifin ettakva. Kâle Allah-u Teala ve libasil takva zâlike hayır. Buyurmuş ki ahsenü libasil abd, kulun giydiği elbiselerin en kıymetlisi, en güzeli ettevadu vel inkisar, mütevazılıktır ve gönül kırıklığıdır. Tabi bu aslında bizim erkek kumaşından yapılan elbise demek değil, manevi şey demek, takınılan tavrı bir elbise gibi göz önüne getiriyor, öyle söylüyor. Kulun en iyi elbisesi tevazu ve gönül kırıklığıdır diyor. Ne demek? Yani böyle olmalı. Mütevazı olmalı kul ve gönlü kırık olmalı. Mütevazılığın zıttı nedir? Kibirlilik. Gönlü kırıklığın zıttı nedir? Efendim, gamsızlık, efendim, duygusuzluk filan. Kul mütevazı olacak, kalbi kırık olacak, boynu bükük olacak, hassas olacak yani. Ve ahsenü libasil arifin, genel olarak kulların şeyi budur. Ama ve ahsenü libasil arifin, ariflerin elbiselerinin en kıymetlisi de ettakva, takvadır. Bir de delil getiriyor. Kâle Allah-u Teala, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki ve libâsü takva zâlike hayrun. Bir de takva libası vardır. Efendim, zâlike hayrun. Bu daha güzeldir. En hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki hepimiz hangi elbiseyi giyeceğiz? Palto mu giyeceğiz? Pardesü mü giyeceğiz? Cübbe mi giyeceğiz? Takva elbisesi giyeceğiz. En güzel elbise budur. Takvamızı takınacağız yani. Ve kâle Mansur, selametün nefsi fi muhalefetiha ve belâuha fi mütabaatiha. İnsanın selameti nefsin de, insanın nefsinin de. Yani insan cehenneme atılacak, kim çekecek cezayı? Beden de çekecek, nefis de çekecek. Nefsin selameti İnsanın nefse muhalefet etmesindedir. Nefsin ne istiyorsa yapmayacaksın ki sen de kurtulasın, nefsin de kurtula. Belâuha, belalara maruz kalması, cezaları hak etmesi, müstahak olması da fî mütâbaatiha, nefse uymaktadır. Aklımızı başımıza toplayacağız, nefsimize uymayacağız, hevâ-i nefse uymayacağız. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Amin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin.

0: Eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.

Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, oğul kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile,

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere, her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah, çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kafirun Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Kafirun Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 6 ayetten oluşmaktadır. İlk ayeti kafirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Sureye şirk ve nifaktan uzaklaştırılan anlamında mukaşkışe de denilir. Ayrıca İhlas ve Kafirun surelerinin ikisine iki ihlas anlamında ihlaseyn, şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında mukaşkışeteyn de denilmiştir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Müşrikler Peygamber Efendimiz'e cazip teklifler yapmışlar. Ona başkanlık vermeyi, birer yıl dönüşümlü olarak putlara tapmayı ve Allah'a ibadet etmeyi teklif etmişlerdi. Bunun üzerine içeriğinde taviz ve uzlaşmanın kesinlikle reddedildiği Kafirun suresi indi. Bundan sonra ümitlerini kaybeden kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına sert davranmaya, eziyet vermeye başladılar. Kafirun suresinde kafirler karşısında kararlılıkla duruş, taviz vermemek ve inanca, ibadetlere sağlam bağlılık anlatılmaktadır. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Ayetiyle sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah-u Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah-u Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

İnsanın hayatında bazı kelimeler vardır. Söyledikçe içini ağırlaştırır. Bazıları geçmişin kapısını açar, insanı hiç değiştiremeyeceği günlere götürür. İşte o kelimelerden biridir. Keşke, keşke o gün gitmeseydim. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke biraz daha sabretseydim. Keşke o insanı kaybetmeseydim. İnsan bazen bütün ömrünü geçmişteki birkaç dakikayı değiştirmeye çalışarak geçirir. Oysa zaman geriye dönmez. Ve belki de insanın bilmediği şey şudur. Bazen keşke dediğimiz şeyin içinde henüz göremediğimiz bir iyi ki saklıdır.

0: Bazen düşünüyorum da, insan hayatında kaç tane yanlış karar verebilir? Bir iş, bir insan, bir yol, bir söz. Sonra dönüp hepsine bakıyorum ve aynı cümle çıkıyor ağzımda. Keşke, keşke biraz daha sabırlı olsaydım. Keşke annemin o gün söylediklerini dinleseydim. Keşke o kapıdan çıkmasaydım. Keşke o insanın arkasından gitseydim. Belki bugün bambaşka bir hayatım olurdu.
1: Yusuf.
0: Efendim anne?
1: İnsan bazen başına gelenleri değil, başına gelmeyenleri de düşünmeli. Sen yalnızca kaybettiklerini sayıyorsun. Belki de Allah seni bilmediğin nice şeyden korudu.
0: Ama anne, kaybettiğim şeyleri biliyorum. Elimden gitti. Gözümün önünde gitti. Onun acısını nasıl bilmediğim bir şeyle kıyaslayayım?
1: Kıyaslama oğlum. Sadece her şeyi bildiğini sanma.
2: Annesinin sözleri Yusuf'un aklında kaldı. Her şeyi bildiğini sanma. Çünkü insanın en büyük yanılgılarından biri de budur. Kendi gördüğü kadarını bütün hakikat zannetmek. Oysa insan yalnızca bugünü görür. Allah'sa dünün de, bugünün de, yarının da sahibidir.
0: Buraya yıllardır gelmemiştim.
3: Bazı kapılar insanı bekler. İnsan onları unutur. Ama onlar insanı unutmaz.
0: Sizi daha önce gördüm mü?
3: Belki. Ama bazen insan karşısındaki kişiyi değil, söyleyeceği sözü tanır.
0: Ben bugün bir şey sormaya geldim.
3: Sor.
0: İnsan geçmişinden nasıl kurtulur?
3: Geçmişinden kurtulamaz. Onunla barışır.
0: Ben barışmak istemiyorum. Değiştirmek istiyorum. Çünkü çok şey yanlış gittim.
3: İşte mesele de burada başlıyor. Sen yalnızca bir yolun sonunu gördün. Allahsa bütün yolları görür. Sen bir kapının kapandığını gördün. Belki o seni o kapının ardındaki bir felaketten çevirdi. Sen bir insanın senden uzaklaştığını gördün. Belki de Allah sana zarar verecek bir bağın çözülmesine izin verdi. Sen neden diye sordun. Belki cevap henüz gelmedi.

0: Anne, ben bu işi kabul edeceğim. Burada kalırsam hiçbir şey değişmeyecek.
1: Gitmek istiyorsan git oğlum. Ben seni tutmam. Ama karar verirken yalnızca kazanacaklarını değil, kaybedebileceklerini de düşün.
0: Ya gitmezsem? Ya yıllar sonra keşke gitseydim dersem?
1: Ya gidersen ve yıllar sonra keşke kalmış olsaydım dersen?
0: O zaman ne yapacağım?
1: O zaman yine Allah'a döneceksin. Çünkü insan hangi yolu seçerse seçsin, yolun sonunda sığınacağı yer aynıdır.
2: Ben yıllardır o günü düşünüyorum. Annem haklıymış ama ben dinlemedim. Sonra işler ters gitti. İnsanlar değişti. Dost bildiklerim gitti. Ben de her gece aynı şeyi düşündüm. Keşke annemi dinleseydim.
3: Belki de bugün burada olmanın sebebi o gün anneni dinlememiş olmandır.
2: Nasıl yani?
3: Bazen insan doğruyu yanlış sandığı yollardan geçerek öğrenir. Sen o yolu seçtin. Yol seni yordu. Ama seni bugün olduğun kişiye getirdi. Eğer o gün başka bir karar verseydin, bugün aynı Yusuf olmayabilirdin. Belki daha zengin olurdun. Belki daha başarılı. Belki daha rahat. Ama daha iyi bir kul olur muydun? Bunu bilmiyorsun.
2: Yani hatalarımı sevmem mi gerekiyor?
3: Hayır. Hatanı hata olarak gör. Pişmanlığını tövbeye çevir. Ama geçmişe dönüp Allah'ın kaderiyle kavga etme. Çünkü tövbe başka şeydir. Keşke diyerek kendini tüketmek başka.
4: Derviş sustu. Yusuf ilk defa şunu düşündü. Belki de mesele geçmişte ne olduğunu değiştirmek değildi. Mesele geçmişe bakışını değiştirmekti. Çünkü insan bazen aynı hikayeye farklı bir kalple baktığında hikayenin anlamı değişirdi.
2: Size bir şey daha söyleyeyim. Ben aslında yalnızca kaybettiklerime üzülmüyorum. Kendime kızıyorum. Çünkü bazı fırsatlar geldi, ben değerlendiremedim. Bazı insanlar bana iyilik yaptı, ben kıymetini bilemedim. Bazı kapılar açıldı, ben başka kapılara koştum. Şimdi de dönüp keşke diyorum.
3: O halde bir kelimeyi daha öğren. İyi ki.
2: Ama benim iyi ki diyeceğim ne var?
3: Çok şey var. İyi ki bazı kapılar yüzüne kapandı. İyi ki bazı insanlar hayatında kalmadı. İyi ki her istediğin olmadı. İyi ki bazı duaların hemen kabul edilmedi. İyi ki düştün. Çünkü düştüğün yerde senden başka kimsenin tutamayacağı bir el olduğunu öğrendin. İyi ki yalnız kaldın. Çünkü kalabalıkların içinde kendini kaybettiğini fark ettin. İyi ki canın yandı. Çünkü kalbinin hala canlı olduğunu anladın. Ve belki de en önemlisi, iyi ki her şey senin istediğin gibi olmadı. Çünkü insanın istediği her şey onun için hayırlı olmayabilir.
2: Peki ya kaybettiklerim? Onları nasıl unutacağım?
3: Unutmayacaksın. Ama onları Allah'ın önüne koymayacaksın. Bir insanı kaybedebilirsin. Bir işi kaybedebilirsin. Paranı, gençliğini, fırsatlarını kaybedebilirsin. Ama bütün bunların üstünde hala bir şey vardır. Rabbine dönebilme ihtimalin. İşte insanın asıl iyi kisi budur.

0: Ertesi sabah Yusuf erkenden uyandı. Aylar sonra ilk defa geçmişi düşünürken göğsünde aynı ağırlığı hissetmedi. Her şey değişmiş değildi. Kaybettikleri geri gelmemişti. Geçmiş silinmemişti. Ama Yusuf'un cümlesi değişmişti.
1: Keşke. Hayır, artık keşke demeyeceğim. Dün oldu, bugün elimde, yarınsa Allah'ın ilminde. Ben dünü değiştiremem. Ama bugünkü kalbimi değiştirebilirim. Bir zamanlar kaybettiklerime bakıp neden diyordum. Şimdi soruyorum. Bundan bana ne öğretildi? Belki kaybettiğim şey benim için bir ceza değildi. Belki bir uyarıydı. Belki bir dönüş yoluydu. Belki de Rabbim beni kendime bırakmamak için bazı şeyleri elimden aldı.
2: Derviş, sanırım anladım.
3: Neyi?
2: İnsan geçmişine keşke diye baktığında kapıyı geçmişe açıyor. Ama iyi ki dediğinde şükre açıyor.
3: Şimdi oldu. Ama bir şeyi unutma. Her iyi kinin içinde hemen göremediğin bir hikmet olabilir. Sen hikmeti bugün görmezsin. Yarın da görmeyebilirsin. Belki yıllar sonra anlarsın. Belki hiç anlayamazsın. Ama teslimiyet biraz da budur. Her şeyin sebebini bilmek değil, her şeyi bilen bir Rabbin olduğunu bilmektir.
0: Belki senin de hayatında bir keşke vardır. Bir insan, bir karar, bir kayıp, bir hata. Her hatanın ardından kendini cezalandırmak zorunda değilsin. Pişmanlık insanı geçmişe zincirlemek için değil, doğruya döndürmek için vardır. Dün için tövbe et, bugün için şükret, yarın için tevekkül et. Çünkü hayat bazen bize istediğimizi vermez ama bize ihtiyacımız olanı öğretir. Ve belki yıllar sonra dönüp baktığında bugün seni ağlatan o şey için sessizce şöyle diyeceksin: İyi ki. Çünkü bazı iyi kiler insan onları yaşarken değil, geçip gittikten sonra anlayabilir.

Müslüman Müslümana küçük şeylerden de kızıp büyük gürültüler çıkartıyor. İki aile ferdi arasında bir kavga olduğunu görüyorsun. Kocasın, iki tarafı tanıyorsun. Oturuyorsun, dinliyorsun. E anlat bakalım, nereden çıktı bu ihtilaf? Anlat, anlat, anlat, anlat, anlat. Saatlerce anlatıyor. İncir çekirdeğini doldurmaz derler ya. Küçücük şeylerden, ya siz küçücük şeylerden bu güzel efendim yaşamı kendinize zindan etmişsiniz, dünyayı. Başınıza göçürmüşsünüz, kendi başınıza. Yani değmez ki bunlar. Birazcık hoşgörü ver. Yani birazcık müsamaha, birazcık halim selimlik, birazcık yumuşaklık, birazcık gülüp geçivermek. Yani bazen böyle biraz söylüyorum, iyi niyetle bir söz söylüyorum. Karşı taraftan pat öyle bir cevap geliyor ki sivri, dikenli. Anlıyorum yani. Lafımı doğru değerlendirmedi, hemen karşılık veriyor. Hemen bakıyorsun, hava değişiyor. Rüzgar günü gibi. Hemen bakıyorsun, istikamet değişmiş. E demin nasılsın canım? Canım feda. Bilmem gözlerimden öperim. Bilmem ne diyordun. Şimdi ne oldu? Bir laftan dolayı hemen böyle bir suratın asılıverdi, değişiverdi. Tahammül yok. Nefisler kabarık. İzzeti nefisler çok fazla. Kendisine laf söylettirmeyecek. Kendisinin efendim bilmem birazcık yan bakıldığı kanaatindeyse tarafına doğru yan bakılmış diye hissedilse hemen şeyi bozuyor. Öyle olmayacak. Müslüman, Müslümana karşı çok olduğunca, olabildiğince müsamahalı olacak, yumuşak olacak. Yüceliği, yüksekliği, mertebeyi Allah'tan isteyecek. O adam beni saymıyor, ben ona zorla kendimi saydırırım. Ya bırak saymasın. Yükseklik Allah'ın indinde olsun. Makamı Allah sana verdi mi, onlar saysa da saymasa da kıymeti yok diye düşünmesi lazım demek ki. Vermeyene vermesi lazım, gelmeyene gitmesi lazım, darılarına barışması lazım ve Allah'tan sevabı beklemesi icap ediyor. Mümkün olduğu kadar böyle yapmaya gayret edin. Tabii her şeyi ölçülü, yerli yerinde. Yani kime halim selim davranılacağını çok iyi tayin etmek lazım. Hırsıza halim selim davranalım, affedelim cezasını. Haksız muamele yok, eşit muamele var.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

kapladı aşıkların kalbin keder. El Gıyas, ey aşkı Mevla, El Gıyas. Her kaçan sen gelsen oldurmaz. El Gıyas, ey aşkı Mevla, El Gıyas. Firkatin bariyesinde bendeler, teşne lebdir şerbeti vaslın diler, ab-ı lütfun olmaz iseni derler. El Gıyas, ey aşkı Mevla, El Gıyas. Çünkü olmuş keyfimiz aşkı huda, hasıl olmaz bize onsuz bir safa, keyfimiz geçtikçe lütfet bir gıda.

El Gıyas. Ey aşkı Mevla, El Gıyas. Halk olunmaktan bu dünyaya deni. Maksada aksa seni bulduk seni. Hup bu dünya almadan dil tahtını. El Gıyas. Ey aşkı Mevla, El Gıyas. Düşmesin dünya metanı heves. Almasın vahdet yolunu haruhas. Nuriye irgür medet ahir nefes. El Gıyas. Ey aşkı Mevla.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnanılmaz bir kirli bilgi çağında, inanılmaz bir manipülasyon çağında yaşıyoruz. Ben inanamıyorum. Açık, ayan beyan yalan bir haber, yalan bir görüntü. Arkasında onlarca, yüzlerce insan yorum yapmış doğru zannederek. Bunu yapanlar kimler? Bunu yapanlar belli bir görüşe kendilerini iyice adapte etmiş insanlar. Öyle bir adapte olmuşlar ki bir görüşe, artık aksini kabul etmeleri neredeyse imkansız hale gelmiş. Bir görüntü, bir haber, bir de bakıyorsunuz arkalarında binlerce insan. Yapılması gereken şey tam olarak ne? Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, eleştirel bakacağız, eleştireceğiz. Bizimmiş veya bizden taraftaymış diye bunu kabul etmek, peşin hükümlü olmak önce bize zarar verir. Şimdi bunun önünü almak kolay mı? Bence iş işten geçmiş. Artık çocuklarımızı kurtaralım biz. Çünkü sosyal medyaya baktığınızda hangi yanlışı nasıl düzelteceksiniz? İnsanlar çoğunlukla bir noktaya kanalize olmuşlar. Bir görüşe kanalize olmuşlar. Ve yalnızca tek yerden bilgilerle besleniyorlar. Bu yüzden işin içinden çıkmak çok zor oluyor. Gençlerimizle birazcık bunları konuşalım. Farkındalık konuşalım. Evet. Ayrıca medya okur yazarlığını konuşalım. Onlara anlatalım biraz. Onlar biraz sağduyuyla baksınlar olanlara.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: Allah-u Teala Hazretlerinden candan dileğimiz bizi bu hak yolda yürüyen taifeden eylemesi, ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bulaştırıp bizi helak eylememesi, yanlış yollara ayaklarımızı çamurlara batırıp da bizi bataklıklarda boğdurtmaması. Dileğimiz odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle doğru yolda yaşattığı gibi evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. Onları bizim arkamızdan şaşırtmasın.
1: Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet.

tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarıysa gururdur.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Cihanı hiçe satmaktır, adı aşk. Döküp varlığı gitmektir, adı aşk. Elinden şekeri ayrağa sunup ağuyu kendi yutmaktır, adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır, adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ana kendiyi atmaktır, adı aşk. Var Eşrefoğlu bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Güzel bir içerikle yeniden huzurlarınızdayız. Bu programımızda sizlerle İslam'ın ilk kadın şehidi Sümeyye binti Hattab radıyallahu anha ile yine tabiinden Muhammed İbni Vasi el-Ezdi radıyallahu anh'ten söz etmeye gayret edeceğiz. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha İslam'da ilk şehit olan hanım sahabi. Ammar İbni Yasir radıyallahu anh'ın annesi. Ailece kocası Yasir ve oğluyla beraber müşriklerin işkenceleri altında inlemelerine rağmen imanlarından taviz vermeyen bir iman eri. Allah ve Resulü yolunda şerefle ölmeyi göze almış yiğitler. Şirke düşmemek için çırpınan, eza ve cefalara sabırla direnen bir mümin.

aile. İslam'ın ilk çilekeş ailesi. Allah ve Resulü yolunda can veren ilk şehitler. Sümeyye binti Hattab, Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe İbni Muire'nin cariyesiydi. Hizmetiyle kendini sevdirmişti. Ebu Huzeyfe onu Yasir'le evlendirdi. Yasir, Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelen ve Ebu Huzeyfe'ye sığınarak yanında çalışan bir gençti. Bu evlilikten büyük sahabi Ammar İbni Yasir radıyallahu anh dünyaya geldi. İslam'ın ilk günlerinde bu bahtiyar ailenin fertleri birlikte İslam'la şereflenerek birer iman fedaisi oldular. Azgın müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kaldılar. Mekke'de kendilerini koruyacak kimseleri olmadığı için en acılı, en şiddetli işkencelere tabi tutuldular. Başta Mahzum oğulları olmak üzere Kureyş müşriklerinin en ağır işkencelerine uğradılar. Ama asla imanlarından geri döndüremediler. Sümeyye, İslam'da ilk 7 kişinin 7.'siydi. Mekke'de Müslümanlıklarını açığa vuran ilk 7 kişi şunlardı. Resulullah, Ebu Bekr, Bilal İbni Rabah, Habbab İbnül Eret, Suheyb el-Rumi, Ammar İbni Yasir ve Sümeyye binti Habbat. Peygamberi amcası Ebu Talip himaye etmiş ve ona yardımcı olmuştu. Ebu Bekri de kabilesi Teym oğulları korumuştu. Diğerlerini ise kabileleri hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle işkence etmek ve yeni dininden döndürmek üzere saldırmışlardı. İşkencenin şiddetine kendileri bile dayanamazlardı. Ebu Cehil İbni Hişam, müşrikleri buna teşvik ederdi. Şerefli ve güçlü birisinin Müslüman olduğunu duyarsa ona gelir, bundan sonra görüşüne itibar edilmeyecek ve şerefin düşecek derdi. Eğer Müslüman olan tacirse, senin ticaretini kesede uğratıp malını yok edeceğiz derdi. Eğer zayıf biri ise onu tehdit ederdi. Bir gün iki cihan güneşi Efendimiz, bu kahraman aileye işkence yapılan yere gitti. Uzaktan Resulullah'ın geldiğini görünce acılarını unutarak ona doğru bakmaya başladılar. Sanki onu karşılamak istercesine gözlerini ondan ayırmadılar. Yapılan işkencelere aldırış etmeden onu görmenin sevinciyle ferahladılar. Yanlarına yakınlaşınca rahmet peygamberi Efendimiz onların dirençlerini artıracak, imanlarını koruma konusunda sabır ve tahammül gücü verecek, çektikleri eza ve cefalara karşı teselli ve teskine vesile olacak şu müjdeyi verdi. Sabredin ey Yasir ailesi! Sabredin ey Yasir ailesi! Sizi cennetle müjdelerim diye seslendi. İslam'ın ilk çilekeşlerine ebedi kalacakları yurdu, yani cenneti vaat ederek, Darüsselam'ı selamette kalınacak yere hedef olarak gösterdi. Ama insan acizdi, zayıf yaratılmıştı. Günler hep böyle işkence altında mı geçecekti? Yasir radıyallahu anh, büyük bir teslimiyet içerisinde tekrar, ''Ya Resulallah, vakit hep böyle mi geçecek?'' diye sordu. Şefkat peygamberi Efendimizin de yüreği sızlamaktaydı. Onlara yapılan işkenceyi kendine yapılmış gibi hissetmekteydi. Onların direnmelerini istedi ve Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et diye dua etti. Onları ancak bu şekilde teselli etmeye çalıştı. Aradan birkaç gün geçmişti. İşkenceler devam etmekteydi. Yasir radıyallahu anh yaşlıydı. Yapılan eza ve cefalara dayanamadı ve ruhunu teslim etti. Allah ve Resulü yolunda iman mücadelesinde erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişti. Sümeyye binti Habbat çok yaşlı ve zayıf olmasına rağmen dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere katlanır, müşriklerin yaptırmak istediklerini yapmaz, İslam'ın şerefi için ölmeyi göze alır, müşriklerin söyletmek istediklerini söylemezdi. Ebu Cehil'in amcası Ebu Huzeyfe, Yasir'in şehadetinden sonra bütün hıncını Sümeyye ve oğlu Ammar'dan almak istedi. Zalimliğinden bitkin bir halde kalmış ve yorulmuştu. Amcası Ebu Cehil'e, Sümeyye'nin işini de sana bırakıyorum dedi. Ebu Cehil ona, nasıl atalarının ilahlarını terk eder de Muhammed'in ilahına tabi olursun dedi. Sümeyye binti Habbat, bana hidayet vermişken benimle Allah hakkında mı tartışıyorsun dedi. Ebu Cehil ona, ''Bana şu ilahını göster bakalım.'' dedi. Sümeyye binti Habbat, ''Gözler onu görmez. O bütün gözleri görür. O latiftir, haberdardır.'' diye cevap verdi. Ebu Cehil ona, ''Muhammed seni büyülemiş.'' dedi. Sümeyye binti Habbat, ''Aksine o beni nura ulaştırdı.'' dedi.
Ebu Cehil ona, "Sen güzelliğine aşık olduğun için Muhammed'e iman ettim," dedi. Sümeyye ona hakaret etti. Bunun üzerine Ebu Cehil de şehit etti. Böylece Sümeyye İslam'da ilk kadın şehit oldu. Sümeyye binti Habbat, ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek en kıymetli varlığı olan canını Allah Celle Celaluhu yolunda hiç gözünü kırpmadan feda etmişti. Onun imanı bunu gerektirmişti. Ne yüce iman, ne sabır, ne tahammül ve ne güzel son. Zalimin karşısında susmamak ne şecaat, hakkı savunmak ve her yerde haykırmak ne kahramanlık. İman ne büyük güç, imansız yürek hakikaten sinede yük. Allah'ım bizleri de birer iman fedaisi eyle. 3 günlük dünyaya aldananlardan eyleme. Daima hakkı tutup kaldırabilmeyi nasip eyle. İmanla yaşayıp imanla sana kavuşanlardan eyle. Amin. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'ın ilk hanım şehidi olma bahtiyarlığına eren cesur bir iman eridir. İslam uğruna katlandığı fedakarlıklarıyla ün salmış, Allah ve Resulü yolunda canını koymuş bir kahraman anne. Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'ın oğlu Ammar İbni Yasir radıyallahu anh, işkenceden kurtulunca doğru 2 cihan güneşi Efendimizin huzuruna vardı. Annesinin böylesine acıklı bir şekilde şehit edilmesine çok üzüldüğünü ve artık yapılan zulümlere tahammüllerinin kalmadığını bildirdi. Fahri Kainat Efendimiz yine Ammar radıyallahu anh'a sabır tavsiye etti. Haklarında Yasir ailesinden hiçbirisine ateşle azap etme diye dua buyurdu. Ümmetin firavunu diye nitelendirilen azgın müşrik Ebu Cehil, Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Şefkat Peygamberi Efendimiz o gün Ammar'a hitaben, "Allah Teala annenin katilini öldürdü," buyurdu. Efendim, Hazreti Sümeyye'den sonra Muhammed İbni Vasi el-Ezdi konuğumuz. O birçok defa hakimlik makamına geçmeye davet edildi ama o bunu şiddetle reddetti. Bu kabul etmeyiş sebebiyle kendini bazı sıkıntılara soktu. Bu şöyle olmuştur. Basra'nın polis müdürü Muhammed İbnül Münzir onu yanına gelmesi için çağırmış ve şöyle demiştir. "Irak emiri benden seni hakimliğe tayin etmemi istedi." O da şu cevabı vermiştir. "Beni bundan affediniz. Allah da sizi affetsin." Ondan 2-3 defa bunu istemiş, o da kabul etmemekte ısrar etmişti. Ona, "Vallahi ya hakimliğe geçeceksin ya da sana 300 sopa vurduracağım ve seni rezil edeceğim," dedi. Ona şu cevabı verdi. "Eğer yaparsan sen buna yetkilisin. Dünyada rezil olmak, ahirette rezil olmaktan daha iyidir." Bunun üzerine ondan utandı ve onu güzelce geri gönderdi. Muhammed İbni Vasi'nin Basra Camii'ndeki oturduğu yer, ilim talipleri, hikmet ve öğüt isteyenler için bir kaynaktı. Tarih ve siyer kitapları bu oturumların haberleriyle doludur. İşte bunlardan biri. Birisi ona, "Ey Ebu Abdillah, bana nasihatte bulun," dedi. O da, "Sana dünya ve ahirette hükümdar olmanı tavsiye ederim," dedi. Nasihat isteyen şaşırdı. "Ebu Abdillah, bu benim için nasıl mümkün olur?" dedi. O şu cevabı verdi. "Dünya malından uzak dur. İnsanların ellerinde olanlara ihtiyaç duymamakla burada, dünyada hükümdar olursun. Allah'ın katındaki güzel sevabı kazanmakla da orada ahirette hükümdar olursun." Bir başkası ona şöyle dedi. "Ebu Abdillah, ben seni Allah için seviyorum." Ona da şu cevabı verdi. "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sever." Sonra da şöyle söyleyerek geri döndü. "Allah'ım, sen beni sevmediğin halde senin için sevilmekten sana sığınırım." Ne zaman insanların kendisini, ibadetini ve takvasını övdüklerini duysa onlara şöyle derdi. "Eğer günahların yayılan bir kokusu olsaydı sizden hiçbiriniz bana yaklaşamazdı." Öğrencilerine devamlı aziz ve celil olan Allah'ın kitabına sarılmaya ve onun sahasında yaşamaya teşvik eder ve şöyle derdi. "Kur'an müminin bahçesidir. Onun neresinde konaklarsa bir bahçeye inmiş demektir." Yine onlara az yemek yemelerini tavsiye ederdi. "Kimin yemeği az olursa o anlar ve anlatır. Temiz ve ince olur. Yemeğin çokluğu kişiyi istediği birçok şeyden alıkoyar." Muhammed İbni Vasi, takva ve zühdün büyük bir derecesine ulaşmıştı. Bunlardan birisi de şöyledir. O, bir eşeğini satmak için gittiği pazarda görülmüştü. Birisi ona sordu. "Ey efendi,
Onu bana uygun görmez misin? Şu cevabı verdi: eğer onu kendime uygun görseydim satmazdım.

dayanarak arkadaşlarından birine doğru eğilip, "Söyle, yarın biz kıyamet gününde başlarımızdan ve ayaklarımızdan çekildiğimizde, bunların bize ne yararları olur? Ben ateşe atıldığımda bana ne faydaları olur?" Daha sonra Rabbine yönelip şöyle demeye başladı. "Allah'ım, her kötü duruşumdan, her kötü oturuşumdan, her kötü girişimden, her kötü çıkışımdan, her kötü amelimden, her kötü sözümden dolayı senden af dilerim. Allah'ım, bütün bunlardan dolayı senden mağfiret dilerim. Beni onlardan dolayı affet. Onlardan dolayı sana tövbe ediyorum. Tövbemi kabul et. Hesaba çekilmeden önce sana selam ediyorum." Daha sonra ruhunu teslim etti.

0: Allah şefaatlerine nail etsin duamızla birlikte veda ediyoruz efendim yine. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela ya bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahale, yani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Kim geceliğin kendisi gece namazına kalkarsa bir. Bir de evliyse hanımını da kaldırsa hatun kalk. Manevi bir pazar. Nurdan ışıl ışıl böyle bir alem. Kalk sen de abdestini al. Sen de namazını kıl. Sen de bu sevapları kazan diye. Eşini de kaldırırsa ikisi şöyle geceliğin iki rekat namaz kılarlarsa

Allah rızası için. Ondan sonra gene yatacaklar. Bir kalktılar, efendim abdest aldılar, teheccüd namazı kıldılar, gene yattılar. Diyor ki Peygamber Efendimiz, kütüba minel zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât. Allah yolunda Allah'ı çok zikredip ecri azime nail olan zâkirîn ve zâkirât zümresine dahil olurlar diyor. Muhterem kardeşlerim, burada bir incelik var. Çoğunuz tabi zikir erbabısınız, cebinizde tesbih vardır, Allah diyen, la ilahe illallah diyen insanlarsınızdır. Fakat bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, yani zikir erbabı olmak sadece tesbihle la ilahe illallah demekle değil. Bak, gece namazına kalkan insan Allah'ı çok zikredenler cümlesinden yazılacak diyor. Çünkü o zihniyet çok kuvvetli bir zihniyet. Uykuyu feda ediverip de Allah'ın divanına gelmek kuvvetli bir ruhi durum gösteriyor. O bakımdan Allah onu isterse yani tesbihatı az bile olsa Allah'ı çok zikredenler zümresinden haşr edecek. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirâti e'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Ayet-i kerime var biliyorsunuz. İnnel müslimîne vel müslimât vel mü'minîne vel mü'minât vel kânitîne vel kânitât. Böyle uzun bir ayet-i kerime. Sonunda da ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirât e'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Bunlara Allah çok ecir verecek diye bildiriyor. İşte çok zikredici zümresine katılmış oluyor insan.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak,

Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî. Canım elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a yemin olsun ki. Lâ tedhulûnel cennete hattâ tü'min. İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki, inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Hattâ tü'minû, iman etmedik. Tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz buyurdu. Devam etti. Ve la tü'minu hatta tehabbu. İşte bu cümle bize işin en ince noktasını anlatıyor. Birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı muhabbet beslemedikçe, birbirinizle dostluk duygusu içinde olmadıkça da iman edemezsiniz. Hakiki mümin olamazsınız. Anahtarı görüyor musunuz? İşin anahtarı. İman. Hocam imanın tadını duyamıyorum, ibadetten zevk alamıyorum, tesbih çekiyorum ama bir şey ne olmuyor bilmem ne. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol. Başka

0: çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam iyi ama hıkmık. Bir tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim acı bir şey yap ama seveceksin. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Kendimizi bir tahsih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var.
1: Dostça bir tavsiye. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra. İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akrefen frekanslarından sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz efendim. İslam Peygamberleri programımızda yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden üçünü anlatmaya çalışacağız. İlk önce anlatacağımız peygamber, kendisine kitap indirilen dört peygamberden biri olan savaşçı, hükümdar, insan vücudunu saracak incelikte zırh yapabilecek kadar usta bir demirci olan Davud Aleyhisselam olacak inşallah. Hazreti Davud Aleyhisselam. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Soyu Davud bin İsa, Yehuda bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim olarak İbrahim aleyhisselama dayanmaktadır. Hem peygamber hem sultan yani hükümdardı. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs'te doğmuştur. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı verildi. Davud aleyhisselam kısa boylu, çelimsiz, ak tenli, mavi gözlü, kırmızı yüzlü, ince bacaklı, düz ve az saçlı, çok güzel, gür ve tesirli sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve çok anlayışlıydı. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmektedir. Davud aleyhisselamın babası İsa'nın 12 oğlu daha vardı. Hazreti Davud kısa boylu ve vücutça çelimsiz olduğu için babası onu hor görür, insanlar arasına çıkarmaktan utanır, ona davar çobanlığı yaptırırdı. Değerli dinleyenler, Hazreti Musa vefat ettikten sonra İsrail oğullarına Yuşa aleyhisselam rehberlik etmiş, İsrail oğullarını çölden çıkararak onlar için mukaddes sayılan Kenan bölgesine getirip yerleştirmiş ve orayı vatan edinmişlerdi. Zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları Tevrat'ın hükümlerini değiştirdiler, peygamberleri dinlemeyerek ahlaki bozulmalara uğrayıp iyice yoldan çıktılar. Derken Filistin çevresinde yerleşmiş bulunan Amalika kabilesi ve başlarındaki Calut bunlara musallat olarak çarpışma çıkardılar. Aralarında yapılan savaşta İsrailoğulları hezimete uğramışlardı. Erkekler öldürülmüş, çocuklar esir alınmış, kalanlar memleketlerinden sürülüp çıkarılarak mukaddes tabut ellerinden alınmıştı. Bu tabut, Hazreti Musa'nın savaşlarda ordunun önünde bulundurduğu bir sandıktı. Asker bundan manen kuvvet alır, harpten kaçmazdı. Daha sonraları bu tabutta ilahi levhalar, Hazreti Musa'nın asası ve bazı mukaddes eşyalar saklanmaya başlamıştı. İsrailoğullarının ileri gelenleri toplandılar ve peygamberlerine başvurup bir kumandan atamasını, kendilerini toparlayarak yeniden bu düşmanla Allah yolunda savaşmak istediklerini söylediler. Sonra Talut isimli bir hükümdar başa geçerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Onu istemeyip kendilerinden bir hükümdar istedilerse de Talut gerekli hazırlıkları yapıp Amalikalılar ve Calut'un üzerine yürüdü. Yüce Rabbimiz onların bu durumunu şöyle anlatmaktadır. Resulüm, Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarla ondan daha layıkken ve ona mal servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü hükümranlığını dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Kıymetli dinleyenler, İsrailoğulları tarafından kutsal kabul edilen bir sandık vardı. Kur'an-ı Kerim'de bu sandığa Tabut adı verilmektedir. Amalikalılarla yapılan ilk savaş sonucunda bu sandık Calut'un eline geçmişti. İsrailoğulları bunun acısını duyuyorlar fakat Talut'un da hükümdarlığına itiraz etmekten geri kalmıyorlardı.
Ancak yapılan ikinci karşılaşma sırasında tabut bir şekilde İsrail oğullarının eline geçti. Tabutun İsrail oğullarının eline geçmesi onları yüreklendirdi. İşi kökünden halledip yurtlarına tam sahip çıkabilmek için yeniden toparlanarak Amalika kabilesi üzerine yürüdüler. Bu arada Talut, İsrail oğullarına yolları üzerinde bulunan ırmaktan içmemelerini tembih etti. Talut ve ordusu ırmağa geçtiklerinde ırmaktan su içenler başında zalim, zengin ve korkunç bir hükümdar olan Calut'un bulunduğu düşman ordusundan korktular ve savaşamayacaklarını ifade ettiler. Talut'u dinleyip su içmeyenlerse Allah'a dua ederek yardım dilediler. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Talut'un ordusuyla savaşa giderken olanlar şöyle anlatılmaktadır. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır ve sebat yağdır ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Zafer ihsan eyle.

hakkı ve batılı savunan iki ordunun karşı karşıya geldikleri bir alanda, zaten iri yarı ve heybetli olan vücudunu zırhlarla tamamen kapatarak, tepeden tırnağa silahlı bir şekilde ortaya çıkarak karşısına rakip isteyen Calut'un görüntüsü, Talut'un ordusunu iyice korkutmuştu. Talut, Calut'un karşısına çıkarak onu öldürecek kimseye malının yarısını vermeyi ve kızını da onunla evlendirmeyi vaat etti. Babasının çobanlığa göndermesine ve daha küçük yaşta çelimsiz bir delikanlı olmasına rağmen sürüyü bırakarak Talut'un ordusuna katılan Davud aleyhisselam cesaretle öne çıktı ve Calut'u öldüreceğini söyledi. Allah-u Teala tarafından kendisine bir takım işaretler gösterilen Hazreti Davud, kendisine verilen savaş gereçlerini bir tarafa bırakıp elindeki sapan ve cebindeki taşlarla Calut'un karşısına çıktı. Allah'ın izniyle sapanıyla attığı taş, hak davanın amansız düşmanı, zorba ve güçlü ordulara sahip Calut'un alnındaki zırhsız bir yerden isabet ederek onu öldürdü. Calut'un öldürülmesiyle Amalikalılar bozguna uğrayıp dağıldılar. Talut ve ordusu savaş meydanından muzaffer olarak ayrıldı. Bu olaydan sonra Talut, kızını Hazreti Davud'la evlendirdi. Halkı da Hazreti Davud'a daha çok sevgi ve saygı göstermeye başladı. Sevgili dinleyenler, Calut'un açıkça belli olan fiziki üstünlüğü olmasına rağmen onu mağlup ettiren Allah-u Teala, işlerin yalnız ortada görünen durumla meydana gelmeyip gerçek anlamıyla vuku bulduğunu göstermektedir. Aslında insanlara güçlü görünenin zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla güçlü olduğu ölçüsü bu olayda gösterildiği gibi Allah-u Teala'ya aittir. İnsanlarsa vazifelerini yerine getirmek, Allah-u Teala'ya verdikleri ahitlerini ifa etmekle yükümlüdürler. Bundan sonra Allah'ın istediği şeyler istediği şekilde olur. İnsanlara kendilerini korkutan zalimlerin zayıf, çok zayıf olduklarını, Allah onların mağlup olmasını istediği zaman küçücük delikanlıların bile mağlup edebileceğini göstermek için bu zalim diktatörün ölümü daha genç bir delikanlıyken Hazreti Davud'un eline verdi. Burada Allah-u Teala'nın tahakkukunu istediği gizli başka hikmetler de vardı. Allah, Talut'tan sonra mülkü Hazreti Davud'un almasını ve onun yerine oğlu Süleyman aleyhisselamı varis kılmayı istedi. Bu sebeple Davud aleyhisselamın gücü Calut'u öldürmesiyle gösterilmiş oluyordu. Talut'un ölümünden sonra Hazreti Davud, İsrail oğullarının hükümdarı oldu. Bir müddet sonra Allah-u Teala kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud, düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi. Ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Önce hükümdarlık, sonra peygamberlik vazifeleri verilen Davud aleyhisselam, insanları Allah-u Teala'nın dinine davet etti ve halkına adaletle hükmetti. Filistin, Suriye ve Arap Yarımadası'nın bir kısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs'ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Halep, Nusaybin ve Ermenistan'ı da fethetti. Mescid-i Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattıysa da tamamlamaya ömrü yetmedi ve mescidin yapılıp bitirilmesi işi oğlu Süleyman aleyhisselama nasip oldu. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap manzum şekilde olup eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebur, meşhur dört ilahi kitaptan biri olup Tevrat'tan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasihat şeklinde olup 150 sureden ibarettir. Bu kitap şer'i hükümleri taşımadığı için Hazreti Davud, Hazreti Musa'nın şeriatıyla hükmedip Tevrat'ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından Tevrat'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Sevgili dinleyenler, Davud aleyhisselam çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibadetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı. Allah-u Teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle zeburu okumaya başlayınca, kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte okunan zeburu tekrar

intihar ederlerdi. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar Hazreti Davud'un huzuruna gelip ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi. Bunları Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti celilelerinden öğreniyoruz. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Ey Davud ailesi! Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Güç, kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik, kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Davud Aleyhisselam kendine göre bir planlama yaparak bir gün ibadet, bir gün muhakeme, bir gün vaaz ve irşat, bir günde hususi işleriyle uğraşırdı. İbadet için ayırdığı günün birinde bir başka insanın gelip giremeyeceği yüksek duvarlarla çevrili bir ibadethanede ibadetle meşgul olurken birden duvarları aşan ve yanına atlayan iki insan Hazreti Davud'u heyecanlandırdı. İçi korkuyla dolmuştu. Dilerseniz bu olayı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi dinleyelim. Hani Davud, ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişlerdi. Korkma dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık ederler. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi. Rükû ederek secdeye kapandı ve tövbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır.

Bir nimet olarak kendisine hem hükümdarlık hem peygamberlik verilen Hazreti Davud, 40 yıl yönettiği İsrailoğullarına en parlak dönemlerini yaşatmış, Kudüs'ü fethederek kendisine başkent yapmıştı. Hazreti Davud bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayette, Abdullah radıyallahu anh her gün gündüzleri oruç tutar, geceleri de nafile namaz kılardı. Onun bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirildiğinde Hazreti Peygamber onu çağırdı ve şöyle buyurdu. Bir gün

Aleyhisselam rivayete göre 100 yaşında vefat etmiş, Kudüs surları dışında bir yere defnedilmiştir. Vefatından sonra yerine 19 oğlundan Süleyman Aleyhisselam geçmiş ve ona da peygamberlik verilmiştir. Ne?

0: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızın bu kısmında Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir başka peygamberi, Zülkifl Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Zülkifl Aleyhisselam. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde bazı peygamberlerin kıssalarını detaylı olarak anlattıktan sonra, bazılarının ise isimlerini anarak onlara övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah'ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberlerden biri de, İsrail oğullarına gönderildiği rivayet edilen ve ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilen Zülkifl Aleyhisselam'dır. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Ayet-i Celilelerde geçen Zülkifl Aleyhisselam, asıl adı olmayıp lakabıdır. Nasip ve kısmet sahibi anlamına gelmektedir. Burada dünyevi zenginliğini değil, onun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler onun İsrail

oğullarının esareti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur Irmağı yakınlarında bir bölgede yapan Hereksel olduğunu iddia etmişlerdir. Alimlerin bir kısmı da onun Eyüp Aleyhisselam'ın kendisinden sonra peygamber olan Bişr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Bazı kaynaklarda Elyesa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu da rivayet edilmektedir. Zülkifl Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını söyleyenler de olmakla beraber, Mevdudi'nin Tevhiminde, Alusi'nin Ruhul Meanisinde, Kurtubi'nin Cami'il Ahkamil Kur'an'ında belirtildiği gibi, ulemanın ekserisinin ittifakına göre peygamberdir ve makbul olan görüş de budur. Rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam tebliğ vazifesini Elyesa Aleyhisselam'dan devralmıştır. Elyesa Aleyhisselam'ın eceli gelip vefatı yaklaşınca Allahu Teala kendisine vahiy yoluyla mülkünü İsrail oğullarından gece sabaha kadar ibadet eden, namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan adaletle hükmedecek birine ver buyurdu. Bu peygamber kendisine verilen emri topladığı İsrail oğullarına bildirdi. Aralarından bir genç kalkıp "Bu işe ben kefil olurum, üzerime alırım" dedi. Peygamber o gence, "Bu kavmin içinde senden daha büyükleri var, sen otur" dedi. Sonra ikinci defa aynı teklifi yaptı, o genç yine "Kefil olurum" dedi. Üçüncü defada aynı teklif tekrarlanınca cevap veren yine o genç oldu. Bunun üzerine Elyesa Aleyhisselam onu yerine halife bıraktı. Bu genç Bişr'di. Bu kefaletinden dolayı o gence Zülkif lakabı verildi. Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına gönderdiği seçilmişlerden olan bu genç, aldığı vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek için çalışırken, iblis, şeytan, ona musallat olarak vazifeyi yaptırmamak için çeşitli hilelere başvurdu. Fakat bu genç, iblisin hilelerine aldanmadan Allah'ın yardımıyla aldığı vazifeyi eksiksiz yerine getirdi. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya çok çok hamd ve şükürde bulundu. Allah-u Teala, sözünde durması ve sadakati üzerine Elyesa Aleyhisselam'ın vekil bıraktığı Zülkifl Aleyhisselam'a peygamberlik vazifesini verdi. Hazreti Zülkifl, Tevrat'ı okuyup hükümlerini insanlara bildirerek verilen vazifeyi yerine getirmeye gayret etti. Tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirip İsrail oğullarına Musa Aleyhisselam'ın dininin emir ve yasaklarını tebliğ etti. Taberi tarihinde yer alan bir rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam Şam diyarında ikamet eder, çevresindeki halkı Allah'a inanmaya, ona ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırırdı. Orada da vefat ettiği kaydedilmiştir. Efendim, şimdi de yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan, kavmi tarafından ağaç gövdesiyle birlikte kesilerek şehit edilen Zekeriya Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız inşallah. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam'ın babasıdır. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Soyu Zekeriya bin Bereyha yoluyla Süleyman bin Davud Aleyhisselam'a, oradan da Yehuda bin Yakup Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Beytül Makdis'te vahiy yazarlığı yapıp geçimini marangozlukla temin ederdi. Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan önce İsrail oğullarının son peygamberiydi. O, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri, yani danışmanıydı da. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı, İsa Aleyhisselam'ın annesi, Hazreti Meryem'in teyzesi İşa idi. Annesi Hanne'nin Beytül Makdis'e nezrettiği çocuğu olan Hazreti Meryem, Beytül Makdis'te kendisine ayrılan ve mihrap denilen odasında ibadet halindeyken, yetiştirilmesi için Kur'a ile emanet edildiği teyzesinin eşi Zekeriya Aleyhisselam, onun odasına her girdiğinde yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Zekeriya Aleyhisselam, "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, Meryem, "Allah tarafındandır" diye cevap veriyordu. Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti Meryem'in yanında böyle yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde de yaz meyvesini görünce, Hazreti Meryem'e bu nimetleri veren, buna gücü yeten Yüce Allah, eşimin yaşı geldiği halde bize hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladın olması için Allah'a gizlice şöyle dua etti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi
Yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki o bana da mirasçı olsun, Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşetti. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın diye niyaz etmişti. Gücü her şeye yeten Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul etti ve ona bir erkek evlat vereceğini müjdelediğini ve sonraki süreci ayeti celilelerden öğreniyoruz. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Zekeriya aleyhisselam Allah'ın verdiği bu müjdeye şaştı, hayret etti. Çünkü kendisi de hanımı da hayli yaşlıydılar. Şaşkınlıkla söyledikleri ve Yüce Allah'tan aldığı cevaplar şöyle anlatılmaktadır. Zekeriya dedi ki, ''Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karım da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur?'' Allah buyurdu ki, ''Öyle de olsa Allah dilediğini yapar.'' Zekeriya, ''Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir? Hal böyledir.'' dedi. Fakat Rabbim de buyurur ki, ''O bana göre kolaydır.'' Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdi. Yüce Allah'ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriya aleyhisselam, hanımının hamile olduğuna dair bir işaret talep eder. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. Zekeriya, Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver dedi. Allah buyurdu ki, senin yapacağın alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et. Fazla zaman geçmedi, bir gün Zekeriya aleyhisselam mihraptan çıktı ve orada bulunan kavmine bir şeyler söylemek istediyse de tek kelime söyleyemedi. Sanki dili tutulmuş, kilitlenmişti. Zamanın geldiğini, oğlunun olacağını anlamıştı. Kalbi şükür duygularıyla dolarken orada bulunanlara işaret yoluyla sabah akşam tesbihe devam etmelerini anlattı. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Kavmi Hazreti Zekeriya'nın neden konuşmadığını anlamadılar ve çeşitli yorumlarda bulundular. Bu durum 3 gün devam etti. Sonunda Zekeriya aleyhisselama ne olduğunu soranlara durumu açıklayarak oğlu olacağını müjdeledi, konuşmamasının hikmetini anlattı. Zamanı gelince Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam dünyaya geldi. Zekeriya aleyhisselam çok dua eden, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan yüce bir peygamberdi. Allah Kur'an-ı Kerim'inde Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi diyerek onu peygamberlerle birlikte anmıştır. Zekeriya aleyhisselam bu şekilde ömrünü ibadetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allah'a inanmaya ve onun yolunda yürümeye çağırdı.
Fakat azmış olan küfre

0: olan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönen kavmi, Hazreti İsa'nın doğumundan sonra onu Hazreti Meryem'le zina etmekle suçlayıp üzerine yürüdüler. Her ne kadar Hazreti Zekeriya böyle bir iş yapmadıklarını anlatmaya çalıştıysa da onun yanına senden başka hiç kimse girmemişti. Onu senden başkası hamile bırakamaz diyerek onu öldürmek istediler. Zekeriya aleyhisselam onlardan kaçtıysa da sonunda içine gizlendiği ağaç kütüğüyle birlikte testereyle ikiye biçerek şehit ettiler. Allah'a isyanları, korkusuzca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün, peygamberlerini katleden zalimler oldu. Zekeriya aleyhisselamın türbesi Suriye'nin Halep şehrindedir.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: evimizin güzel olması lazım, efendim bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin olun, böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey, onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim beldem, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum, atmıyorum. Size atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde. Şimdi o zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız muntazam olur. Her şeyimiz efendim güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım.
1: Akra, akra.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 20.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kavminin cevabı da, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizlik taslayan insanlardır. Demekten başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Resulüm de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun onun seçtiği peygamber kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa müşriklerin ortak koştukları, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri şeyler mi? Gökleri ve yeri yaratıp gökten sizin için su indiren kimdir? İşte biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz, gönül açan güzel bahçeler bitirdik. Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. Onlar haktan sapan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada köklü ve yüce dağlar var eden ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. Onların çoğu bu gerçekleri bilmezler. Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman istediğini karşılayan, kötülüğü, zararı açıp gideren ve sizi yeryüzünde hükümdarlar yapan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Ne kadar sığ düşünüyorsunuz? Yahut o kara ve denizin karanlıkları ve tehlikeleri içinde size ilerisi için yol gösteren ve rahmetinin yağmurun öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Allah, onların ortak koştukları,

ilahmış gibi bağlılık gösterdikleri şeylerden çok yücedir. Yahut mahlukatın her birini baştan yaratan, öldükten sonra onu mahşerde diriltip aynen iade edecek olan kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? De ki, eğer var diyor da doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri gelen peygamberlerle kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar bu hususta şüphe içindedirler. Hatta onlar bu konuda büsbütün kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun ki biz de atalarımız da daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonu nasıl olmuştur görün, ibret alın. Resulüm, onların inkarlarına karşı üzülme. Sana tuzak kurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma. İnkarcılar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu tehdit günü ne zaman derler. De ki, acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir. Azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Muhakkak ki Rabbin sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap lehvi mahfuzda olmasın. Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Şüphesiz Rabbin onlar arasında hükmünü verecek, yerine getirecektir. O mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin. Şüphesiz sen kalpleri ölmüşlere duyuramazsın. Arkasını dönmüş kaçarlarken o sağırlara da davetini işittiremezsin. Sen o kalp gözü körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimseden başkasına duyuramazsın. İşte Müslüman olanlar onlardır. Kıyametin kopmasına dair o söz başlarına gelince onlara yerden bir dabbe, garip ve acayip bir canlı çıkarırız ki o insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. Artık tevbe kapısı kapanmış olup gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır. O gün mahşerde her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları bir grup halinde toplarız. Artık onlar hepsi bir arada tutuklanıp öylece hesaba sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur: ayetlerimi, evet, onları bir bilgiyle kavrayamadığınız halde körü körüne yalan mı saydınız? Yoksa neydi o ayetlerimi geçersiz sayarak yaptığınız? Zulmettiklerinden dolayı hak ettikleri o söz, azap onlar üzerine gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi? Biz içinde dinlenmeleri için geceyi ve çalışıp görmeleri için de gündüzü yarattık. Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri hariç göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi dehşete kapılırlar. Her biri hor ve hakir olarak boyun büküp ona gelirler. Dağları görür de onları donmuş, hareketsiz ve yerlerinde durur zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu
her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Kim Allah'ın huzuruna iyilik ve tevhidle gelirse, ona bu halinden daha hayırlısı vardır. Onlar o günün dehşetli korkusundan emniyettedirler. Kim de kötülükle ve şirkle gelirse, yüzleri üstüne ateşe yıkılıp yatırılır. Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. De ki, bana ancak kendisini saygıdeğer kıldığı bu şehrin, Mekke'nin Rabbine kulluk etmem ve Kur'an'ı tebliğ için okumam emredildi. Her şey O'nundur ve benim Müslümanlardan olmam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa ancak kendi faydası için o yolu bulmuş olur. Kim de saparsa ona da ben ancak kötülükten ve kötü sonuçtan uyaranlardanım de. Yine de ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini, kudretinin delillerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Fakat fayda vermeyecektir. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Adını 25. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Kasas, kıssalar demektir. 85. ayet hicret sırasında, 52 ila 55. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık her şeyi bildiren kitabın ayetleridir. Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Doğrusu Firavun, o yerde Mısır'da büyüklendi ve zorbalığa kalkıştı. Sistem ve yönetimini sürdürmek için oranın halkını bir takım gruplara böldü. Onlardan bir grubu İsrail oğullarını baskı altında zayıf düşürerek oğullarını boğazlıyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz de istiyorduk ki o yerde zayıf düşürülenlere ihsanda bulunalım, onları hayırda önderler yapalım, onları ötekilerin yerine mirasçılar kılalım. Ve ayrıca onlara o yerde kudret ve hakimiyet verelim. Firavun'a, veziri Haman ve askerlerine de korkmakta oldukları şeyi başlarına getirmek suretiyle gösterelim. Musa'nın doğumuyla annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilhamla bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un ailesi onu Nil'de bulup aldı. Ama bilmiyordu ki ileride o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Doğrusu Firavun, Haman ve askerleri gerçekten çok yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a ''Benim için de, senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı. Annesi, Musa'nın kız kardeşine, ''Onun izini takip et.'' dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt annelerin sütünü emmesini haram etmiştik. Onu bundan men etmiştik. Musa'nın ablası onların telaşını gördü ve yanlarına geldi. Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi? Dedi. İşte bu şekilde biz onu, gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik.

Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa, ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca, biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Musa, halkının dalgın ve meşgul olduğu bir sırada şehre girdi ve orada kavga etmekte olan iki adam gördü. Biri kendi tarafından, diğeri de düşmanından Mısırlı bir Kıptiydi. Derken kendi tarafından olan düşmanından olana karşı yardım istedi. Musa da ona düşman kavminden olana bir yumruk vurup işini bitirdi, kasıtsız olarak öldürdü. Bunun üzerine "Bu şeytanın işindendir. Çünkü o apaçık saptırıcı bir düşmandır," dedi. Musa pişman olup "Ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık ettim, beni bağışla," dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. "Ey Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Musa, şehirde korku içinde neticeyi gözeterek sabahladı. Sabahleyin bir de gördü ki, dün kendisinden yardım isteyen adam, başka bir Kıptiye karşı yine kendisinden feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Hakikaten belli ki sen bir azgınsın," dedi. Derken Musa, yine her ikisinin de kendisinin ve yardım isteyenin düşmanı olan adamı yakalayıp ayırmak isteyince, o adam korkusundan dedi ki, "Ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen yeryüzünde bir zorba olmak emelindesin de ortalığı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi. O sırada şehrin öbür başından, saraydan bir adam koşarak geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git buradan. Hakikaten ben sana öğüt veren, senin iyiliğini isteyenlerdenim," dedi. Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. "Ey Rabbim, beni zalimler güruhunun elinden kurtar," dedi. Musa Medyen tarafına yönelince, "Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim," dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarının suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Bu haliniz ne?" dedi. Onlar da "Çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor," dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. "Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım," dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor," dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca, o "Korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. O kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır," dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzu ediyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir," dedi. Musa aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca Tur'un sağ tarafından bir ateş fark etti. Ailesine "Siz durup bekleyin.

için ki ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm, dedi. Derken oraya varınca, o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak. Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. Ey Musa! Buraya gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın, denildi. Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla, kaçma. İşte bu iki mucize, Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim oldular. Musa dedi ki, ey Rabbim, ben yanlışlıkla onlardan birisini öldürdüm. Onun için beni öldüreceklerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber, beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz. Musa onlara açık açık ayetlerimizle gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. Biz önceden yaşamış atalarımızdan bunu işitmedik, dediler. Musa, Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun hayırlı sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Şu gerçektir ki zalimler iflah olmaz, dedi. Firavun dedi ki, ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için çamurun üzerinde ateş yak, tuğla hazırla da bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onu yalancılardan sanıyorum. Kendisi ve askerleri o yerde haksız yere büyüklük tasladı. Onlar hakikaten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de Firavun'u ve askerlerini tutup denize attık. Resulüm, işte bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. Biz o inkarda direten, hakka karşı batılı savunanları ateşe sokacak işlere çağıran önderler yaptık. Kıyamet gününde de kendilerine yardım edilmez. Bu dünyada biz onların arkalarına bir lanet taktık. Her zaman lanetle anılacaklardır. Kıyamet gününde ise onlar yüzleri çirkinleşmiş, nefretli kimselerden olacak. Andolsun ki biz ilk devir nesillerinden Nuh, Hud, Salih ve Lut kavimlerini helak ettikten sonra Musa'ya düşünür ve öğüt alırlar diye kavmindeki insanlara kalp gözleri için aydınlık ve apaçık deliller hem de doğru yol ve rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Ey Resulüm! Musa'ya vahyedip emrimizi bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. Onu görenlerden de olmadın. Fakat biz Musa'dan sonra nice nesiller yarattık. Onların devirlerinin ömrü uzayıp gitti. Onlar da vahyi ve şeriatı hem unuttular hem değiştirdiler. Sen ey Resulüm, Şuayb aleyhisselamın ümmeti olan Medyen halkı içinde ikamet edip ayetlerimizi onlardan ve başkalarından okuyup öğrenmedin. Aksine bütün haber ve bilgileri gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zaman, Resulüm, sen Tur'un yanında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine uzun zamandır bir uyarıcı peygamber gelmemiş bir kavmi uyarman için gönderildin. Olur ki düşünüp öğren.

ayet ve Kur'an için iki sihir birbirine destek oldu dediler. Hem doğrusu biz hepsini de inkar edenleriz dediler. De ki, eğer bu iddianızda tutarlı doğruysanız Allah katından bunlardan yani Tevrat ve Kur'an'dan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse, ki cevap veremezler, bil ki onlar sadece heveslerine uyuyorlar. Allah'tan gelen bir delil veya vahye dayalı bir yol gösterici olmadan, kendi arzusuna veya işine gelenlere uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz ki Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez. Biz onlara gerçekten düşünsün ve öğüt alsınlar diye sözümüzü vahiy ile birbiri ardınca ulaştırdık. Kendilerine bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimizden birçoğu buna inanırlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona inandık. Doğrusu o Rabbimizden gönderilen bir haktır. Şüphesiz biz ondan önce de Müslüman olan kimselerdik dediler. İşte onlara sabır ve imanda sebat etmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcarlar. Onlar boş, faydasız ve uygunsuz söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz, amellerimiz bize, sizin işleriniz de sizedir. Size selam olsun, hoşça kalın. Biz cahillik edenleri istemeyiz. Cahil kimselerle oturup kalkmayız, arkadaşlık etmeyiz derler. Resulüm, şüphesiz sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Fakat Allah dilediğini iyi niyet ve amellerine göre doğru yola eriştirir. O, doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir. Eğer seninle beraber doğru yola, tevhide uyarsak, yerimizden, yurdumuzdan koparılıp atılırız derler. Biz, tarafımızdan onları bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin oraya toplandığı emniyetli bir harem olan Mekke'de yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz böyle refahından şımarıp azmış, peygamberlerini ve ilahi hükümleri tanımamış nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Kendilerinden sonra ancak pek azı oturulabilecek halde kalmıştır. Oralara hep biz mirasçı olduk. Senin Rabbin, memleketlerin ana merkezlerine ayetlerimizi onlara okuyacak bir peygamber göndermedikçe, o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim ve inkarcı memleketleri azapla helak etmişizdir. Oysa size verilen her şey, dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olansa daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kendisine iman ve salih amellerinden dolayı cennet gibi güzel bir vaatle söz verdiğimiz ve kendisi de ahirette buna kavuşan kimse, dünya hayatının geçici zevkiyle faydalandırdığımız, sonra da kıyamet gününde azap için tutulup huzurumuza getirilen kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenip, kendi zannınızca benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, şeytanlar, kötü ve fesatçı kimseler, küfre, şirke ve tağuta çağıranlar, o gün insan ve cin şeytanları, ey Rabbimiz, işte bunlar kendilerine hoş gelen bir bahane ile bizim azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Artık onlardan uzaklaştığımızı sana arz ederiz. Zaten onlar bize tapmıyorlar. Aslında kendi arzu ve heveslerine tapıyorlardı derler. Onlara, hadi çağırın Allah ile ortak hale getirip bağlandığınız liderlerinizi, putlarınızı, putlaştırıp ilah gibi bağlanıp tabulaştırdıklarınızı denilecek. Onları çağıracaklar fakat onlar kendilerine cevap vermeyecekler ve karşılarında azabı göreceklerdir. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi.

O gün Allah onlara seslenip, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyecek. O gün onlara haber yolları körelmiş, kapanmış, cevap imkanları ve bahane güçleri bitmiştir. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Ama kim bu dünyada tevbe ve iman edip iyi, sevaplı iş ve hareketler yaparsa, o takdirde kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve elçi seçer. Seçmek onlara ait değildir. Allah eş koştukları şeylerden uzaktır ve onun şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizledikleri şeyi de açığa vurdukları şeyi de çok iyi bilir. O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Başta ve sonda, dünyada ve ahirette hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, de ki, söyleyin bakalım. Eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar devamlı karanlık kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? Hala hakikatleri işitmeyecek misiniz? De ki, yine bana söyleyin bakalım. Eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar devamlı kılsa, içinde dinleneceğiniz bir geceyi Allah'tan başka size getirecek ilah kimdir? Hala Allah'ın kudretini görmez misiniz? Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenip, benim ortaklarım sandıklarınız putlar ve aşırı sevgiyle bağlanıp putlaştırdıklarınız nerede? Diyecek. O gün her ümmetten dünyadaki inkarlarına birer şahit, peygamber çıkarırız da, hadi kesin delilinizi getirin deriz. Artık hak dinin Allah'ın olduğunu bilecekler ve uydurup taptıkları şeyler de kendi huzurlarından kaybolup gidecek. Karun, Musa'nın kavminden amcasının oğluydu. Ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki, şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği güç, kuvvet, mal, evlat, ilim gibi her türlü şeyde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan, helalinden olarak nasibini de unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. Emirlerine muhalefet ederek yeryüzünde bozgunculuk yapmayı isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu servet bana ancak benim ilmim sayesinde verildi, dedi. O, kendisinden evvelki nesillerden, ondan daha güçlü ve taraftarları kendisinden daha çok nicelerini Allah'ın helak ettiğini bilmiyor muydu? Artık suçlulara günahları sorulmaz, cezaları verilir. Derken maddeperest Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını sevip isteyenler, keşke Karun'a verilen mal gibi bizim de olsaydı. Hakikaten o büyük bir nasip ve şans sahibidir, dediler. Kendilerine manevi ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. Allah'ın sevabı, mükafatı, iman edip de salih amel işleyenler için kahrından verdiği dünyalıktan daha hayırlıdır. Ona da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz, dediler. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım eden bir topluluğu da olmadı. O, kendisini kurtaranlardan da değildi. Dün onun yerinde olmayı isteyenler sabahleyin, vay be, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı veriyor da kısıyor da. Eğer Allah bize lütfetmeseydi elbette bizi de yere batırırdı. Vay, demek ki küfre sapanlar iflah olmaz, demeye başladılar.
İşte ahiret yurdundaki cennet ki, biz onu yeryüzünde emirlerimizi yerine getirmede büyüklenmek ve onları ihlal ederek bozgunculuk etmek istemeyen kimselere veririz. En güzel sonuç olan cennet, muttakilerin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten ve onları yaşantı alanı dışına atarak saygısızlık etmekten sakınanlarındır. Kim iyilikle gelirse, onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar cezalandırılırlar. Hiç şüphesiz bu Kur'an'ı okuyup amel etmeyi farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni de, apaçık bir sapıklık içinde olanı da en iyi bilendir. Resulüm, bu kitabın sana vahiyle indirileceğini ümit etmiyordun. Bu, ancak Rabbinden bir rahmet olarak indirilmiştir. O halde inkarcılara arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra onları tatbik etmekten sakın seni alıkoymasınlar. Korkmadan, yılmadan Rabbine insanları davet et. Asla müşriklerden, hevalarını veya Allah'tan başka varlıkları ilahlaştıran, Allah yerine ona bağlılık gösterenler ve de onlardan yana olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet sadece O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 69 ayettir. Ankebut, örümcek demektir. Adını 41. ayette kafirlerin işinin örümcek ağına benzetilmesinden almıştır. 1 ila 10. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refah ile imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sıkıntılarla imtihan ettik. Allah elbette iman yönüyle doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. Yoksa gizli de olsa kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak, yakalanmayacaklarını mı sandılar? Ne kötü, fena hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzuluyorsa bilsin ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O her şeyi işitendir, bilendir. Kim nefsini düzeltmede veya Allah yolunda cihad eder, çaba gösterirse, ancak kendi faydası için cihad etmiş, çaba göstermiş olur. Çünkü Allah elbette alemlerden müstanidir. Kimsenin ibadet ve cihadına ihtiyacı yoktur. Ancak O mükafat vericidir. İman edip de salih, sevaplı işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara bu hususta itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yaptıklarınızı ve karşılığını haber vereceğim. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlarıysa elbette onları iyiler içine koyacağız. Kimi insanlar da var ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi sayar da hemen dininde gevşemeye başlar. Andolsun ki müminlere Rabbinden bir yardım gelirse

de münafıklar, biz de hakikaten sizinle beraberdik derler. Halbuki Allah, alemlerin sinelerinde olan iman ve nifakı en iyi bilen değil midir? Allah elbette gönülden samimi iman edenleri de bilir, samimi olmayan münafıkları da bilir. Küfre sapanlar, inkar edenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun, dediğimizi yapın, eğer yanlışsa günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa kendileri onların günahlarından hiçbir şey yüklenip taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Ve hiç kuşkusuz onlar hem kendi günah yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber saptırdıkları kimselerden veya üzerlerinde kalan başkalarının haklarından dolayı daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden elbette hesaba çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de içlerinde 1000 seneden 50 yıl eksik 950 yıl kaldı. Nihayet onlar yola gelmeyip zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun içinde bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı ve aynen dirilip hesabın görüleceğini inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir, sizin için yardımcılar da yoktur. Bunun üzerine ona, İbrahim'e önce yeğeni Lut iman etti ve İbrahim dedi ki, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak galip, hüküm

ve hikmet sahibidir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak, edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Kavminin ona cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerdensen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı. Lut, ey Rabbim, senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et, dedi. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince, dediler ki, biz şu memleketin, Sodom'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki bu şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününün mükafatına umut bağlayın. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerine karşı bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın, dedi. Ama onu yalanladılar. Allah'tan gelen emirlere itibar etmediler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu, onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi. Ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar. Karun'u, Firavun'u ve veziri Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki Musa'nın onlara açık deliller getirmesine rağmen onlar iman etmeyip yeryüzünde büyüklük tasladılar. Halbuki azabımızdan geçip savuşacak değillerdi. İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir çığlık aldı, batırıp yok etti. Kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu, tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı elbet örümcek ağdır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları alimlerden başkası anlamaz. Allah gökleri ve yeri hakkınca tam yerli yerince yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için Allah'ın varlığına ve kudretine

0: elbette bir işaret vardır. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan, utanmazlıktan ve kötü sayılan şeylerden alıkoyar. Allah'ın zikri namaz, elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 20'yi dinlediniz.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Cennet Gülüsün, Lima Allah Bülbülü, Canlara Canan, Cihana Can Muhammed Mustafa, Nuri Alem, Fahri Adem, Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Bu-i Enfavsun mutayyeb etti Nasut ehlini, Doldu Alem Rafile Reyhan Muhammed Mustafa, Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bülsün kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzre ulu minnettir vücudun nimet. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Al üne ashabuna, ezvacuna, etbauna. Hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-ı İzzet hakkı için. Ey Nebiler hizmine sultan Muhammed Mustafa.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak.

Cehennem haktır. Cennet haktır. Cehennem de haktır. Peygamberler haktır. Kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdık, konuşurduk. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklar baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum, yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz.

rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ya ma'şeret tüccar اِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقَ اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Okuduğumuz hadis-i şerif, ticaret ve tüccarlarla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, يَا مَعَشَرَ tüccar, ey tüccar topluluğu, ey ticaretle meşgul olan kişiler, demek ki karşısında hepsi. Onlara böyle seslenmiş. اَتْتُجَّارُ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا Biliniz ki, muhakkak ki, ticaret erbabı kıyamet gününde facir kimseler olarak bahis olunacaklar. اِلَّا مَنِ اتَّقَ اللّٰهِ Müstesnası, Allah'tan korkanlar ve berre iyi insan olanlar ve sadaka doğru sözlü, doğru hareketli, doğru işli, doğru özlü olanlar. Yani doğru